müjde vermeye koşuyordu. İki arkadaşıma da müjdeciler gitmiş, bunlardan biri bana doğru at koşturmuş, Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci de koşup Sel Dağı'na tırmanıp oradan bağırmış. Onun sesi atlıdan önce bana ulaşmış. Sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince, sırtımdaki iki elbiseyi de çıkardım, müjdesine karşılık ona giydirdim. Yemin ederim ki o gün bunlardan başka elbisem yoktu. Emanet olarak iki elbise bulup hemen giydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek üzere yola düştüm. Beni grup grup karşılayan sahabiler, tövbemin kabul edilmesi sebebiyle beni tebrik ediyor ve Allah'ın seni bağışlaması kutlu olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumun ortasında oturuyordu. Talha İbni Ubeydullah hemen ayağa kalktı. Koşarak yanıma geldi. Elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka kimse ayağa kalkmadı. Ravi der ki, Ka'b, Talha'nın bu davranışını hiç unutmazdı. Ka'b sözünü şöyle sürdürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde, yüzü sevinçten parlayarak şöyle dedi. Annen seni doğurduğundan beri, üzerinden geçen günlerin en hayırlısıyla seni müjdelerim. Ben de, ya Resûlallah, bu tebrik ve müjde senin tarafından mıdır, yoksa Allah tarafından mıdır diye sordum. Benim tarafımdan değil, yüce Allah tarafındandır diye buyurdu. Sevinçli olduğunda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü parlar, ay parçasına benzerdi. Biz de sevincini böylece anlardık. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturduğumda, ya Resûlallah, tevbemin kabul edilmesine teşekkür olsun için, bütün malımı Allah ve Resûlü uğrunda sadaka etmek istiyorum dedim. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de, malının bir kısmını dağıtmayıp yanında tutman senin için daha hayırlıdır dedi. Ben de Hayber fethinde hisseme düşen malı elimde bırakıyorum dedikten sonra sözümü şöyle tamamladım. Ya Resûlallah, Allah beni doğru söylediğimden dolayı kurtardı. Tövbemin kabul edilmesi sebebiyle artık yaşadığım sürece daima doğru söz söyleyeceğim. Vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylediğim günden beri doğru sözlü olmaktan dolayı Allah'ın hiç kimseyi benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yemin ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o sözleri söylediğim günden bu yana bilerek hiç yalan söylemedim. Kalan ömrümde de Allah'ın beni yalan söylemekten koruyacağını umarım. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Allah şu ayetleri indirdi. Gerçek şu ki, müminlerden bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken Allah, peygamberi sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirleri ve ensarı affetti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o Allah gerçekten müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. 9 Tevbe 117. Ve savaştan geriye kalan 3 kişinin de tövbesini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan, yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da yine merhametle o 3 kişiye yöneldi ki, pişmanlık duyup tövbe etsinler. Çünkü kendisine yürekten yönelen, sığınan herkesi acıması, esirgemesiyle kuşatıp, tövbeleri kabul eder.

Ben yalnızca Allah'tır. Ey iman edenler! Yolunuzu Allah'ın kitabı ile bulmaya çalışın ve doğrulardan olun. Ve hem de doğrularla beraber olun. 9 Tevbe 118 119. Kâb şöyle devam etti: Allah'a yemin ederim ki beni İslam'la şereflendirdikten sonra Allah'ın bana verdiği en büyük nimet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda doğruyu söylemek ve yalan söyleyip helak olanlar gibi olmamaktır. Çünkü Allah yalan söyleyenler hakkında vahiy gönderdiği zaman hiç kimseye söylemediği ağır sözleri söyleyerek şöyle buyurdu: Savaştan o münafıkların yanına döndüğünüz zaman kınama ve ayıplamadan vazgeçesiniz diye Allah adına yemin edecekler. O halde bırakın peşlerini. Çünkü tiksinti veren kimselerdir onlar. Kazandıkları işlerin cezası olarak da varacakları yer cehennemdir. Sizi hoşnut etmek için yemin edeceklerdir. Ama siz onlardan hoşnut olsanız bile, biliniz ki Allah, ilahi sınırları aşıp, itaat dışında kalanlardan asla razı olmayacaktır. 9 Tevbe 95-96. Kâb sözünü şöyle bitirdi: Biz, üç arkadaşın bağışlanması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeminlerini kabul edip kendilerinden biat aldığı ve Allah'tan affedilmelerini dilediği kimselerin bağışlanmasından 50 gün geri bırakılmıştık. Nihayet Allah bu konuda yukarıda açıklandığı üzere hüküm verdi. Allah'ın bahsettiği bu geri kalma hadisesi bizim savaştan geri kalmamız değil, bizim işimizin o yemin edip de özürleri kabul edilenlerden geriye bırakılmamızdır. Diğer bir rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük savaşına perşembe günü çıkmıştı. Sefere perşembe günü çıkmayı severdi. Başka bir rivayette ancak gündüzün kuşluk vaktinde seferden evine dönerdi. Evine döndüğünde İlk önce mescide girer, 2 rekat namaz kılar, sonra otururdu denilmektedir. Hadis 54. Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Şüphesiz sözde ve işte doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında çok doğru kişi diye yazılır. Yalancılık insanı kötülüklere, kötülükler de cehenneme götürür ki kişi yalan söyleye söyleye Allah katında çok yalancı diye yazılır. Hadis 86. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bütün işlerinizde geri kalıp, ileri de gitmeden, orta yolu tutunuz ve dost doğru olunuz. Biliniz ki, hiçbiriniz yaptığı ameller sayesinde, cehennemden kurtuluşa eremez. Ashab, sen de mi ya Resûlallah? Dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki, Allah rahmet ve lütfuyla beni bağışlarsa, o başka. Hadis 101. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cehennem
nefse hoş

gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Hadis 105. İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Hadis 139. Adi İbn Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir: Yarım hurmayla da sadaka vermek olsa cehennemden korunmaya çalışın. Yine Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle buyurulmuştur: Rabbiniz aranızda tercüman olmaksızın hepinizle konuşacaktır. Öyle ki kişi sağına bakacak, dünyadayken ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Soluna bakacak, yine aynı şeyleri görecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka verip kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan tatlı sözle de olsa kendisini ateşten korusun. Hadis 151. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kâtiplerinden birisi olan Ebu Rib'i Hanzala İbn-i Rebi el-Üseyyidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Günün birinde Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, benimle karşılaştı ve "Nasılsın ey Hanzala?" diye sordu. Ben de "Hanzala münafık oldu" dedim. Ebu Bekir "Sübhanallah, sen ne diyorsun?" dedi. Ben de cevaben dedim ki, "Bizler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyoruz. Bize cennetten, cehennemden bahsediyor. Sanki gözlerimizle görüyormuşuz gibi oluyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan ayrılıp, hanımımızın, çoluk çocuğumuzun ve işlerimizin başına dönünce, bu öğüdün çoğunu unutuyoruz. Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, dedi ki, Allah'a yemin ederim ki, biz de benzeri şeylerle karşı karşıyayız. Ben ve Ebu Bekir birlikte yola düştük. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ve, ya Rasulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bu ne demektir buyurdu. Ben, ya Rasulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun. Sanki onları gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da hanımımızın, çoluk çocuğumuzun yanına ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, şayet siz benim yanımda bulunduğunuz hal üzere devam edip Allah'ı zikir üzerinde olabilseydiniz, yataklarınız içinde ve yollarda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir saatinizi ibadet ve taate, bir saatinizi de başka işlere ayırınız buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı. Hadis 166. İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
vaaz etmek üzere doğrulup aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Sizler yalın ayak, çırılçıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. İlk defa yoktan var ettiğimiz gibi yeniden yaratacağız. Bu bizim vaadimizdir. Biz gerçekten bunu yapmaya muktediriz." 21 Enbiya 104. Dikkat edin. Kıyamet günü ilk giydirilecek olan İbrahim aleyhisselam'dır. Dikkat edin. Ümmetimden bir takım kimseler getirilip sol tarafa, cehennem tarafına doğru yöneltilirler. Ben, "Ey Rabbim, bunlar benim ashabımdır," derim. Bunun üzerine, "Sen bunların senden sonra ne bid'atler ortaya çıkarıp kötülükler yaptıklarını bilmezsin," denir. Bunun üzerine ben, salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi derim: "Ben onlara söylememi emrettiğin şeyden başkasını söylemedim. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin," dedim. Ve onların arasında yaşadığım sürece onların üzerinde kontrolcü idim. Beni aralarından tutup aldığında üzerlerinde denetleyici sadece sen kaldın. Sen zaten her şeye yeterince şahitsin. Eğer onları azaba çarptırırsan, onlar senin kullarındır. Dilediğini yaparsın. Ve eğer onları bağışlarsan, doğrusu sen çok güçlü ve üstün olansın. Ve yaptığın her şeyi yerli yerince yapansın. Bunun üzerine bana şöyle denilir: "Gerçekten sen onlardan ayrıldığın andan itibaren onlar tabanları üzere geri dönerek İslam'dan çıkıp dinsizliğe yapıştılar." Hadis 200. Ebu Zeyd Üsame İbni Harise, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim: Kıyamet gününde bir kimse getirilip cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar. Ve o haliyle değirmen çeviren merkep gibi döner durur. Cehennemlikler onun yanında toplanırlar ve derler ki: Ey falan oğlu filan, sana ne oldu? Sen dünyada bizlere dinin iyi dediklerini emreder, yasakladıklarından da sakındırırdın, değil mi?" O kişi de: "Evet, iyiliği emrederdim de kendim yapmazdım. Kötülüklerden sakındırırdım da kendim onu yapardım," der. Hadis 203. Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah tüm insanları kıyamet günü bir araya toplar. Müminler kabirlerinden ayağa kalkarlar ve cennet kendilerine yaklaştırılır. Adem aleyhisselama gelirler ve derler ki: Ey babamız, bizim için cennetin kapısının açılmasını iste. Adem der ki: Sizi cennetten çıkaran babanızın hatasından başka bir şey değil ki. Ben bu işin ehli değilim. Siz Allah'ın dostu olan oğlum İbrahim'e gidiniz." Derhal İbrahim aleyhisselama giderler. İbrahim de: "Ben buna ehil değilim. Ben bu işin çok ötesinde bir dost oldum. Siz vasıtasız olarak Allah'ın kendisiyle konuştuğu Musa'ya gidiniz." Hemen Musa'ya giderler. Musa

da ben bu işin ehli değilim. Siz Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidiniz der. İsa aleyhisselama geldiklerinde ben bu işin ehli değilim der. Sonunda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da hemen ayağa kalkar. Kendisine şefaat için izin verilir. Nihayet emanet ve sıla-i rahim, akrabalık ve Müslümanların birbirleriyle bağlantıları gönderilir. Sırat köprüsünün sağında ve solunda dururlar. Yani emanete riayet ve sıla-i rahme riayet dinimizin önem verdiği ahlaki prensiplerden ikisidir. Sırattan geçişte bunlara riayet edenler için birer ölçü olacaktır. Sonra sizin ilk grubunuz sırattan şimşek gibi geçer. Ben anam babam feda olsun, şimşek gibi geçmek nedir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimşeği görmediniz mi? Göz açıp yumacak kadar kısa bir zamanda geçip kaybolur. Sonrakiler rüzgar gibi, sonra kuşlar, sonra koşucular gibi geçerler. Onları amelleri böyle süratle geçirir. Peygamberiniz sırat üzerinde durup, Rabbim selamete çıkar, Rabbim selamete çıkar diye dua eder. Sonunda kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Nihayet öyle adamlar gelir ki yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gelir. Sıratın iki tarafında takılmış bazı çengeller vardır ki bunların vazifeleri emredildikleri kimseleri yakalamaktır. Bundan dolayı kimileri yaralanmış vaziyette kurtulur, kimileri de cehenneme yuvarlanır. Ebu Hureyre'nin nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir. Hadis 214. Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculukta yükleme hizmetini gören ve kendisine Kirkire denilen bir adam vardı. Bu adam öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu adam cehennemdedir buyurdu. Sahabe gelip o adamın evindeki eşyalara baktılar. Ganimet dağıtılmadan önce çaldığı bir elbise buldular. Hadis 216. Ebu Ümame İyas İbni Sâlebe el-Hârisî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti haram eder. Bir kimse dedi ki, ya Resulallah, şayet o küçük ve değersiz bir şey ise, deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isterse misvak ağacından bir dal parçası olsun, yine böyledir buyurdular. Hadis 218. Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Hayber gazvesi günüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi ve falanca şehittir, falanca da şehittir dediler. Sonra bir adamın yanından da geçtiler ve filanca kimse de şehittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ben onu ganimetten çaldığı bir hırka veya cübbeye bürünmüş olduğu halde cehennem içinde gördüm buyurdu. 221. Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurdu: "Ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizler benim yanıma gelip birbirinizi dava ediyorsunuz. Bir kısmınız haksız olduğu halde delil getirmekte diğerinizden daha inandırıcı olabilir. Ben de dinlediğime göre onun lehine hükmedebilirim. Böylece kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem ona cehennemden bir parça ayırmış olurum." Hadis 222. İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Haksız yere adam öldürüp haram kan akıtmadıkça mümin kişi için dininde ümit sahası açık olup Allah'ın rahmetini umması devam eder." Hadis 223. Hamza'nın eşi Havle binti Samir el-Ensariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: Şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını, yani İslam devletinin hazinesinden veya kamu yararına olan vakıf mallardan herhangi birini kullanan veya tasarrufta bulunan kimseler kıyamet günü cehennemi hak ederler." Hadis 234. Cündüb İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah kendi himayesine girerken yapılan sözleşme gereğince sizi hesaba çekmesin. Çünkü o ahdini bozan bir kişiyi ahdini bozduğu şeyden dolayı hesaba çekip yakalamak isterse onu hemen yakalayıp yüzüstü cehenneme atar." Hadis 254. Harise İbni Vehb, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi: "Size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Alçak gönüllü olması nedeniyle hem kendisi zayıf ve hem de halk tarafından hor görülüp hiçe sayılan her zayıf kişidir ki Allah'a yemin etseler Allah onların yemin ve isteklerini yerine getirir. Size cehennemliklerin de kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı yürekli, kaba, kurularak yürüyen kibirli kimselerdir." Hadis 256. Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorbalar ve kibirli kimseler var," dedi. "Cennet ise, bende ise ihtiyaç sahibi yoksullar ve zayıf insanlar var," dedi. Bunun üzerine Allah onların çekişmelerini şöyle halletti: "Ey cennet! Sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime rahmet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Dilediğime azap ederim. Ben ikinizi de dolduracağım." Hadis 260. Üsame'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki girenlerin çoğunluğu darlıkta yaşayan muhtaç kimselerdi. Zenginlerse
hesapları görülmek

üzere alıkonulmuştu. Kesin olarak cehennemlik olanlarınsa ateşe girmeleri emrolunmuştu. Cehennemin kapısında durdum ve baktım oraya girenlerin çoğu da kadınlardı. Hadis 270. Ayşe'nin, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün beraberinde iki kız çocuğu olduğu halde bir kadın gelmiş bir şeyler istiyordu. Yanımda da tek hurmadan başka bir şey yoktu. Onu kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan çocukları arasında bölüştürüp kalkıp gitti. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olup bitenleri haber verince şöyle buyurdu. Her kime Allah kız çocuklarından verir de o da onlara iyi davranarak İslami bir terbiye ile yetiştirirse o kız çocukları o kimse için cehenneme karşı perde olurlar. Hadis 271. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Sırtına iki çocuğunu yüklemiş bir kadın bir şeyler istemek üzere çıka geldi. Ona üç hurma verdim. O da çocuklarına birer hurma verdi. Öteki hurmayı da kendisi yemek üzere ağzına götürmüştü ki çocuklar onu da istediler. Kadın hurmayı ikiye böldü ve onlara verdi. Kadının bu davranışına hayran kaldım ve olup biteni Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. O da şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah bu şefkat ve acıması sebebiyle o kadına cennetini vermiş veya bu sebeple onu cehennemden kurtarmış.

0: kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette keremin, elbette keremin.

Aşık Yunus sen ister, lütfeyle cemalin göster.

Seni arayan bu aciz kulları, sen sana ulaştır Allah'ım. Dertle yanan bu canları,

Simsiyah, kapkara, zindan. Ses yok, ışık yok, iz yok. Hak elbette var ama haklı yok. Terazi bozuk. İnsan var, çürüğü çok. Herkes her şeyi biliyor ama uygulayan yok. Doğru bir tane, yalana inanan çok. İlahi nizamda tekbir der herkes. Tekbiri hakkıyla getiren neredeyse yok. Arafta sıkışmış insanoğlu, iyi mi kötü mü kendinden haberi yok. Hem çok korkar ölmekten ama öldürür hiç düşünmeden. Eğer başını patrona, amire, karşılığı gelecek ay başına diye, karşılık bekler, Rabbim ver diye, istemeyi bilmeye bilmeye. Çocukluğumuz dün, gençliğimiz bugün biter ömür. Zamanım yoktu, işim çoktu desen ne olur? Vicdanın sesini iş işten geçtikten sonra duyurur. İnsan hayvanlaşırsa fıtrat bozulur. Ahlak kalkar, mizan kurulur. İstediğin kadar oku, yaz, gez. Sonsuza kadar aklında kalır mı o ders? Sen bir de kendini bilmezi seç. Hayatından aldırır en büyük ders. Ateşsiz yaktırır, zamansız gömdürür.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahül azim.
1: Ölüm soğuk bir kelime. Bir ömrün tükenişi. Dönüşü olmayan eşik. Sıfır noktası. Dünyaya son bir bakış. İlişik kesme anı. Fanilikten ebediliğe göçüş. Ödünç alınan nimetin sahibine teslimi.
2: Eskilerin tabiriyle sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşiği. Ne hoş demiş Yunus.
1: İş bu sözle hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi.
2: Her şey ama her şey son. Her şey doğup, gelişip, ölüyor. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duruyor.
1: Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki, mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken, kimimiz vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor.
2: Kimimiz de öyle bir hırsla sarılıyoruz ki hayata, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz.
1: Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttıkça zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayma başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla öğütmeye başlıyor. Netice, bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek, insan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Yüce Rabbimiz Kehf suresi 45. ve Ankebut suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çer çöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sadakallahül azim.
1: İlk çığlık, ilk ağlamayla başlayan hayat yolculuğu, son çığlık ve son ağlamalarda nokta koyuyor yolculuğuna. Canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması. Tıp böyle tanımlıyor ölümü. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. Böylece başlıyor dönüşü olmayan yolculuk. Buraya kadar geliyor insanoğlu ve onun ilahı bilim. Bu noktada kapılar yüzlerine çarpılıyor her ikisinin ve ölüm tüm sırlarıyla o derinliklere yine gömülüyor. Çünkü yüce yaratan, andolsun her can ölümü tadacaktır, buyuruyor.
2: Evet, her dem tazeliğini koruyacak ölüm ve sırları. Nisa suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor yüce Rabbimiz. Nerede olursanız olun, velev ki sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir. Evet, bu gerçek her an karşımıza dikiliyor. Ölüme her yer aynı uzaklıkta. Kainat, güneş sistemi, dünya, canlı hayat ve insan. Ne güzel anlatıyor kainattaki nizamı şu mısralarda Yunus. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birini çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
1: Dünya, bilindiği kadarıyla güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen. Güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Çevresi 40 bin kilometre, yüzey alanı 510 milyon kilometre kare. Güneş etrafında yaklaşık 365 günde, kendi etrafında 24 saatte dönen, gecesiyle gündüzüyle, dört mevsimiyle, rüzgarı, yağmuru, bulutuyla, toprağıyla, toprağındaki çeşit çeşit elementleriyle, üzerinde yaşayan canlılarıyla, kendini sürekli yenilemesi ve aksamayan mükemmel dengesiyle bir muamma.
2: Ya insan? Erkeği dişisiyle, eliyle, gözüyle, kulağıyla, beyniyle, beyniyle mükemmel bir uyum içinde çalışan iç organlarıyla, konuşması, okuması, yazmasıyla, düşünmesi, üretmesiyle, neslini sürdürmesiyle, kendi kendini tamir etmesiyle, sevinci, kederi, ruhuyla, dünyadan hiç aşağı kalmayan bir başka muamma. Burada insan ve kainat mucizesini anlatmak değil gayemiz. Bütün bunlar baktığını gören her kişi için göze görülür, elle tutulur olaylar zaten. Gören göze, hisseden kalbe anlatmaya ne hacet?
1: Ancak hepimizin bakıp görmediğimiz, duyup dinlemediğimiz nice olaylar geçmiştir başımızda. O anda önemsemediğimiz bu olayları sonradan tahlil ettiğimizde olur kimi zaman. Bu kadar basit mi diye içimizden geçiriveririz bir an. İşte bu da öyle bir şey. Uzay, güneş sistemi, dünya, yeryüzünde yaşayan binlerce yaratık ve insan. Bu kadar masraf, bu süper maliyet, bu mükemmel denge, bunca şey, bu kadar basit mi? Bu koskoca kainat yaratılsın, her şey insanın emrine verilsin ve insan da doğsun, ömür sürsün ve ölsün. Bu kadar basit mi?
2: Evet. Gerçekte bu muazzam denge boşuna değil. Her şeyin bir bedeli, her sebebin bir sonucu ve her nimetin bir külfeti var. Dünya hayatında iyi veya kötü, en ufak bir metanın elde edilebilmesi için bile nice çabalar gerekirken, can, beden ve hayat gibi çok yüksek maliyetli bir nimetin de bir bedeli mutlak olmalı. Yüce Rabbimiz Mü'minun Suresi 115 ve Sad Suresi 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe uğrayacak inkarcıların vay haline. Sadakallahü'l-Azim.
2: Kainat, dünya ve dünya üzerinde insan. Tek başına düşündüğünde bir zerre sanki. Milyonlarca sene evveli, belki bir o kadar da kendinden sonrası var her canın, her bedenin. Ancak ne geçmişe dahli var ne de geleceğe. Şu zaman dediğimiz girdabın içerisinde her kişinin bir ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar az.
1: Zaman ölümlülerin sermayesi. Kimine harcamayla bitmez gibi gelen, kimine ise hiç yetmeyen. Yaşını almış her insan şöyle bir oturup anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyler dünya günüyle bir günü doldurmaz. Sorsanız kendisine, yap şu ömrün tarifini deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim der hüzünlü bir tebessümle. Hakikaten su misali, rüzgar misali ömür. Gelip geçiveriyor işte. Üstelik insana hayallerini tattırmadan, rüyalarını yaşatmadan. Bir zamanlar onlar da gençti, güzeldi, diriydi, can doluydu, kan doluydu hepsi. Ancak anlayamadılar nasıl geçti, nasıl bitti. Sırası gelen dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı, gitti.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesi, Melekul Mevt'in yani ölüm meleğinin eline bir defter verilir. O sene içerisinde ölecek olanların isimleri orada yazılmıştır. Kimi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmektedir. Halbuki isimleri ölüler defterine geçmiştir. Evet, gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanoğlunun daha ismi ölüm listesine geçti?
1: Mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, başkaları da bizi böyle seyredecek. Hiç sevmeyiz ölümü düşünmeyi. Hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir gün bir cenaze sırasında ashabına şöyle buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyin, bizim üzerimize de ölümü yazmadılar. Söyleyin, götürülen bu cenazeler hemen dönecek olan misafir midirler? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Bir gün kendimizin de onlar gibi olacağını aklımıza bile getirmeyiz. İmam-ı Gazali Kimya-i Saadet'te ölüm bahsinde Rey şehrinden bir yaşlı zatın bir dostuna yazdığı kısacık mektubu hayat, ölüm, ahiret üçlüsünün bir özeti olarak vermiş. Şöyle diyor yaşlı zat mektubunda. Dünya rüyadır, ahiret uyanıklıktır. Arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık, boş rüyalardır. Esselam.
2: Dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölümü asıl hayatın geçiş kapısı olarak nitelendiriyor. Ölüm olayı her ne kadar fiziksel olarak bazı belirtilerle kendini gösterse de, işin gerisinde yatan, bizim göremediğimiz boyutta gelişen bir de öte yüzü var. Göremediğimiz boyutta diyoruz. Eğer orada gelişenleri insanoğlu dünya gözüyle görseydi, secdeden başını kaldırmazdı. Yüce Rabbimiz kendi dilediği şeyler müstesna, dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış.
1: Evet, artık zamanımızda bizim göremediğimiz, bizden farklı boyutlar olduğu gün gibi aşikar. İnsanoğlu cisim olarak ancak üç boyutlu, yani eni, boyu ve yüksekliği olan şeyleri görebiliyor. Bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz başka bir boyutta olan herhangi bir şeyi göremiyor.
2: Ölüm olayının öte yüzü, İşte bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı, dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler, dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı, teslim tarihi geldiğinde teslim almak için geliyorlar. Azrail aleyhisselamın emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun, hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati geldiğinde ruhunu almaya koşuyorlar.
1: Ölüm, Allah'ın dilemesi müstesna,

0: ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor.
1: Evet, bu anı Kur'an-ı Kerim Vakıa Suresi 83-85, Secde Suresi 11, Kaf Suresi 19, En'am Suresi 61-62, Cuma Suresi 8, Sebe Suresi 30 ve Ali İmran Suresi 145. ayetlerinde şöyle ifade ediyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken, biz o kişiye sizden daha yakınızdır. Ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevlalarına döndürülürler. Haberiniz olsun. Hüküm onundur. O hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size işlediklerinize haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Bu noktada filmi durduralım ve başa saralım. Niye başlamıştı? Nasıl başlamıştı bunca şey? Neden gelmiştik bu noktaya? Biraz düşünelim, biraz sorgulayalım. Niye yapıldı bunca yolculuk? Niye kazanıldı onca mal, mevki, çoluk çocuk, ev, bark? Kaybedilecek, geride bırakılacak bu şeyler için miydi bunca çaba? Ölmek için mi yaşamıştık bunca zaman? Kaybetmek için mi kazanmıştık? Bir avuç gübre olmak için mi bir ömür sürmüştük?
0: O zaman?
1: O zaman ne? Düşünüyorum, öyleyse varım demiş
0: Descartes.
1: Ardından öyleyse niye varım diye de eklemeliydi.
0: Niye varım? Niçin yaşıyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neden ölüyorum? Ne olacağım?
1: Düşünen her insanın sorduğu sorular bunlar. Ya cevabı? Cevabını Kur'an veriyor. Zariyat Suresi 56, Yunus Suresi 30, Hud Suresi 7, Enbiya Suresi 35, Mülk Suresi 2 ve En'am Suresi 162. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda

0: size dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Sadakallahül azim.
1: Zamanı içinde bulunduğumuz 20. asrın sonuna yaklaştığımız şu yıllarda, yani 2000'li yıllara biraz kala kısa bir zaman için durdurduğumuzu varsayalım. Ve zamanı günümüzün tüm sosyolojik ve teknolojik şartları içerisinde bugünden başlatalım. Ve bir an için kendimizi dinin, ilahi kitapların henüz inmediği bir dünyada varsayalım. Ve bu ortamda günümüzün dünyasında varoluşuna tatminkar çözümler bulabilmek için kafa yoran bir insanı ele alalım.
2: Bu insan kendince aklının yettiği, dilinin döndüğünce öz benliğine, çevresindeki hayata dair olayları açıklayacak, açıklamaya çalışacaktır. Yani kendi başına hemen hemen her sorunun cevabını verebilecektir. Ancak bir konu hariç. Her şeyin ne zaman ve nasıl başladığı, hayata neden geldiği, neden var olduğu, bu varoluşun kendine ne gibi sorumluluklar yüklediği.
1: Bunu kendi başına açıklama, tatminkar bir cevap getirebilme imkanı olmayacaktır. Bunu bilimle açıklama imkanı da olmayacaktır. Çünkü elinde veriler yoktur. Veriler olma imkanı da yoktur. Çünkü kendinden evveli kendisi için meçhuldür. Bazı şeyleri yakalayabilse bile her şeyi net olarak açıklayabilme imkanı olmayacaktır.
2: Kendi başına en kolay kavrayabileceği, yakalayabileceği nokta bir yaratıcının varlığıdır. Ki bu beynini fazla yormadan, fazla uğraşmadan varabileceği bir noktadır. Ama iş asıl bu noktada düğümlenmektedir.
1: Yaratıcı, gerek bir insan olarak kendini, gerekse de çevresindeki bunca şeyi neden yaratmıştır?
2: Neden herhangi bir insanın gözüne bugüne kadar gözükmemiştir?
1: Öyle ya, bunca şeyi yaratmıştır da kendi halini mi bırakıvermiştir? Madem yaratmıştır, o halde bugüne kadar insanların gözüne görünüp, sizi ben yarattım, dünyayı da şu sebeple yarattım, yapmanız gereken şu demesi gerekli değil midir?
2: Evet, yeni inanan ve elinde herhangi bir veri bulunmayan insan bu soruları, hatta çok daha fazlasını tekrar tekrar soracak ve cevaplayamayacaktır. Bir yaratıcıyı kendi kendine kavrayabilse bile, yaratıcının kendisini hangi sebeple yarattığını ve kendisinin yaratana karşı ne gibi sorumluluklar üstlendiğini cevaplayamayacaktır.
1: İşte burada, bu noktada dışarıdan müdahaleye ihtiyaç vardır. Yani tabiri caizse kişi için ekstra bilgilere ihtiyaç vardır.
2: Evet, bu noktada din ve Yüce Allah'ın mübarek elçileri devreye giriyor. Her şeyin çözümsüzmüş gibi göründüğü anda Yüce Yaratan'ın rahmeti imdadına yetişiyor kişinin. Çünkü göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Yüce Allah, İsra Suresi 15. ayetinde ve Fatır Suresi 18 ile 24 arası ayetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
2: Var olmanın, kulluğun, abidliğin rehberi, din ve peygamberler. İşte dinin ve peygamberlerin gerekliliği. Büyükten küçüğe, çiçekten böceğe yaratılan bunca şeyin ve hele hele insanın yaratılmasının yegane gayesinin, insanoğlunun imtihanı olduğu noktasından meseleye bakıldığında, burada dinin ve peygamberlerin ne derece önemli bir yer tuttuğu apaçık ortadadır.
1: Yüce Allah, kendini görmeksizin kimin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için yarattı bunca şeyi, imtihan için.
2: İnsanoğlunun ömür dediğimiz serüven içerisinde karşı karşıya bulunduğu en önemli olaydır ahiret imtihanı. İnsanın dünyaya getiriliş sebebidir. İnsan sadece bunun için yaratılmıştır.
1: Neden Allah'ı görmeksizin bir imtihan?
2: Çünkü eğer Yüce Allah kendini insanlara gösterseydi, insanların hemen hepsi secdeye gelir, bir tek ümmet olurlardı. Ve o zaman da insanoğlunun imtihanına gerek olmazdı. İnsanın, dünyanın, kainatın yaratılmasına da gerek kalmazdı.
1: İmtihan sorularının cevaplarını imtihana girmeden evvel öğrencilere verip de ondan sonra imtihan yapan bir öğretmenin yaptığına imtihan denebilir mi? Bu takdirde ne gerek var böylesi bir imtihana? Çalışan çalışmayan herkese bir mezuniyet diploması verilecekse, mezun edene kadar binlerce insanı kıran kırana imtihandan geçirmeye ne hacet var?
2: İmtihan, Yüce Allah'ın öğretileri içerisinde eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun keşfedip de vazgeçemediği en işe yarayan ayraç. İyinin, kötünün, daha iyinin, en iyinin belli olduğu eşik. Herkesin bütün hünerini ortaya koyduğu, çalışmanın, azmin, sebatın, gayretin semeresini verdiği er miydi?
1: İmtihan en güzel kıstas. Çalışanla çalışmayanı, gayretliyle gayretsizi, iyi ile kötüyü ayırt etmek için. Çalışmanın, sabretmenin, gayretin mihenk taşı, vazgeçilmez bir gereklilik imtihan.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir görmelerimde, görünmelerimde.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse

onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ

الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Halik. Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Hamd edecek nimeti bize bir kez daha tattırdığı için, nefes verdiği için, doğru yolundan ayırmadığı için, hamd etmeyi her daim aklımıza ve zihnimize düşürdüğü için ve hamd edecek bir nefesi, bir sıhhati bizlere bahşettiği için. Salat ve selam onun kutlu nebisine olsun.

0: Diğer ümmetlerden en bariz farkı da bu olsa gerek. Onların vahiylerinin korunmaması böyle bir cemaatten mahrum olmalarının neticesiydi. Allah sahabe diye bir nesil var etti. Kur'an'ı onların eliyle korudu. Onlar bize Kur'an'ı hem mana olarak, hem maksat olarak, hem de yaşanmış bir karşılığı olarak, fiili anlamda hayattaki karşılığı olarak bize intikal ettirdiler. Bakın düşününce ne kadar çok hamd edecek şeyimiz varmış değil mi? Allah bu hamd etmeyi her daim aklımızda, zihnimizde, hayatımızda diri tutsun ve kendisine gerçek manada hamd edenlerden bizleri de eylesin inşallah. Bugünkü dersimize bu toprakların bir acısıyla paylaşmak, acısını sizlere aktararak sayfaları ya da sözün perdesini kaldırmak istiyorum. İslam ümmetinin önemli bir kısmının umudu olan bu topraklar, bidayetinden itibaren bulunduğu konum gereği hep başkalarının farklı hesaplar yapmalarına da neden olmuştur. Özellikle Osmanlı'nın yıkılış dönemleri ve onun öncesinde başlayan süreçte bir batılılaşma, tabii o batılılaşma bir yönüyle de bir batırma projesidir. Bir ümmeti yok etme, bir toplumu yok etme adına çok ciddi bir proje yürütülüyor ve o yürütmenin önemli bir ayağı da ne yazık ki hanımların tesettürünün üzerinden oluyor. Abdullah Cevdet Karlıdağ, Abdullah Cevdet diye çok duymuşsunuzdur da soyadını da ben söyleyeyim. Bu batılılaşmanın çok bariz isimlerinden bir tanesi. Osmanlı'nın son dönemleri, Cumhuriyet'in ilk yılları, Fransa'da İçtihat isimli bir dergi çıkarıyorlar, bu ve arkadaşları. Ve Türkiye'deki Osmanlı bakiyesi üzerinden oluşan bu toplumun yeniden şekillenmesi adına batılılaşma noktasında bazı şeyler konuşuyorlar. Güya ümmeti, güya İslam toplumunu kurtarma adına projeler üretiliyor. İşte o meseleler tartışılırken, konuşulurken Fransız edebiyatçılarından bir tanesi Abdullah Cevdet'in de arkadaşı şöyle bir teklifte bulunuyor. Eğer diyor, sorunları çözmek istiyorsanız Kur'an'ı kapatın, kadınları açın. Abdullah Cevdet bir şok yaşıyor. Çünkü hiç böyle bir cümle beklemiyor. Bir müddet sonra kendisini toparladıktan sonra diyor ki biz hem Kur'an'ı açacağız hem kadınları açacağız. Çünkü Abdullah Cevdet çok iyi biliyor ki bu toplumun elinden Kur'an'ı aldığınız zaman tepkileri çok farklı olacak. O zaman ne olacak? Kur'an açık olsun ama biz Kur'an'ın ahkamını sulandıralım. Ahkama ait meseleler farklı bir biçimde anlaşılsın. Millet Kur'an okusun, Kur'an kursları olsun, şu olsun, bu olsun önemli değil. İşin ruhu öldürülsün. Ve o gün aslında söylenen o sözler bu topraklarda ne yazık ki yankı buldu ve Cumhuriyet'ten bugüne kadar halen bunun yansımaları var ve halen bunun acılarını ve sıkıntılarını bizler çekmeye devam ediyoruz. İşte biz bu projelerin biraz daha farkına varmak için tesettürün Kur'an'daki ahkamını öğrenme adına ve bu manada aslında söylenen meselenin ruhunu, hikmetini kavrama adına burada bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah bizim Kur'an'ımız ilelebet önümüzde açık olacak. Kadınlarımız da inşallah ilelebet tesettürlü olacak. Ve inşallah bu topraklardan şimdiye kadar nasıl ki İslam'ın sesini ve sedasını kısamadılarsa kıyamete kadar da inşallah kısamayacaklar. Allah ezanımızı, namazımızı, imanımızı muhafaza etsin. Ruhunu öldürtmeye imkan vermesin. Sadece şekline sarılıp da ruhunu ihmal edenlerden etmesin bizi.
1: ruhuyla, hikmetiyle, şekliyle, muhtevasıyla şeriatimiz

dinimize, Kur'an'ımıza, İslam'ımıza ait ne varsa değer itibariyle hepsine dört elle sarılıp gereği neyse onu yerine getirme adına da bize güç ve kuvvet versin inşallah. Aziz kardeşlerim, bugün şekil ve muhteva yönüyle tesettür diyeceğiz. Hatırlayın geçen dersi, ayetler ışığında bazı meseleleri anlamaya çalıştık. Özellikle Kur'an'ın beden tesettürü konusunda Ahzab 59'da ve Nur 31'de dikkatimizi çektiği bazı noktaları bizler de anlamaya çalıştık. Biz biraz hikmet üzerinde ve ruhunun üzerinde durduk ama bugün özellikle şekle doğru bir yolculuk yapacağız inşallah. Bu iki ayette, yani Ahzab 59'da ve Nur 31'de bazı meseleleri ve özellikle de şekil ve muhteva açısından bazı kelimeleri doğru anlayabilmemiz için Kur'an'ın neşet ettiği o ilk coğrafyada, yani nüzul ortamında kadınların giyim kuşamına ait bir bilgiyi de zihnimizde tutmamız gerekir. Nasıl giyiniyorlardı ki kadınlar? Rabbimiz konuşurken böyle konuştu. Bunu bilmezsek eğer kelimeleri tam anlamıyla anlamlandıramayız ve isabet kaydetmeyebiliriz. Ve bu sefer yanlış algılar bizi yanlış noktalara doğru götürür. Bu iki ayette bazı kelimeler var. Nedir onlar? Humur, cuyup, illa ma zahara minha, zinet ve Ahzab 59'da celabip, tekili, cilbap. Bu beş tane kelime önemli. Meselenin şekil ve muhtevasıyla alakadar çünkü bunlar. Bu beş tane kelime aklınızda dursun. Bir daha geleceğiz buraya. Ama burada biz şunu çok iyi bir biçimde anlamalıyız. Cahiliye kadını ya da tesettüre ait ahkam nazil olmadan önce o toplumda yaşayan hanımlar nasıl giyiniyorlardı? Hürler üzerinden konuşmalıyız. Çünkü cariyelerin ya da mevaliden olan, yani azatlığını elde etmiş olan kölelerin tesettürle bir alakası yok. Örtüyle de bir alakası yok. Onlar tanınsınlar diye toplum içerisinde kendilerine has bir kıyafet var ve o kıyafetli giyiyorlar. Ancak eğer kadın hürse örtüsü var. Ahkam nazil olmadan önce örtüsü var. Ancak nasıl kullanıyor örtüyü? Örtüyü bir aksesuar olarak kullanıyor. Güzelliğine güzellik katsın diye bir araç olarak kullanıyor. Kendisini saklasın, korusun diye değil, kendisini toplum içerisinde tanıtsın, teşhir etsin, süslerini göstersin diye kullanıyor. Dolayısıyla o gün için var olan örtünün bu manada nasıl yankı bulduğunu anlarsak, ayetlerde söylenen mesaj daha da zihnimizde tam anlamıyla yerine oturur. Hür kadınların başlarında örtü var. Örtüyü geriye doğru salıyorlar. Sadece başın şu kısmı örtülü. Kulaklar açık, boyun açık, göğüs tamamen açık. Bunu biraz teferruatlı söylemem lazım ki cuyup kelimesini iyice anlayalım. Cuyup denirken Kur'an nereye kadar açık olduğunu da söylüyor. Nereye kadar açık? Affınıza sığınarak söylüyorum. Göğsün tam başladığı noktaya kadar, yani göğüslerin başlangıç noktasına kadar açık olduğunu biliyoruz. Zinetler kapansın derken Kur'an neyi söylemiş anlıyorsunuz değil mi? Onların o gün açtıkları kısımların örtünmesine dair bazı şeyleri bizlerin nazarına vermiş. Bu bilgi şimdi karşınızda dursun. Gelin birer birer kelimeleri ele alalım. Zinet nedir? Kadının kadınlığını gösteren, teşhir eden her neresi ise. Özellikle bugünün dünyasındaki kadınlarda, o günün dünyasındaki kadınlarda zinetlerini aşağı yukarı aynı yerlerde teşhir ediyorlar. Mesela kulağa asılan küpe, boyuna takılan kolye ya da gerdanlık, kollara takılan bilezikler, bizde fazla yaygın yok ama eskiden vardı, bir de ayaklara takılan halhallar. Bunların tamamını zinet diye nitelendiriyor Kur'an ve Müslüman kadınlara bunları teşhir

0: etmeyin diyor. Oradaki zinet vurgusu bu manaya geliyor. Bunu özellikle bilmemiz lazım. İlla ma zahara minha, kendiliğinden görünenler müstesna. Önemli bir ifade, anahtar bir kavram özellikle tesettür için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da kendiliğinden görünenin ne olduğunu bize resmetti. Kimin aracılığıyla? Hazreti Esma aracılığıyla. Nasıl yaptı? Esma dedi, buradan ve buradan. Bu iki uzvun dışındaki yerlerin tamamının örtünmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın dediğini fiili bir biçimde tebyin görevinin bir işareti olarak bize resmetmiş oldu. İlla ma zahara minha ifadesinin ne anlama geldiğini ifade ederek. Humur, tekili hamr, başörtüsü demek. Peki bu başörtüsü nasıl bir başörtüsü? Onun da peygamber dünyasında yeri var. Örttüğün zaman başörtüsü altta saçları göstermeyecek. Kapatacak tamamen. Kalın olacak. O manada örtülürse eğer, burada ziynetler başka şeyle örtülmemişse, örtülen başörtüsü o ziynetleri kapatacak büyüklükte olacak. Bunları çok net bir biçimde özellikle sizin zihin dünyanıza emanet ediyorum ki biraz sonra ilkeleri konuştuğumuz zaman biraz daha işimiz kolaylaşsın. Cuyup söyledim, göğüsler ve göğsün başladığı kıç noktası. Celabip, tekili cilbap. Nedir cilbap? Dış örtüsü. Peki var mı bir ölçü bunda? Yani bunun resmedilmiş bir hali var mı? İşte buna geldiğimiz zaman asr-ı saadet dünyasında bu budur diyebileceğimiz bir şey yok. Bu budur diyeceğimiz bir şeyin olmaması da aslında ilahi bir rahmet. Neden? Çünkü ilkeleri konuşuyor Kur'an. Evrensel bir mesaj, kimseye bir şeyi dayatmıyor. İlkeler bunlar diyor. Bunlar korunsun da ne giyersen giy diyor. Bu eğer çarşafla sağlanıyorsa çarşaf. Bu pardesoyla sağlanıyorsa pardeso. Bu mantoyla sağlanıyorsa manto. Erzurum'da Bayburt'tasın. Bu ihramla sağlanıyorsa ihram. Ege'desin, Akdeniz'desin. Bu şalvarla sağlanıyorsa şalvar. Ama burada temel ilkeler var. Sadece burada söylenen şey bir dış örtüsüdür. Böyle bir dış örtüsü olmalı. Ölçüleri ne, özellikleri ne? Onlar ayrıca peygamberin lisanıyla bize beyan ediliyor. Ama bu budur deyip bir üniformaya, bir tek şekle indirgeme diye bir şey yok. Geçen hafta söylemedim, bitmemişti araştırmam. Bu hafta biraz daha bitirdim. Şimdi sizinle bir şey paylaşayım. İki haftadır, yaklaşık 15 gündür sahabenin fetihler için İslam coğrafyasına yayıldıkları zaman Hazreti Ebu Bekir dönemi itibariyle biliyorsunuz başladı. Hazreti Ömer'le beraber zirveye çıktı. Hazreti Osman'la beraber İran coğrafyasını da açtı. Azerbaycan ve Ermenistan'a vardı. O zaman zaten Anadolu'nun büyük bir kısmı da İslam'la tanışmıştı. Aşağılarda da Mısır ve Afrika'nın büyük bir kısmı. Bu tarafta Yemen, tamam, büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Peki sahabe giderken Medine'den ya da Mekke'den kadınların giysisine ait bir şeyler mi götürdüler gittikleri yerlere? Bunları götürdüler mi? Böyle bir bilgi var mı elimizde? Yok. Tesettürün ahkamını götürdüler mi? Götürdüler. Ahkama ait ne varsa onlar Müslüman olan coğrafyaya taşıdılar. Ancak şekil konusunda bir dayatmaya girmediler. Uyarılar genelde biraz sonra size söyleyeceğim ilkeler üzerinden oldu. İlkelerle çatışan bir şey varsa sahabe uyardı. Ama şekil dayatmadı ashab-ı kiram efendilerimiz. Çünkü önlerindeki rehber olan sallallahu aleyhi ve sellem dayatmamıştı ki onlar da dayatsın. İlkeler konuşulmuştu, ilkeler konuşuldu. Ondan dolayı da sahabenin dünyasında bu manada bir şey göremezsiniz. Uyarıları görürsünüz. İlkeler bir şekliyle suistimal edilince, ihmal edilince belli şeyler görürsünüz. Ama bu konuda herhangi bir şekil, giysi, kıyafet, şu olmalı, bu olmalı, bu olmazsa olmaz gibi bir dayatmayla yeni Müslüman olmuş coğrafyanın karşısında ve muhataplar karşısında konuştuklarına ait bir tek bilgi görmezsiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey söylemiş mi? Sahabeye düşen nedir? Ona teslim olmaktır ve o sözün üzerine söz söylememektir. Allah Resulü söylememiş, Kur'an'da bu manada ahkam yok. Sahabeye düşen nedir? Peygamberden öğrendikleridir, sükuttur ve kişisel tercihlerini din diye başkalarına dayatmamaktır. Ashab-ı kiram efendilerimizin önemine dikkat çektim ya sözümün başında. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi konumlarını? O konum o kadar önemli bir konum ki gerçekten onların anlaşılması dinin doğru anlaşılmasının en anahtar özelliği ve en önemli alanıdır. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu söylediklerim ön bilgi olsun. Şekil ve muhteva yönünden tesettür denirsek, neler olmamalı, neler olmalı? Bakın, önce olmamalı, sonra olmalı. 10 tane maddeyi size veriyorum. 1. Bedenin bir kısmını örtecek şekilde olmamalı, tamamını kapatacak düzeyde olmalı.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: İki, dikkat çekici olmamalı, sade ve yalın olmalı. Üç, ince ve şeffaf olmamalı, kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı. Dört, vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı. Beş, karşı cinse benzer olmamalı, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. 6. Başkalarının sembol ve işaretlerini taşıyan giysilerden olmamalı, özgün ve aidiyet taşıyan giysilerden olmalı. 7. Kirli ve pejmurde olmamalı, temiz ve düzgün olmalı. 8. İlgi uyandıracak şekilde koku sürünmüş olmamalı, sadelik en önemli şiar olmalı. 9. Davranışlarda ve özel olarak yürümesinde aşırılık olmamalı, sükunet ve vakar olmalı. 10. Sesinde ve sözlerinde cazibeli, kışkırtıcı olmamalı, ciddi ve ağırbaşlı olmalı. 10 tane ilke. Dikkat ettiniz mi bir şeye? Son 3 tanesi beden tesettürü değil. Son 3 tanesi Kur'an'ın da ruhuna uygun bir biçimde diğer alanlarla alakadar. Dolayısıyla biz şu anda tesettürü kamilen konuşuyoruz. Sadece bedene indirgemedik. Kur'an bize nasıl anlattıysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl öğrettiyse o şekliyle anlamaya ve kavramaya çalışıyoruz. Hadi bakalım şimdi biraz detaylarına girelim. Şimdi bu ilkeleri anlarsak, bunları net olarak gerçekten ben becerebilirsem, siz anlarsınız da ben becerebilirsem anlatmayı, artık şu soruları sormayacaksınız. Siyah giymek şart mı? Başörtüsünün ölçüsü nedir? En ideal örtünme çarşaf mıdır? Pantolon giymek caiz mi? Topuklu ayakkabı giymek doğru mu? Peçenin hükmü nedir? Yüzü kapatmak şart mıdır? Kadının yüzü avret midir? İla ahir sorularını sormayacaksınız. Çünkü bunlara cevap vermiş olacağız ve bunların ötesindekilere de cevap vereceğiz. Bu tarz sorulara birebir cevap vermek, geçen derslerde bir vesileyle bir şeye dikkatinizi çektim, başka sorulara ve sorunlara neden oluyor. Çünkü böyle temel, klişeleşmiş bazı cevaplar verdiğiniz zaman bu sefer onlar başka şeylerle kıyas ediliyor. Sorular ortaya çıkarıyor. Çözüm olacağı yerde iyice ihtilafları, iyice sıkıntıları ortaya çıkarmış oluyor. Ama biz ilkeleri anlarsak, ilkeler net olarak zihinlerimizde oturursa zaten bu soruların hepsi zayıf olmuş olacak, fazla olmuş olacak. Biz sorularımıza cevap almış olacağız. Ama yine bu içeride söylediğim bazı sorulara mecburen değinmiş olacağız. O da işin ayrı bir boyutu. Mecburen bazılarını açmak durumunda kalmış olabiliriz belki. Ama genel anlamda biz ilkeler üzerinde durmaya çalışacağız. Neydi birincisi? Bedenin bir kısmını örtecek şekilde olmamalı. Tamamını kapatacak düzeyde olmalı. Esma anamızın o rivayeti çok temel bir rivayet. Sonraki süreçte sahabi hanımların onlara dikkat ederek giyim kuşamlarını bu manada düzenlemeleri bu ilkeye çok önemli bir delil ve işaret. Bunu biliyoruz. Burada

Madem bu meseleyi konuştuk, orada biraz önce söylediğim bir soruya bir daha dönelim. Çünkü bu biraz İslam dünyasında tartışmalı bir mesele. Kadının yüzünün örtülüp örtülmeyeceği meselesi. Asr-ı Saadet'te bu nasıl uygulanmış? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun için ne demiş? Kadının yüzü avret olarak kabul edilmiş mi? Örtünmesi hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den açık, net bir beyan var mı? Hadis kitaplarını bu vesileyle ben biraz karıştırdım. Tespit edebildiğim manzara şöyle. 8 tane kadının yüzünün açık olduğuna dair rivayet var. Zorlama yok, tamamen tevafuk. 8 tane de kadının yüzünün örtülü olduğuna dair rivayet var. Tekrarları saymıyorum. Başka varyantlarla aynı rivayet başka şekillerde geliyor, onları saymıyorum. Net 8 tane yüzünün açık olduğu yönünde, 8 tane de yüzünün kapalı olduğu yönünde. Şimdi bunların hepsini burada irdeleyecek durumumuz yok ama ben bu 16 tane rivayetin kaynaklarını kardeşlerime vereceğim. Onlar sitede yayınlasınlar. Siz de oradaki ilgili kaynaklara müracaat eder, rivayetleri biraz daha detaylı bir biçimde orada okursunuz. 2 tane örnek aktaracağım onların içerisinden. Kadının yüzünün açık olduğuna dair ve örtülü olduğuna dair 2 rivayet ve bunun üzerinden de bir değerlendirme yapacağız. Başta Buhari ve Müslim olmak üzere onlarca hadis kitabında Hazreti Ali'den, Abdullah İbni Abbas'tan, başka sahabi efendilerimizden nakledilen bir rivayet. Ben rivayeti Abdullah İbni Abbas'ın üzerinden aktarıyorum. Buhari Müslim rivayeti böyle olduğu için. Abdullah İbni Abbas hacda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile abisi Fadıl İbni Abbas'ın arasında geçen bir rivayeti bize aktarıyor. Hacda oturmuş Efendimizin yanında Fadıl İbni Abbas, Hasam kabilesinden bir kadın geliyor. Abdullah İbni Abbas olayın şahidi, kadını bize tasvir ediyor. Çok güzel bir kadındı diyor, yüzünün açık olduğunu söylüyor. Kadın gelip Efendimizin huzurunda durup haccın menasiki ile alakalı, babasının hükmü ile alakalı bir soru soruyor. O soru sorulurken Fadıl İbni Abbas'la o kadın arasında bir bakışma oluyor. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem? İki rivayeti de söyleyeyim. Şöyle tutuyor çenesinin altından, yüzünü çeviriyor. Bırakıyor, Fadıl bir daha dönüp bakıyor. Bir daha çeviriyor, bir daha çeviriyor. 3 kez. Bir diğer rivayet ise şöyledir. Efendimiz gözlerini kapatıyor. Fadıl döndürüp şöyle bakıyor. Bu sefer diğerini bir daha bakınca bir daha. 3 kez de eliyle işaret ettiğine dair bilgi var. Şimdi bu bakış meselesi bizim konularımızdan bir tanesi. Ona geleceğiz. Ben şimdi onu değerlendirmiyorum. Burada bizim için önemli olan şey nedir? Oraya gelen kadının yüzünün açık olduğuna dair bir bilgidir. Şöyle bir itiraz yapılıyor. Diyorlar ki buradaki rivayet hacdadır. Hacda kadın ihramlıyken yüzü açıktır. Dolayısıyla buradaki rivayet delil olarak kullanılmaz. Biz de itiraza şöyle bir cevap veriyoruz. Buradaki rivayetin Tirmizi'de geçen varyantı Hazreti Ali'nin nakliyle geliyor. Hazreti Ali olayın Mina'da olduğunu, yani haccın bittiğini, kadınların da erkeklerin de ihramdan çıktığını, normal elbiseler giydiğine dair bir bilgi var. O bilgileri topladığınız zaman zaten meseleyi anlıyorsunuz. Bu da bakın bir bütüncül okumanın bize sağladığı faydalar açısından da önemli bir işaret. Bu önemli bir bilgi. Neden bu rivayeti seçtim? Onu da anladınız değil mi? Veda haccından. Niçin? Son. Artık Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birkaç ay sonra ruhunun ufkuna yürüyecek. Refiki alaya deyip bu manada artık aramızdan ayrılacak. Dolayısıyla sonradan hüküm değiştirme falan filan gibi bir şeye malzeme olmasın diye en son rivayetlerden bir tanesini sizlerle paylaşmış oldum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tavrı orada bu şekliyle. Gelin yüzün örtülü olduğuna dair delil olarak getirilen rivayetlerden bir tanesine. Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Ebu Davud'un
Kitabul Cihad'ı 8 numaralı hadis. Olayın kahramanı Ümmü Hallat isimli hanım sahabi. Oğlunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle cihada göndermiş. Duymuş ki oğlu şehit olmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelince tesettürlü bir halde Allah Resulü'nün huzuruna çıkmak için Efendimizin kapısına gelmiş. Sahabe hanımlar görmüş Ümmü Hallad'ı, ne görsünler? Sadece gözleri gözüküyor. Yüzünü öyle bir kapatmış ki sadece gözleri gözüküyor. Birileri itiraz ediyor. Birileri ona diyor ki ne bu hal? Oğlunun akıbetini sormaya gelmişsin. Giyimin bu şekliyle bu kadar da aşırılık olur mu dercesine böyle bir söz söylüyorlar. Ne söylüyor Ümmü Hallat? Söz aynen şöyledir. Oğlumu kaybettiysem hayamı da mı kaybettim? Elbette örtüme dikkat edeceğim. Bu sözü söylüyor. O halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna giriyor. Oğlunun nasıl şehit olduğuna dair bilgileri alıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona söylediğini söylüyor. En sonda takdirane bir cümleyle Efendimiz sözünü bitiriyor. Şimdi bu iki rivayeti yan yana getirin. Ne yüzü açık olan bir sahabi hanıma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem git yüzünü ört dedi. Ne yüzünü örten birine aşırı davranıyorsun, git yüzünü aç dedi. Bu konuda Efendimizin herhangi bir beyanı yoktur. Ama iki tarafta bu 16 tane rivayet 8-8 iki taraftan da peygamberle de sahabiyle de münasebetler var. Ve bir tek böyle bir sözü biz saadet asrından delillendirerek kullanamıyoruz. Peki analarımızın yüzleri örtülü müydü? Hadis kaynaklarında bilgi var. Ayşe anamız, Ümmü Seleme anamız, bir de Safiye annemizin peçeli olduklarına dair bilgi var. Ama diğer annelerimiz hakkında bilgi yok. Belki biraz daha detaylı araştırılmalı. Şimdi annelerimizle sonradan Müslüman olmuş tabi'in nesli kadınları arasında münasebetler var. Biz bunları da okuyoruz kaynaklarımızda. Mesela Basra'dan, Kufe'den kadınlar geliyorlar. Ayşe anamıza dinin ahkamına ait bilgiler soracaklar. Onların yüzleri açık, anamızın yüzü peçeli. Anamız onlara diyor mu gidin örtün? Yok. Peki onlar bu manada herhangi bir şey soruyorlar mı? Yok. Bu bilgi bizim kaynaklarımızda yok. Ne çıkarıyoruz buradan? Çıkardığımız hüküm şu. Yüz meselesi Esma anamıza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekliyle istisna tutulan kadın uzuvlarından biridir. Birisi azameti tercih eder, örterse takdir edilir. Açık olan kadın, yüzünün açık olan kadınlar ise bu konuda tenkit edilmez. Bu bir tercih meselesidir. Peygamber dünyasındaki karşılığı da, sahabe hanımların dünyasındaki karşılığı da bu şekildedir. Şimdi biz asıl meselemize tekrardan dönelim. İlkeyi unutmuyoruz. Ne dedik birinci madde olarak? Bedenin tamamını örtecek, tamamını kapatacak şekilde bir kısmı örtülü, bir kısmı açık olmayacak. Bunu sağlayacak bir dış örtü seçilecek. Dedik ya isim yok ama nitelik böyledir. Bu sağlanacak, bu sağlanmasa en temel ilke ne yazık ki göz ardı edilmiş olur. İkincisi, dikkat çekici olmamalı, sade ve yalın olmalı. Neydi asıl hikmet? Ziynetlerin teşhir edilmemesi. Kadın seçtiği elbisede, dış giysisinde buna dikkat edecek. Bir de peygamberimizin çok dehşet bir uyarısını vermiştim geçen ders size. Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse Allah ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar. Ebu Davud'un libas babında geçen bir hadis. Sadece kadın için değil bu. Kadın erkek herkes için ama özellikle bu manada kadınlara da özel bir vurgu var. Peki sade ve yalın olması özel bir renk tercihine bizi zorlar mı? Sahabe dünyasında
şu renk seçildi, bu renk kullanıldı, bu rengin dışında bir renk kullanılmadı diye bir şey söyleyebiliyor muyuz? Bunu da söyleyemiyoruz. Ayşe anamızın geçen ders aktardım rivayeti. İlk tesettür ayeti nazil olduğu zaman kadınların örtülerine dair kullandığı bir ifade var. Onlara arkadan baktığınız zaman hepsi sanki başlarında bir karga varmış gibi. Orada siyah karga değildir. Karga varmış gibi. Arapçası da şöyle: ke'enne ala ru'sihinnel girban. Kargalar varmış gibi başlarında. O işaret, oradaki şekil, böyle bir cilbaplı kadını zihninizde canlandırdığınızda arka taraftan kargaya benzer bir hali olduğu belli oluyor zaten. O aslında bir şekil tarifidir. Orada bir renk yok. Onun için karga siyahtır. Ayşe anamız da orada siyah dedi. Bu kişisel yorumdur. Biz bunu söyleyemiyoruz. Ancak 5-6 tane rivayet var elimizde. Hem de çok sahih kaynaklarda, o rivayetlerde asr-ı saadet kadınlarının siyah dışında renkler giydiğine dair. Ben bir tane rivayeti aktarayım size. Şümeyse binti Aziz İbni Amr bize naklediyor. Basralı tabiinden olan bir hanım. Ayşe anamızı görmüş. Anamızı bize aktarıyor. Tasvir ediyor daha doğrusu. İbni Sad'ın da tabakatında geçiyor. Onu gördüm. Üzerinde sarı çizgili, ipek karışımlı ve sık dokunmuş bir bürde, bir dış elbise vardı. Başında başörtüsü, yüzünde peçe vardı. Peçesi de az bir şekilde safran rengine boyanmıştı. Safran ne renk? Sarı. Safran rengine boyanmıştı. Şümeyse binti Aziz'in bize naklettiği bilgidir bu. Bunun gibi onlarca rivayet var elimizde. Mesela Abdullah İbni Ömer bir gün kırmızı bir elbiseyle sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelir. Efendimiz bakar, Abdullah der, bu ne biçim renk? Ne yapayım ya Resulallah diyor, çıkar onu. Gider çıkarır, hemen de yakar. Abdullah İbni Ömer böyledir. Allah Resulü beğenmediyse onun dünyasındaki karşılığı budur. Bir müddet sonra Efendimiz bir daha görür Abdullah İbni Ömer'i. Ne yaptın elbiseyi Abdullah? Yaktım ya Resulallah. Niye yaktın der. Bari bir kadına verseydin. Sen giyemezsin o rengi ama bir kadın giyer. Bir kadına yakışır o renk. Onun için böyle bir şey yapmasaydın diyerek aslında asıl meramını, maksadını Abdullah İbni Ömer'e söylemiş olur. Bunun gibi daha nice örnekler söylenir. Ama burada asıl olan nedir? Aslında ilke belli, o ilkeye dikkat etmektir. Dikkat çekici olmamalı, sade ve yalın olmalı. Bu dikkat çekme meselesi de biraz da örfi bir meseledir. Buna da dikkat etmek gerekir. Şimdi sahabenin İslam coğrafyasına yayılmasıyla alakalı bir şey söyledim ya, onu düşünün. Malezya'daki bir kadının dış giysisindeki rengiyle Afrika'daki bir kadının aynı olamaz. Bunu siz onu oraya onu oraya dayatmaya çalışırsanız sıkıntı olur. Afrika'daki bir kadının dış giysi olarak kullandığı bir renk belki burada Türkiye'de çok da uygun olmayabilir. Çünkü orada göz aşinalığı, göz alışıklılığı dikkat çekmeme noktasında bir noktaya sevk edebilir. Burada temel ilke yaşadığınız toplumdaki İnsanların örfüyle alakalıdır. Göz aşinalığı burada önemli bir şeydir. Bu husus asla göz ardı edilmemeli. Ama sade ve yalın olmaya, dikkat çekmeme noktasındaki tercihlere kadınlarımızı kesinlikle yönlendirmeli. İlke zaten onu söylüyor. Üçüncüsü, ince ve şeffaf olmamalı, kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı. Belki de tesettür için konuşacağımız en önemli maddelerden bir tanesi bu. Esma annemizi nasıl uyarmıştı? Bir rivayet, bakın ne kadar işimize yaradı. Allah Esma anamızdan ebeden razı olsun. Geliyor üstündeki elbise ince. Efendimiz onu uyarıyor ve şekli ona beyan ediyor. Aynen Esma anamızdan size bir rivayet vereyim. Yaşı 90. Gözleri görmüyor. Oğlu Münzir İbni Zübeyir gelirken
Basra'dan çok güzel kumaşlarla anasına

elbise getirmiş. Annesine elbiseler hediye ediliyor. Şöyle elbiseyi alıyor eline. Bakıyor, elbise ince, gözü görmüyor. İnce olduğunu görünce üf diyor. Bunları münzire geri gönderin, ben bunları giymem diyor. Oğlunun çok canı sıkılıyor. Geliyor anasına, artık ne kadar bedel ödemişse, aramışsa, taramışsa anasına hediye getirmiş. İstiyor ki anasının üstünde olsun. Anne diyor, sen geri çevirdin bu hediyeleri ama bak bunlar ince olmasına rağmen bedeni göstermeyecek elbiselerden. Bakın münzirin sözününden de anlayın meseleyi. Demek ki sahabe teni göstermeyecek elbiselerin giyilmesi konusunda Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan mesajı çok net almış. Onun için münzir de anasına bunu söylüyor. Evet, elbisenin kumaşı ince ama altını göstermez. Bu kumaşın cinsi böyle. Ne diyor Esma anamız? Esma anamızın dediğini ben de size söyleyeyim. Diyor ki, altlarını göstermese bile ince olduğu için vücut hatlarını belli eder. Bundan dolayı ben giymemdir. İlkeler nasıl sahabenin dünyasında yankı bulmuş, buradan bunu anlayın. Abdullah İbni Ebi Seleme bize naklediyor. Hazreti Ömer diyor, Mısır'dan gelen bir miktar elbiseli kumaşı sahabe arasında dağıttı. Dağıtırken de şunu söyledi: bu elbiseleri kadınlarınıza dışarıda giydirmeyin. Bir müddet sonra bu dağıttığı şahıslardan biriyle karşılaşınca aralarındaki konuşmadan dolayı o şahsın o elbiseyi hanımına dışarıda giydirdiğinden haberdar oluyor Hazreti Ömer. Adam diyor ki, ya Emir el Müminin, o elbise altını göstermiyordu, niye sen kızıyorsun? Hazreti Ömer de aynen Esma anamızın söylediği söz gibi bir söz söylüyor. Altını göstermese bile vücut hatlarını gösterir, o kadar ince bir elbise, onun için giydirmeyin der. Hazreti Ömer'in dünyasındaki söz ve onun tepkisi de bu şekliyle. Demek ki üçüncü ilke neymiş? Asla ince olmayacak ve asla bedenin altını göstermeyecek. Aynen böyle bir başörtüsü Hazreti Ayşe anamızın yanında altında saçları gösterdiği zaman tepkisini okuyoruz kaynaklarda. Bu senin yaptığın tesettür değil diyerek. Çünkü yaptığın şey altını örtecek, kapatacak, böyle bir şeye hakkın yok diyerek o hanımı uyardığına şahit oluyoruz. Dördüncü ilke, vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı. Şimdi geçen dersimizin başlığı neydi? Bir hadisten almıştık. Kasiyatun ariyatun. Bazı kardeşlerimize ağır gelmiş. Biraz da beni tenkit ediyorlar. Böyle bir zeminde böyle bir başlık olur mu diye. Ben ne yapayım? Peygamberin hadisinden aldım. Örtülü çıplaklar diyor. Peygamber diyor. Ben demiyorum ki, belki bu bugün için ağır gelse bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim zamanımda olmayacak ama gelecekte olacak diye bize haber verdi. Şimdi bu hakikati gizlemek yarın Allah katında bizi mesul etmez mi? Bir uyarı var burada. Siz bu uyarı alıp üzerinize bunun gereğini yerine getireceğinize niye bunları söylüyorsunuz diye birilerine laf söylüyorsunuz. O neyse, işin ayrı bir boyutu. Şimdi orada sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle kasiyatun ariyatun ifadesinde söylediği şey tam da bu ilkenin içerisindedir. Örtülü, örtüsü var ama örtüsü vücut hatlarını örtmemiş. Vücut hatları ortada. Bakın biraz önce aktardığım rivayetlerde ona vurgu var. Evet, bedeni örtse bile vücut hatlarını gösterdiği için caiz değil. Bu konuda sahabenin uyarısı var. Ama ben yine onunla alakalı mesele mühim olduğu için direkt bir mesaj daha vereceğim. Üsame İbni Zeyd kendisi rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Dıhyetül Kelbi tarafından Mısır işi bir elbise hediye edildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onu bana hediye etti. Ben de götürdüm onu hanıma hediye ettim. Bir şeyler söylüyor mu bu mesaj size bilmiyorum. Peygamberimiz hediye ediyor.
Üsame'de götürüp hanımına hediye ediyor. Bakın sünnet öğretiyor yine bu rivayetler bize. Hediyeleşin ama hediyeyi de evinizin halkından yapın. Buna da öncelik verin, buna da yer ayırın diye bir işaret var. Neyse konumuz o değil. Götürdüm verdim diyor elbiseyi hanıma. Birkaç gün sonra sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü. Üsame dedi, sana hediye ettiğim elbiseyi niye giymedin? Dedim ki ya Resulallah, onu hanıma hediye ettim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki öyleyse ona söyle, elbiseyi giyince altına da entari giysin. Çünkü ben o elbisenin vücut hatlarını göstermesinden korkarım. Sallallahu aleyhi ve sellemin direkt uyarısı budur. Şimdi bunlar özellikle bu konuda peygamberin de sahabenin de ne kadar hassas olduğuna dair bize ipuçları verir. Kamil manada bir tesettür istiyorsan ince de olmamalı, dar da olmamalı. Bedenin altını da göstermemeli, vücut hatlarını da göstermemeli. En temel ilkeler olarak karşımızda duruyor. Beşincisi, karşı cinse benzer olmamalı, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Bu konudaki uyarıyı söyledim teşebbüh başlığında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne demişti? Allah erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin. Çok daha somut bir örnek vereyim ama yorum yapmayayım. Yorumu size bırakayım. Ayşe anamıza biri soruyor. Diyor ki ana diyor, ben diyor erkek ayakkabısı giyebilir miyim? Aynen soru böyledir. Erkek ayakkabı, elbise de değil. Erkek ayakkabı giyebilir miyim? Ne diyor Ayşe anamız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam erkek gibi davranan kadına lanet okudu. Ebu Davud'da geçen bir hadis bu. Bakın giyersin giymezsin demiyor. Ne dedi? Erkek gibi davranan kadına lanet okudu. Bu konudaki hassasiyeti bu kadar net bir biçimde Ayşe anamız ortaya koyuyor. Buradan da alın alacaklarınız. Altıncısı, biraz hızlanalım. Başkalarının sembol ve işaretlerini taşıyan giysilerden olmamalı. Özgün ve aidiyet taşıyan giysilerden olmalı. Özellikle teşebbühün dini kimliği koruma noktasındaki uyarıydı bu. Başka din mensuplarının bazı işaretleri. Ama özellikle o bölgede öyle anlaşılıyorsa bu konuda dikkatli olunması noktasında bir uyarıdır bu. Yedincisi, kirli ve pejmurde olmamalı, temiz ve düzgün olmalı. Müslüman hanım ne olursa olsun buna riayet edecek. Nezaket, zerafet onda da temsil olacak. Yani bunlar var diye, tesettür var diye kirli, pasaklı, affedersiniz, pejmurde böyle bir şey yok ki. Bu sünnette de yeri yok. Analarımızın giyim kuşamları işte böyle. İnşallah Allah nasip eder de görsel anlamda o yapmaya çalıştığımız proje biraz hayat bulursa göreceksiniz orada. Şekiller var elimizde. Peygamberimizin dünyasında, sahabenin dünyasında, erkeklerin giyim kuşamlarına ait de, kadınların giyim kuşamlarına ait de şekiller var. Baktığınız zaman zerafet var asr-ı saadet kadınında. Yani bu konudaki uyarılar onun kapısını kapatmıyor. Ama ilkeler korunuyor. İlkeler korunarak bu manada zerafet ve nezafet ikisi beraberce korunduğuna dair biz mesajları alıyoruz. Şimdi çok önemli maddelerden bir tanesine geldik ve ihmal edilen bir madde, bu konudaki uyarılarım da belki biraz rencide edebilir bazılarını ama yine konuşan peygamber olacak. İlgi uyandıracak şekilde koku sürünmüş olmamalı, sadelik en önemli şiar olmalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bakın Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın bize naklettiği bir hadiste ne diyor? Bir kadın üzerine koku sürüp bu kokuyu başkalarına hissettirmek için birilerinin yanından geçerse yaptığı bu iş zina sayılır. Ağır bir şey biliyorum ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ifadesi bu. Nesai'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de
sahih bir kanalla bize geliyor bu rivayet. Rivayetin kaynaklarına da müracaat edebilirsiniz. Zeynep Es-Sakafiye isimli hanım diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bize dönerek, direkt kadınlara dönerek şöyle dedi. Ey kadınlar, herhangi biriniz mescide gelmek üzere evinden çıktığı zaman güzel kokulara yaklaşmasın. Burada çok önemli bir hikmet var. Yani koku satan bir dükkandan geçmek de olabilir, koku sürmek de olabilir. Efendimiz genel ifade kullanıyor. Güzel kokulara yaklaşmasın. Niçin? Yaklaşırsa o koku kendine sinerse o başkalarına hissedilecek. Yasak da burada zaten ve uyarıyı da sallallahu aleyhi ve sellem buradan yapıyor. Ebu Hureyre'den bir şey aktarayım size. Peygamber mektebinde yetişmiş bir talebe bu meseledeki hassasiyeti nedir? Bir kadın geçti Ebu Hureyre'nin yanından, Musa İbni Yesar naklediyor bize. Kadından acayip kokular geliyor. Öyle ki böyle insanı sarsacak düzeyde. Ebu Hureyre o kadına döndü, dedi ki hitaba dikkat edin. Ey cebbar olan Allah'ın kulu. Özellikle Esmaül Hüsna'dan cebbarın seçilmesi ne için anlayın artık. Ey cebbar olan Allah'ın kulu, mescide mi gidiyorsun? Kadın evet dedi. Ebu Hureyre dedi ki kokuyu bunun için mi sürdün? Kadın evet dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre dedi ki dön evine ve o kokuyu kendinden uzaklaştır. Çünkü ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duydum. O dedi ki bir kadın üzerine koku sürünerek mescide gelirse evine dönüp yıkanmadıkça Allah onun namazını kabul etmez. Beyhaki'nin Sünen'inde geçen bir rivayet. Bütün bunlar bize tesettür meselesinin bir parçası olarak bu meselenin de konuşulması gerektiğine dair mesajı veriyor. Bununla da bu kadar iktifa edelim. 9. Davranışlarında ve özel olarak yürümesinde aşırılık olmamalı, sükunet ve vakar olmalı. Bakın aziz kardeşlerim, Rabbimiz bize yolda nasıl yürüneceğini öğretiyor. Kadın erkek hepimize. İsra suresi 37. ayet, Lokman 18-19, Furkan 29. Kadın erkek herkese, bir Müslüman, bir mümin yolda nasıl yürür buna ait temel ilkeleri verir bu 3 ayet. Ama özellikle Nur suresinin 31. ayetinin son cümlesi kadının yürüyüşüne ait dikkat çeker. Yani kadının yürüme tesettürünü, tesettürün yürüme boyutunu bizim nazarlarımıza verir. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ne için bu? Dikkatlerini üzerlerine çekecek tarzda yürümesinler. Alın buradan alacağınızı. Topuklu ayakkabıyı konuşmaya gerek var mı artık? Söylenen söylendi. Onun teberrüce yönelik bir yönü daha var yürüyüşü değiştirmesinden dolayı. Bu meseleyi konuşmaya bile gerek yok. Ama burada çok net bir biçimde Efendimiz de Kur'an'ın beyanı da bize bu işin ölçüsünü de veriyor. Onuncusu, sesinde ve sözlerinde cazibeli, kışkırtıcı olmamalı, ciddi ve ağırbaşlı olmalı. Ne diyor Kur'an direkt bu konuda? Ahzab suresi 32. ayet. Ey peygamber hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Yani sizden bir beklenti içerisine girer ama güzel söz söyleyindir. Ayetin açıklamasını yapan müfessirlerimizin ortak kanaatine göre buradaki uyarı sadece peygamber hanımlarına değildir, bütün mümin hanımlaradır. Ve buradaki uyarı sesin tesettürüdür. Sesi incelterek, karşıdaki insana farklı mesajlar vererek, farklı şeylerin uyandırmasına vesile olarak bu manada konuşmaların tamamına getirilmiş bir yasaktır. Bu 10 tane temel ilke. Tesettürün şekline ve muhtevasına ait bize çok şey söyler.
Ne diyelim, duamız şu olsun: Rabbim anlayabilmeyi, gereğini yerine getirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Gerçekten bu manada sıkıntılarımız var. İnşallah bu sıkıntıların giderilmesine, söylenen bu sözler, peygamber dünyasından aktarılan bu mesajlar, söylenen ayetler derman olsun. Allah o dermanla bizleri dirilsin. Aziz kardeşlerim, geçen ders size bir ödev verdim. Neydi ödevimiz, hatırlayalım. Harise İbni Mudarrib, tabi neslinden bir isim, Hazreti Ömer'den bize bir söz aktarmıştı. Hazreti Ömer demişti ki, özellikle valilere Nisa, Ahsap ve Nur surelerini öğrenin. Böyle bir emirnameyi yazılı olarak göndermişti. Sebebini söyledim. Bu üç tane süre direkt aile hukukuyla alakadar olduğu için, çok önemli mesajlar taşıdığı için. Ayrıca başka bir vesileyle Hazreti Ömer kadınlara direkt hitap ederek Nur suresinin öğrenilmesini onlardan istemesi de bununla alakalı. Bunların hepsi hukuku Kur'an'dan öğrenmeye dayalı bir mesaj olduğu için bunu Hazreti Ömer valilerine yazmıştı. Ben de demiştim ki size, madem öyle, gelin Hazreti Ömer'in bu güzelliğini biz de hayatımıza diriltelim. Üç sürede Hazreti Ömer'le direkt alakadar olan, bakın direkt alakadar olması şu, ipucunu vereyim artık, açıklayayım meramımı. Hem nüzülüne hem de ayetin bir yönüyle talimine ait, yani açıklamasına ve uygulamasına ait Hazreti Ömer'in içinde olduğu üç süreden üç rivayet, üç süreden üç ayet hangisi diye sormuştum. Epey de cevap göndermişler kardeşlerim. Şimdi gelmeden biraz göz attım, baya doğrular da var. Üç tane ayeti veriyorum size. İzin ayeti, Nur suresi 27. ayet. Emaneti ehline verme ayeti, Nisa suresi 58. ayet. Peygamberin evine izin ile girme ayeti, Ahzab suresinin 53. ayet. Şimdi ben başka birkaç şeye dikkatlerinizi çekeceğim için, zamanı kullanma adına yine size bir ödev vereyim. Şöyle bir ödev vereyim. Bu üç tane ayetin Hazreti Ömer'le de alakasını biraz da mesajlarıyla mesajlarını da anlayabileceğimiz bir şekliyle Kurtubi'nin tefsirinden okuyabilirsiniz. Özellikle Kurtubi'nin tefsirinde detaylar çok güzeldir. Açıklamalar bu manada bizim nazarımıza verilir. Bu üç tane ayetin tefsirine İmam Kurtubi'nin tefsirinden bakabilirsiniz. Şimdi aziz kardeşlerim, bu söylediklerimin hepsi, artık tesettür meselesini yavaş yavaş kapatacağız. Bir dahaki dersimizde biraz daha farklı bir konuya, erkeklerin tesettürüne gireceğiz. Biraz da erkekleri konuşacağız. Şimdiye kadar hep kadınları konuştuk. Kadınlar da bize epey kızdılar. Biraz da erkekleri konuşalım. Erkek tesettürü neymiş, onu da yine sünnet ölçüsünde anlamaya çalışalım. Bu kadınlarla alakalı tesettür meselesindeki yürüyüşü sonlandırırken hepimizin bildiği ama bir kez daha üzerinde durup düşünmemiz gereken, özellikle de kadınlarımızın üzerinde durup düşünmeleri gereken bir rivayeti onlarla paylaşmak istiyorum. Sonra da direkt onlara bir mesaj vereceğim. Sözlerimi öylece noktalayacağım. Hazreti Fatma'nın vefatıyla alakalı bir rivayet var elimizde, biliyorsunuz. Öncesine ait sallallahu aleyhi ve sellemin kızıyla olan münasebetine dair Ayşe anamızın naklettiği bir sayfa da var önümüzde. Efendimizin vefatının son günleridir. Yer Ayşe anamızın odasıdır. Kızı Fatma Efendimizin yanı başındadır. Allah Resulü eğilir, babasının anası dediği o kızının kulağına bir şeyler söyler. Bir anda anamız yüzünden, gözünden yaşlar dökülür. Hüzün yüzünde belirir ve orada o hali yaşar. Sonra Efendimiz bir daha döner, kulağına bir kez daha bir şeyler fısıldar. Bu sefer de anamız, o ağlayan anamız gülmeye başlar. Ayşe anamız meraklıdır. Efendimizin vefatından sonra yakasına yapışır Fatıma anamızın. Ne söyledi, ne söylediğidir, bilgiyi alır. Neymiş bilgi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk söylediği şey, ben
Rabbime doğru yürüyorum. Artık benim Refik-i Ala'ya yolculuğum başladı. Fatıma anamız da babasının firakını duyunca ağlamaya başlıyor. İkinci haber ney? Ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. Bu önemli bir haber Fatıma anamız için. Bunu duyunca da gülüyor ve tebessüm ediyor.

0: Hazreti Fatma. Esma diyor. Ben Rabbime yürüyeceğim. Ama şöyle bir korku var içimde. Beni mezara taşırken vücut hatlarım belli olacak. Ve ben bu halden çok utanıyorum. Bazen aklıma gelince o utancımdan dolayı yüzüm kızarıyor. Ve ben bu meseleyi seninle istişare etmek istiyorum. Hazreti Fatma'nın sözü bu. Neden bunu söylüyor? O günlerde insanlar düz bir tahtanın üzerine konuyor. Daha tabut geleneği başlamamış Medine'de. İnsanlar düz bir tahtanın üzerine konuyor. Kadın erkek fark etmez, kefenlenmiş bir halde ve o şekilde kabire taşınıyor. Fatma anamızın lakabı neydi? Betül. Betül'ün anlamı ne? El değmemiş. Ama bir anlamı daha var. Göz de değmemiş. El de değmemiş, göz de değmemiş demek. İşte o lakabın gölgesinde yürüyen anamız böyle bir ızdırabını Esma binti Ümeys'le paylaşıyor. Ne diyor Esma anamız? Korkma diyor Fatıma. Ben Habeşistan'da gördüm. Onlar ölülerini sandığa benzer bir şeyin içinde taşıyorlar. Ben de senin için yaptıracağım onu ve seni o sandığa benzer şeyin içerisinde kabre doğru götüreceğim diyor. Sözünü tutuyor Esma anamız. Fatma anamızı böyle bir sıkıntıdan kurtarmış oluyor. Bilmem bu rivayetler bize bir şeyler söyler mi? Bunlar sadece böyle meclislerde anlatılmak için mi? Yoksa bunlar üzerinden bize, özellikle de hanımlarımıza bazı mesajlar mı verilir ki verilir? İnşallah alanlardanız. Aziz kardeşlerim, ne dedim geçen ders? Dedim ki sallallahu aleyhi ve sellem eğer direkt hanımlara konuşuyorsa iki tane hitap cümlesi var. Ya ey Adem'in kızları diye başlar söze. Çok güzel vurgusunu da söylemiştim. Bir de ey Allah'ın hanım kullarıdır. İkinci hitap cümlesinden bir şey söyledim. Ey Allah'ın hanım kulları. Değersiniz. Değerlisiniz. Değmemelisiniz dedim. Üç kavramı da açıkladım. Ona girmeyeceğim. Şimdi biraz başka bir şey söyleyeceğim. Yine hanımlara hitap ederek sözlerimi de onun üzerinden noktalayacağım. Ey Allah'ın hanım kulları, Allah'a kul olmak başka hiçbir kapıya kul olmamaktır. Allah seni tesettüre, şeytan ise seni teberrüce çağırıyor. Allah'ın davetine uyarsan gerçek manada özgür olacaksın. Ama şeytanın çağrısına uyarsan modanın, kozmetiğin, şehvetin ve şöhretin kulu olacaksın. Özgürlük tesettürdedir, teberrüçte değil. Bir daha diyorum. Özgürlük tesettürdedir, teberrüçte değil. Bir daha diyorum. Özgürlük tesettürdedir, teberrüçte değil. Allah sevdirsin bütün kızlarımıza, hanımlarımıza. Rabbim onların nefislerini bu manada, bu güzel ilkeler çerçevesinde ıslah etsin. Ve en başta söylediğim gibi Kur'an'ımız açık olsun ama kadınlarımız Kur'an'ımızın emrine uyarak tesettürlü olsun ki istediğimiz, özlediğimiz günlere Rabbim bizleri kavuştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, beş vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
4: Radyo Tiyatrosu.

0: Anneciğim, babam nerede kaldı?
1: Bilmem, bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Neyse, sen onu bekleme de yemeğini ye güzelim.
0: Sen yemeyecek misin anneciğim?
1: Ben baban gelince yerim, sen ye hadi.
0: Peki anneciğim.
1: Ya Rabbi, sen yardım et bize. Neden kocan birden değişti böyle? Eskiden gözü benden başka kimseyi görmezdi. Şimdi ne oldu da değişti böyle? Sen büyüksün Allah'ım. Ne olur bizim ağzımızın tadını bozma. Kocamı yuvamıza bağışla.
0: Anneciğim, babam gelmeyecek mi?
1: Gelmez olur mu yavrum? Elbette gelecek. İşi çıkmıştır belki. Bitirdin mi yemeğini sen?
0: Çorbamı içtim. Başka bir şey yemek istemiyorum.
1: Neden?
0: Canım istemiyor da ondan.
1: Yalnız çorba ile olmaz. Patates de yiyeceksin.
0: Uykum geldi benim.
1: Madem öyle gel yatırayım seni.

0: Ya Rabbi, çıldırmak işten değil. Kocam bu saate kadar nerede kalabilir ki? Hah, geldi işte. Nerede kaldın? Ah, Gülcan sen misin?
1: Kusura bakma Aysel, bu saatte rahatsız ettim seni.
0: Estağfurullah. Cemil geldi sanmıştım da.
1: Hayrola, sen de mi koca yolu bekliyorsun yoksa?
0: Şey, gecikti de. Girsene içeri. Cemil hiç böyle gecikmezdi. Bu yüzden merak içindeyim Gülcancığım.
1: Sakın gece vardiyasına kalmasın.
0: Sanmam. Bu hafta gündüzcü. Hem öyle bir şey olsa bile telefon açıp söylerdi. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Sakın başına kötü bir iş gelmesin.
1: Ağzına hayra Aysel. Bir işi çıkmıştır adamcağızın.
0: İnşallah öyle olmuştur. Seninki de mi gelmedi?
1: Ahmet bu hafta gececi ama bu saate kadar hiç kalmazdı. Merak ettim, bir telefon açayım dedim. İzin verir misin?
0: Tabii, ne demek.
1: Sağ ol.

0: Alo. Ahmet Usta ile görüşebilir miyim? Ben Eşe olurum da. Tabii bekliyorum. Ah, neyse, bizimki hala fabrikadaymış, çağırıyorlar. Ben de aklıma kötü kötü şeyler getirmiştim. Alo Ahmet, sen misin? Hı, benim. Hiç merak ettim de gelmeyince. Ha, öyle mi? Tamam. Hadi geç kalma, hoşça kal. İşi uzamış da birazdan çıkacakmış.
1: Gözün aydın. Hiç olmazsa sen seninkinin nerede olduğunu öğrendin.
0: Aman canım, bu halinde ne böyle? Merak etme, Cemil Bey de birazdan gelir. Hadi ben gidiyorum Aysel'cim.
1: Otursaydın biraz daha.
0: Vakit geç oldu. Gideyim de yemekleri ısıtayım. Ahmet'in vardiyası birazdan bitiyormuş.
1: Nasıl istersen.
0: Telefon için teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Hiç böyle yapmazdı Cemil. Neredeyse gece yarısı olacak. Hala bir haber yok. Ne yapsam acaba? Karakolları, hastaneleri falan mı arasam?

0: Allah'ım, ne olur kocamı bana bağışla. Bana ve kızıma ondan başka sahip çıkacak hiç kimsemiz yok. Huzurumuz bozulmasın Allah'ım. Bizleri kuru iftiralardan koru ne olur. Senden şu mübarek cuma gecesi adına yalvarıyorum Allah'a. Geldi galiba. Bu sefer gelen mutlaka odur. Cemil sen misin?
1: Kim zannettin ki? Benim tabii.
0: Çok merak ettim seni. Bu saate kadar nerelerde kaldın?
1: Geldik işte.
0: Karnın açsa buyur, sofrayı kaldırmadım daha. Yemekleri senin için beklettim.
1: Ben aç değilim, sen istiyorsan ye.
0: Cemil, neyin var Allah aşkına? Ne söylesem ne sorsam ters cevaplar veriyorsun. Eskiden böyle değildin sen. Son zamanlarda değiştin. Bir derdin mi var?
1: Benim hiçbir şeyim yok. Asıl senin neyin var? Sen kendine bir sorsana.
0: Ne demek istiyorsun sen Cemil? Ben ne yaptım ki sana? Eğer köye gittiğime kızıyorsan, ben istemedim gitmeye. Gitmem için ısrar eden sen olmuştun.
1: Neyse neyse. Şimdi tartışacak halim yok. Uykum var. Yatacağım. Yatağı açtın mı?
0: Açtım.
2: Cemil! Cemil!
1: Hayrola Ahmet?
2: İyi misin?
1: Neden sordun?
2: Ne bileyim, bir haftadır yüzünden düşen bin parça. Seni gören de Karadeniz'de gemilerin battı sanacak.
1: Yok bir şeyim Ahmet, yok.
2: Cemil, ben senin en iyi arkadaşınım. Bir derdin varsa anlatabileyim. Arkadaşlık böyle günlerde geçerlidir biliyorsun.
1: Haklısın Ahmet, haklısın. Evet bir derdim var. Bu yüzden canım epeydir sıkkın.
2: Hayrola?
1: Belki bana inanmayacaksın ama karımdan şüpheleniyorum Ahmet.
2: Ne? Karımdan mı?
1: Evet. Onun bana ihanet ettiğini, benden bir şeyler sakladığını hissediyorum. İşte bu şüphe de beni kahretmeye yetiyor.
2: Dur bir dakika dur. Peki karından seni şüphelenmeye iten sebepler nedir Cemil?
1: Bak, bundan 15 gün önce karımı bir haftalığına babasının evine köye göndermiştim. İki gün sonra bir gece yarısıydı. Elektrik ocağını tamir etmeye çalışırken birden telefon çaldı.
2: Oo.
1: Arayan bir erkekti. Buyurun dedim. Aysel Hanım'ı arıyorum dedi. Ben eşe olurum, kendisi burada değil. Niçin aradınız dedim. Pat diye telefonu suratıma kapattı. Kimdi bu adam? Benim karımı nasıl adıyla çağırıyordu? Bu onların birbirini tanıdığı anlamına gelmez mi Ahmet?
2: Hemen vehme kapılma Cemil. Belki de telefon sapığıdır ya. Biliyorsun sapıklık son zamanlarda pek moda oldu.
1: Yok Ahmet yok. Bu sapık işi falan değil. Şüphelerimi arttıracak başka bir şey daha oldu.
2: Ne oldu?
1: Aradan 2-3 gün geçmişti. Fabrikadan çıkmış eve geliyordum. Bugün çok yorulmuştum. Bir an önce eve kapağı atıp dinlenmeyi düşünüyordum. Tam bizim dairenin kapısına gelmiştim ki elinde hediye paketi bulunan genç bir adam bizim kapının zilini çalıyordu. Hayrola kardeşim, kimi aradınız diye sordum. Aysel Hanım'ı arıyorum dedi. Evde yok, niçin aramıştınız dedim. Önemli değil, ben sonra yine uğrarım. Şu hediye paketini kendisine verir misiniz dedi ve koşar adım çıkıp gitti. Buna ne diyeceksin peki?
2: Dur canım, hemen aklına kötü şeyler getirme. Belki de karının bir tanıdığıdır, akrabasıdır.
1: Ne tanıdığı Ahmet? Evli bir kadının bir erkekle bu kadar samimi tanışıklığı nerede görülmüş şey? Üstelik köyden dönünce Aysel'e bu durumu başka bir şekilde anlattım.
2: Nasıl anlattın ki?
1: Hanım sen yokken Bursa'dan Ömer Bey geldi. Sana bir de hediye getirdi dediğimde yüzünün şeklini bir görecektin. Kıpkırmızı oldu ve yemin billah ederek böyle birini tanımadığını söyledi.
2: Bak gördün mü, işte tanımıyormuş kadıncağız.
1: Tabii öyle diyecek Ahmet. Tanıyorum diyecek değildi ya. Delirtecek bu şüphe beni Ahmet, delirtecek. Bazen sabahlara kadar uyuyamıyorum.
2: Delirtir tabii. Sen kafana karının sana ihanet ettiğini takarsan delirirsin tabii. Bak Cemil, dünyada en kötü şey şüpheciliktir dostum. Şu fani dünyada kısacık ömrümüzü şüphe ederek geçiremeyiz ki. Sen gözünle görmediğin halde karının seni aldattığını zannediyorsun. Bence ona çok büyük bir haksızlık ediyorsun.
1: Elimde değil Ahmet, elimde değil. Bu şüphe adeta beynimi kemiriyor benim.
2: Senin yerinde olsam gider özür dilerdim ondan. Unutma, meşhur deyimdir. Öfkeyle kalkan zararla oturur derler. Bir şüphe uğruna karını ve kızına kıyma lütfen.

0: benim güzel bebeğim. Karnın acıktıysa şimdi sana mama veririm ben, tamam mı? Anne, anneciğim, telefon çalıyor.
1: Tamam, ben bakarım kızım.
2: Buyurun.
3: Alo, Aysel sen misin? Ben Fitnat.
2: Ah, Fitnat abla. Merhaba, nasılsın?
3: İyiyim, evde misin? Pakize ile birlikte sana oturmaya geleceğiz.
2: Tabii, evdeyim, beklerim.
3: Olur, görüşürüz. Hadi hoşça kal.
0: Arayan kimdi anne?
2: Fitnat alan kızım.
0: Ay, ben alamı hiç sevmiyorum anneciğim.
2: Pakize Hanım'la birlikte bize oturmaya geleceklermiş.
0: Öf, şimdi gelir gelmez hemen her şeyime karışır. Onunla oynama, şunu yapma, bunu yapma.
2: Öyle söyleme kızım, halandır, ayıp olur. Babanın kulağına giderse kızar sonra. Neyse, ben evi temizlerken sen de bakkala git bari.
0: Ne alacağım oradan?
2: Halanlara kek yapalım. 3 yumurta ile 1 yoğurt al bakkaldan. Deftere yazsın, olur mu?
0: Peki anneciğim.

0: Allah Allah. Nerede kaldı bu kız? Gideli neredeyse yarım saat oldu. Bakkal uzak değil ki. Merak ettim, gidip bir bakayım. Çocuğa iş buyur, sonra da peşinden git.
1: Burcu, okula ne zaman başlıyorsun bakayım? Hı?
2: Seneye bakkal amca. Ama önlüğüm, çantam hep hazır biliyor musun? Annem babam şimdiden aldılar.
1: Maşallah maşallah. Cin gibi kızsın ha. Sınıflarını iftarla geçeceğinden eminim.
2: Bakkal amca, okula giderken bebeklerimi de yanıma alabilir miyim? Öğretmenler izin verir mi?
1: İlahi Burcu, olur mu öyle şey? Okula hiç bebeklerle gidilir mi?
3: Evdahsız var! Evdahsız var, yetişin, tutun kaçıyor! İmdat! İmdat! Polis! Polis, yetişin! Yardım edin imdat! İşte polis de geldi. Şimdi yakalarlar o namussuzu.
4: Sakin ol, şşt. Sakin ol, ne olur.
3: Hırsız, hırsız. Evime hırsız girdi. Bakın şu ileride kaçan adam o. O işte bakın, görüyor musunuz? Yakalayın o namussuzu.
4: Tamam, tamam, tamam. Merak etmeyin, şimdi yakalarız onu. Dur, kaçma polis, dur. Kaçma diyorum sana, yoksa ateş ederim.
1: Seni gidi küçük afacan seni. Okula başla, kalemlerin benden, tamam mı?
2: Hı, teşekkür ederim. Hı. Bakkal amca.
0: Burcu, sen hala burada mısın?
2: Hı, buradayım ama şimdi geliyordum anne.
0: Gideli hani oldu, merak ettim seni kızım.
1: Kızma annesi, öyle tatlı bir dili var ki kızının.
0: Görümcemler gelecek de Ali Bey, daha kek yapacağım onları. Hadi Burcu, eve gidelim.
2: Peki anneciğim. Sonra görüşürüz bakkal amca.
1: Görüşürüz benim güzel yavrum.
5: Dur, kaçma. Burada varıyorsun.
6: Yakalayın onu. Karmış oldu. Yakalayın.
2: Anneciğim, neler oluyor?
0: Ay, dur dur, geri dur kızım.
6: Yakalayın.
2: Ne oldu anneciğim?
5: Doğru, ben polis.
2: Polis amcalar kimi kovalıyorlar?
0: Bilmiyorum kızım, birini yakalamaya çalışıyorlar galiba.
6: Yakalayın.
0: Ama neyse, bize ne? Hadi biz hemen evimize gidelim. Gel
2: tamam,
0: kızım.
2: Tamam anne.

0: korkma, ben açık bırakmıştım. Gir içeri hadi. Şu keki bir an evvel yapalım, halanlar birazdan gelir. Sen oyuncaklarını topla, ben de keki hazırlayayım.
1: Peki anne.
0: Ah, ah, ah. Romatizmaların nasıl Fitnat abla?
2: Nasıl olsun? Her zamanki gibi gelin. Hava iyiyse ben de iyiyim. Kötü ise benim bacaklarım da kötü.
0: Siz nasılsınız Pakize Hanım?
3: Şükürler olsun hanım kızım. Maşallah eviniz de pek güzelmiş.
2: Cemil nasıl gelin? Hayırsız elinin altında telefon var ama bir açıp hal hatır sormuyor.
0: İşleri çok yoğun abla. Yorgun argın geliyor. Sonra da hemen yatıyor. Durun çaylarınızı getireyim.
3: Haklıymışsın Fitnatçığım. Gelininiz pek bilmiş birine benziyor.
2: Onu bana sorsan Pakize. O ne yere bakan yürek yakandır o.
3: Gözleri fel fecre okuyor vallahi.
2: Öyledir öyle. Sigara ister misin, vereyim mi?
3: Ver bakalım, bir tane tellendirelim.
2: Buyur al. Hay aksi, yere düştü.
3: Dur sen eğilme. Ben şimdi alıveririm. Aman aman aman Allah'ım.
2: Ne oldu Pakize? Birden rengin bembeyaz kesildi.
3: Fitnat, Fitnat kalk, hemen gidelim buradan.
2: Ne
3: kalk,
2: oldu ayol?
3: Kalk dedim.
2: Kalk.
0: İşte çaylarınızı getirdim. Ne oldu, neden kalktınız?
3: Ay ben birden çok kötüleştim hanım kızım.
0: Ne oldu, neyiniz var Pakize Hanım?
3: Ay başıma birden bir ağrı girdi. Fitnat, hemen gitsek iyi olacak dedim.
2: Ayol kız, çayları getirdi, içmeden gidersek ayıp olur. Dur şimdi, gelin sana bir ağrı kesici verir, içersin.
0: Tabii şimdi getiririm.
3: Yok gidelim. Benim evde özel bir hapım var. Onu içince başımın ağrısı birden kesilir. Ay kusura bakma Aysel Hanım. Hadi Fitnat çabuk ol hadi.
2: Ayol, arkandan kovalayanlar varmış gibi neden koşturup duruyorsun Pakize?
3: Ay Fitnatçığım, ay. Ah bir bilsen orada. Bir bilsen ah.
2: Ne oldu anlatsana ayol, meraktan öldürmek mi istiyorsun beni?
3: Tamam dur hele. Dur, her şeyi anlatacağım, dinle.
2: Anlat hadi.
3: Hani bana sigara verirken yere düşürmüştün ya. Ben de o sigarayı almak için yere eğilmiştim ya.
2: Evet.
3: Bir de ne göreyim Fitnat. Bir erkek eli divanın altından dışarıya uzanmış.
2: Ne? Ne dedin? Bir erkek eli mi dedin?
3: Vallahi de billahi de erkek eliydi. Resmen divanın altından dışarıya uzanmış bir erkek eli vardı Fitnat.
2: Ayol sen ne söylediğinin farkında mısın Pakize? Kardeşimin evinde divanın altında erkek eli. Erkek eli ne arıyor, yanlış görmeyesin.
3: Bulamadım daha Fitnat. Sana gördüğüm el erkek eliydi diyorum ben.
2: Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bunlar da mı gelecekti başımıza?
3: Görmeseydim inanmazdım. Ayol senin gelin ne iki dinliymiş öyle. Ben hayatımda böyle bak bu yaşı yaptım, böyle cesaretlisini görmedim. Geleceğimizi bile bile zamparasını evden kovmamış da biz gelince divanın altına saklamış.
2: İyi ki ben görmedim Pakize. Vallahi o saat rezalet çıkartırdım. Ah cadoloz Aysel ah. Kardeşime bunu da mı yapacaktın? Küçücük çocuğun gözleri önünde eve erkek de mi alacaktın?
3: Vay rezil vay. Müslüman evinde olacak şey mi bu Fitnat?
2: Ne yapacağımı bilirim. Yürü kız.
3: Ay dur, çekme kız, nereye?
2: Nereye olacak? Kardeşim Cemil'e durumu bildirmeye gidiyorum.
3: İyi yaparsın vallahi. Gelsin de kendi gözüyle görsün. Bir arada yakalasın kadını zamparasıyla.
2: Bak şurada bir telefon kulübesi var. Şimdi Cemil'i arayıp bildireceğim durumu. Gel Pakize.
4: Demek görünce anne arkadaşı çaylarını bile içmeden apar topar kalktılar ha.
0: İnan hiçbir şey anlamadım Gülcan. Güzel güzel konuşuyorduk. Ben bir ara çayları koymak için mutfağa gitmiştim. Geri döndüğümde ikisi de ayaklanmış gitmeye hazırlanıyorlar.
4: Allah Allah, iyi de neden peki?
0: Ne bileyim, güya Pakize Hanım'ın başına ağrı girmiş. Ayol ağrı girdiyse veririm sana bir aspirin, içersin.
4: Öyle ya.
0: Ama olmazmış, içemezmiş efendim. Evde özel hapı varmışmış.
4: Bana kalırsa baş ağrısı bahane.
0: Bana kalırsa da öyle. Aman bana ne, ben de yaptığım keki alıp sana indim işte. Taze taze yeriz.

0: Alo, Cemil Bey'le görüşebilir miyim? Nasıl? Ama çok önemli, ben ablasıyım. Ne? Duyamıyorum. Ha? Ay iyi.
1: Hay Allah, şansa bak.
2: Ne oldu, ne dediler Fitnat?
0: Cemil dışarı çıkmış, fabrikada yokmuş.
2: İster misin eve gelsin ha?
0: İnşallah gelir de karısını Ozan parasıyla bastırır. Aa, olacak şey değil. Şuraya bak Pakize. Şu karşıdan gelen Cemil değil mi?
2: Bakayım bakayım. Aa, ayol o vallahi de. Ay. Cemil bu kız.
0: Gel, gel hadi. Cemil! Cemil!
3: Abla, ne arıyorsun burada sen? Yoksa bizden mi geliyorsun?
0: Evet. Ama keşke gitmez olaydık sizin eve. Hay ayaklarımız kırıl.

0: olsaydı da kapınıza varmaz olaydık Cemil.
1: Ne oldu abla, neler söylüyorsun sen?
2: Fehmet, anlat kardeşine her şeyi, hadi hadi.
0: Anlatayım. Cemil, bak evladım.

0: İşte böyle kardeşim.
1: Aman Allah'ım, aman Allah.
0: Ya.
1: Demek öyle ha. Çak namussuz kadın. Demek boşuna şüphelenmemişim ondan. Şimdi gösteririm onlara ben.
0: Cemil dur, nereye gidiyorsun?
1: Tamam abla, tamam, sen görevini yaptın, evine git hadi. Bundan sonrası bana ait.
0: Ne yapacaksın?
1: Gerekeni yapacağım abla, gerekeni. Elimi kana bulamamak için sizleri yanıma aldım memur beyler. Kendi gözlerinizle görmenizi istedim.
2: İyi yapmışsın beyefendi. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Elini kana bulayıp da ne yapacaksın? İçeride en az 10 yıl yatarsın.
1: Namussuz karı. Şu anda zamparasıyla evdeymiş. İkisini de yakalayıp mahkemeye sevk edin ve cezalarını görsünler.
2: Merak etmeyin. Dediğiniz gibiyse onları suçüstü yakalarız. Anında 6 ay ceza yerler. Ev çok uzak mı?
1: Yok yok, az kaldı. Yarabbi yarabbi, nasıl bir kadın evlenmişim ben. Güpegündüz evde misafir varken zamparasını divan altına saklıyor.
3: Babacığım.
1: Bakın bakın, işte görüyor musunuz? Alçak karı. Daha rahat oynasın diye kızımı da kapının önüne koymuş.
3: Babacığım.
1: Annen evde mi?
3: Yok.
1: Yok mu? Nasıl yok? Evde değil mi?
3: Gülcan teyzelerde.
1: Neyse, gelin evi arayalım.
2: İyi de kardeşim, hani karım evdeydi zamparasıyla birlikte?
1: Durun bakalım, hele evi bir arayalım. Ablam zamparasını divanın altında gördüğünü söylemişti. Şu zili çalayım hele.
2: Sizin ev burası mı?
1: Yok. Hayır, bizimki karşı daire. Burası Gülcan Hanımların evi.
4: Buyurun. Aa, Cemil Bey. İyi ama yanınızdaki polisler de neyinizde?
1: Aysel sizde mi?
4: Evet. Aysel. Aysel, gelir misin biraz?
5: Geliyorum.
6: Aa, Cemil, ne oldu?
1: Yok bir şey. Çabuk evin anahtarlarını ver.
6: Söylesene Cemil, ne oldu? Bu polisleri neden getirdin?
1: Anahtarları ver diyorum sana.
6: Al. Neler olduğunu bana da söylemeyecek misin?
1: Birazdan anlarsın. Bana bak, sakın buradan ayrılma. Memur beyler gelin lütfen. Heh, İçeri gelin lütfen.
2: Evde kimse yok galiba.
1: Bir dakika, acele etmeyin. Ablam adam için divanın altında demişti. Gelin benimle şöyle. Heh, işte divan şu. Şimdi altına bakıp anlarız. Allah Allah. İyi ama altında kimse yok.
2: Bak arkadaş, sen ne yaptığının farkında mısın?
1: Ne oldu ki?
2: Hanımının birisiyle bastıracağını söyleyerek bizi buraya getirdin. Oysa eşin şu anda bir hanım komşusunun yanında. Bizi buraya boş şüphelerin için mi getirdin?
1: Ama az önce ablam görmüş. Burada divanın altında bir erkek eli görmüş.
2: Hala anlamadım arkadaş. Karını iftira atmışlar. Boş. Ayrıca karın da evde değil. Komşuda, gözlerimizle gördük. Hadi gidelim. Bu ses ne? Birisi hapşırdı.
1: Banyo. Tabii ya, banyoda. O adam banyoda. Çabuk yakalayın onu.
2: Tamam tamam, sen geride dur. Karışma bu işe. Hey sen, içerideki, ben polis. Ellerini kaldır ve dışarı çık. Tabancamın elinde olduğunu unutma.
7: Tamam tamam, çıkıyorum abi.
2: Gel buraya.
7: Teslim oluyorum. Sakın atacakma abi.
2: Tamam, yaklaş.
7: Geldim.
2: Ellerin
7: abi.
2: Hep havada olacak.
7: Tamam.
2: Evet öyle. Gel yanıma, gel gel gel gel gel gel.
7: Geldim işte abi.
2: Şimdi sırtını duvara dön. Üzerini arayacağım.
7: Tamam abi.
1: Bakın, bakın gördünüz işte. Ablam doğru söylemiş. Karım zamparasını banyoya saklamış.
2: Tamam tamam. Konuş bakalım, adın ne?
7: Necati.
2: Ne arıyordun bu evde? İşin neydi? Anlat bakalım. Bak, yalan söylersen karışma.
7: Tamam tamam, ateş etme abi. Her şeyi anlatacağım.
1: Vallahi. Senin köpeksin. Demek karımla. Şimdi öldüreceğim seni.
2: Sakin ol Cemil Bey, sakin ol. Anlat bakalım, bu evde ne arıyordun?
7: Ben kendi isteğimle gelmedim bu eve. Kadın kendisi çağırdı beni.
1: Yarabbi yarabbi, sen sabır ver bana.
2: Peki burada banyoda tek başına ne arıyordun ha?
7: Bey abinin yanında konuşturmayın beni abi, ben.
2: Konuş konuş konuş, beyefendi utanıyorum. Her şeyden haberdar. O getirdi bizi buraya zaten.
7: Az önce komşuya gidiyorum, sen de çık git dedi. Ben de tam çıkmaya hazırlanırken sizler gelince mecburen buraya saklandım işte.
2: Anlaşıldı. Ellerini uzat bakayım.
7: Ne yapacaksın abi?
2: Kelepçe takacağım. Sonra da karakola gideceğiz. Tamam. Tamam, şimdi düş önümüze bakalım.

0: Tamam hadi.
1: Tamam düştüm abi.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Eşinizle de görüşmek istiyorum.
2: Olur. Gelin şöyle. Bakalım zamparasını görünce ne yapacak Aysel'im?
3: Evet. Evet ne oldu?
0: Bir yere ayrılmayın. Size ihtiyacımız olabilir.
3: Cemil neler oluyor Allah aşkına söylesene. Nedir bu olanlar? O kelepçeli adam da kim?
2: Tanımıyor musun bu adamı?
3: Hayır ilk defa görüyorum.
2: Ya anlaşıldı. Seninle sonra konuşacağız.
0: Hadi gidelim.
3: Gülcan nedir bu başımıza gelenler? Sen bir şey anlayabiliyor musun?
4: Hayır her şey o kadar karışık ki.
5: Demek buradasın ha?
6: Polisler seni niye götürmedi bakayım?
3: Fitnat abla. Pakize Hanım ne işiniz var burada? Polisler beni neden götürecekmiş ki?
5: Ne işim var ha? Sen daha iyi bilirsin ne işim olduğunu. Utanmaz arlanmaz.
3: Fitnat abla neler söylüyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin?
6: Bak utanmaza bak. Bir de inkar ediyor yaptıklarını.
5: Kardeşimin yedirdikleri içirdikleri gözüne dizine dursun. Nankör kadın.
3: Delirdiniz mi siz neler söylüyorsunuz?
5: Utanmadın mı elin adamını evine koynuna almaya ha? Çoluk çocuk sahibi kadınsın. Nasıl yaparsın bunu aslan gibi kardeşime?
6: Kocanın haberi yok sanıyordun değil mi? Ama işte gördün Cemil Bey. Resmen bastırdı sizi.
3: Aman Allah'ım. Ben kimi almışım evime? Siz neler söylüyorsunuz? Terbiyesizler. Sizler kim oluyorsunuz da benim namusuma dil uzatıyorsunuz ha?
4: Bir dakika. Siz ne demek istiyorsunuz? Aysel kimi almış evine? Gözünüzle görmeden böyle bir iftirayı atmak günah değil mi hanımlar?
5: Biz gözümüzle gördük hanım. Zamparasını divan altına saklamıştı.
3: Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Ya. İftira atıyorsunuz.
5: Madem öyle az önce polislerle inen elleri kelepçeli o adamın senin evinde hem de banyonda işi neydi ha? Hala inkar mı edeceksin kardeşimi aldattığını?
3: Bana bir şeyler oluyor.
4: Aysel kardeşim. Aman Allah'ım düşüp bayıldı işte.
5: Geberir inşallah.
6: İnşallah.

0: neden getirdi bizim evimize?
1: Yok bir şey kızım. Hadi sen odana git, bebeklerimle oyna.
0: Peki anneciğim.
1: Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Sen bana yardım et. Çünkü suçsuz olduğumu sen biliyorsun. Kızım için, kocam için canımı bile vermeye hazır olduğumu en iyi sen biliyorsun. Cemil kendisini aldattığımı sandı. Gelmez artık. Peki ben ne yapacağım? Kimden yardım isteyeceğim? Köyüme gitsem ve anam istemez. Buradaysa gideceğim, sığınacağım hiç kimsem yok. Bir tek sen varsın Allah'ım sığınacağım. Yardım isteyeceğim bir tek sen varsın. Ne olur yardım et bana. Benden yardımını esirgeme ne olursun.
2: Allah kahretsin. Ne yapacağım şimdi? Çocukça çıldıracak gibi oluyorum ben.
3: Bak üzüntünü anlıyorum Cemil Bey. Ama sakın bunu gurur meselesi yapıp elini kana falan bulamaya kalkışma.
2: Peki ne yapmamı tavsiye edersiniz beyim? Üstüne üstlük bir de çocuğum var.
3: Mahkemenin takdiri neyse olur. Boşanırsın olur biter. Zaten elimizde yeteri kadar delil var. Suçlu suçunu itiraf ediyor. Hakim bir celsede boşar sizi.
0: Taşınıyor mu buyuz anneciğim?
1: Evet yavrum.
0: Neden anne?
1: Öyle olması gerektiği için. Artık bir daha burada oturamayız da ondan. Hazırladın mı eşyalarını?
0: Hazırladım. Peki şimdi artık bir daha babamı göremeyecek miyiz?
1: Hayır yavrum. Babandan ayrıldım. Boşandım.
0: Boşanmak ne demek anne?
1: Artık babanla aynı evde oturmayacağız demek yavrum. Evet, valizimizi hazırladık. Gidebiliriz artık kızım.

0: Anneciğim.
1: Efendim kızım.
0: Bebeğimi de alabilir miyim? Ben onu çok seviyorum.
1: Tabii alabilirsin yavrum.
2: Evet, kalkıyor. Eskişehir, Ankara.
3: Bursa'da mı abi?
0: Evimizden çıktık. Şimdi nereye gideceğiz anne?
3: İnşallah kavuşuruz.
1: Babamın evine yavrum. Büyük babanın yanına.
0: Hep orada mı kalacağız peki?
1: Bilmem. Bunu oraya gidince anlayacağız.
0: Büyük babam nerede oturuyor ki?
4: Gel boş yer var.
1: Sivas'ta bir köyde. Gel hadi otobüsümüz kalkmak üzere. Yerlerimize oturalım.
2: Eskişehir, Ankara.

Neden? Neden yaptın bunu Aysel? Neden ihanet ettin bana? Senin neyini eksik ettim ki? Ha? Sana istediğin her şeyi vermedim. Küçük bir kızımız, namuslu bir yuvamız vardı. Şimdi ise bomboş bir ev, kalbi kırık, öfkeli bir koca bıraktın geride. Ne diyeyim sana Aysel, ne diyeyim bilmem ki. Allah seni bildiği gibi yapsın.

0: Babamın köyü burası mı anneciğim?
1: Evet kızım.
0: Hiç de şehire benzemiyor. Hayvanlara bak. Hep sokakta geziyorlar, değil mi?
1: Gel hadi büyük babanın evine gidelim. Biraz dinlenelim. Yol çok yordu bizi.
0: Anneciğim.
1: Efendim kızım.
0: Şu kadınlar var ya, elleriyle bizi gösterip bir şeyler söylüyorlar.
1: Anlaşılan kötü haber buraya bizden önce gelmiş. Geldik işte.
0: Büyük babamın evi burası mı?
1: Evet.
0: Biz artık hep burada mı oturacağız anneciğim?
1: Bilmiyorum yavrum. Merhaba.
2: Sen misin?
1: Benim Hatice Ana.
2: Neden geldin buraya kız? Hangi yüzle döndün baba evine ha?
1: Sen de mi Hatice Ana? Yalan, hepsi yalan. Duyduklarının hepsi yalan. Ben kocama aldatmadım. Ona ihanet etmedim. Allah şahidimdir.
2: Sus hele bir de Allah'ın adını alma o pis ağzına. Yalanmış. Herkesle söylüyor. Dostunu evine alıp divanın altına saklamışsın. Şu kadar parmak kadar kızdan da mı korkmadın bunu yaparken? Ha, utanmadın mı?
1: Haksızlık etmeyin. Ben suçsuzum. Kocama ihanet etmedim.
2: Kovul sana. Defol git evimizden.
1: Hadi. Yapma Hatice Ana. Kovma beni.
2: Senin gibi iffetsiz, yüzsüz bir namussuzun işi yok bu köyde. Hadi defol git. Hadi diyorum.
1: Allah şahidimdir. Yalan. Hepsi yalan. Kocamdan başka kimsenin eli değmedi bana. Kanıma günahıma girmeyin. Parmak kadar yavrumla sokaklara atmayın
2: defol beni. Defol diyorum sana. Hadi. Hadi defol. Çık kapıdan dışarı. Çık.
0: Anneciğim ne oldu? Niye ağlıyorsun? O kadın bizi neden kovdu büyük babamın evinden?
1: Anlatsam da anlayamazsın ki kızım. İnsanın bir kere alnına bir leke sürülmesin. Kolay kolay silinmez artık. Gel hadi. Gerisin geriye İstanbul'a dönelim.
0: İstanbul'da kimin yanında kalacağız anneciğim?
1: Bilmiyorum ama Allah büyüktür yavrum.

0: Şu türkü söylendikçe yürümen bir şeyler oluyor arkadaş. Mahkum olmanın azabını daha çok yaşıyorum valla.
1: Seninki de mahkumluk mu be Kofti? Zina suçundan buradasın. Birkaç ay yatar çıkarsın. Ya biz en az 15-20 yıllığız burada.
2: Necati Çöplü!
0: Ne var gardiyan, ne istiyorsun?
2: Ziyaretçim var.
0: Yok ya. Allah Allah, beni arayan soran olmaz. Kimmiş bu ziyarete gelen?
2: Kusura bakma, kim olduğunu soramadım. Bir sefer daha sorarım. Sensem verim. Senin sekreterim miyim ben? Kalk hadi, kalk.
0: Tamam be, tamam, kızma işte, geliyoruz ya. Allah Allah, ziyaretçiyi merak etmiştim.

0: Allah'ım ya, bu günlerde geçmez.
1: Ya o kimmiş beni ziyaret eden, bakayım şöyle ha.
2: Bir kadın ne bir çocuk. İşte bu bölümdeler.
1: Allah Allah. Beni ziyaret eden siz misiniz?
3: Evet. Tanıdınız mı beni?
1: Yo, nereden tanıyayım ki?
3: İyi bakın yüzüme. Adım Aysel. Adım da mı size bir şey hatırlatmıyor?
1: Kusura bakma hanım ama... vay canına. Evet, sizi şimdi hatırladım. Sizsiniz ha?
3: Evet. Evime girip iftira ettiğiniz kadın. O benim işte. Sizin iftiranız yüzünden kocamdan ayrıldım. Apartmandan ayrıldım. 6 yaşında bir kızla köyüme gittim. Oraya da almadılar. Şimdi ortada, sokaklarda kaldım. Memnun musunuz yaptıklarınızdan?
1: Şey, bakın ben o gün öyle söylemek zorunda kalmıştım.
3: Şu gördüğün kıza bir haftadır doğru dürüst bir tas çorba bile içirtemedim. Şimdi de yetimler yurduna gidiyorum. Oraya vereceğim yavrumu.
1: Neden geldiniz buraya? Neden benimle görüşmek istediniz?
3: Üzerime attığım o korkunç, iğrenç iftiranın bir insana ne hale getirdiğini göstermek için geldim buraya. Eğer insansan, içinde hala biraz olsun insanlık kırıntıları varsa, yaptıklarından utanman için geldim. Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. Tabii vicdanın varsa. Gel kızım, gidiyoruz.
0: Şemercan olsun. Nerede be abi? Kim
4: gelmiş abi? Hey Kofti. Gözlerin açık, rüya mı görüyorsun be?
1: Ne var? Ne istiyorsun?
4: Oğlum bu mapus damında ceza düşüne düşüne bitmez. Var mısın bir poker partisine
1: ha? Canım istemiyor. Siz oynayın.
4: Ne o aslanım, bir derdin mi var? Yoksa canını sıkan seni bugün ziyarete gelenler mi ha?
1: Bildiğim kadarıyla sen 2 kişiyi öldürmüştün değil mi ha?
4: Evet, niye sordun?
1: Bunun için hiç vicdan azabı çektin mi ha?
4: Vicdan azabı mı? Yo, niye çekeyim ki? Onlar ölümü hak etmişlerdi. Beni işte zannedip evimi basıp karıma sarkıntılık etmişlerdi.
1: Yani vicdanın rahat öyle mi?
4: Öyle. Ama masum birini vursaydım elbette vicdan azabı çekerdim. Neden sordun be Kofti?
1: Hiç. Benim vicdanım rahat değildi.

0: İşte böyle müdür bey. Gidecek başka yerim yoktu. Kızımı alıp buraya getirdim.
1: Buraya gelmekle en doğru şeyi yapmışsın hanım kızım. Merak etme. Kızını yurdumuza alır bakarız.
0: Allah sizden razı olsun müdür bey. Bize öyle büyük bir iyilik yaptınız ki. Allah'tan başka hiç kimsemiz, bir yakınımız bile kalmadı. Eğer siz de bize kucak açmamış olsaydınız, bilmem bu geceyi nerede, ne şekilde geçirirdik.
1: Peki siz ne yapacaksınız Aysel Hanım? Nerede yatıp kalkacaksınız?
0: Bilmiyorum müdür bey. Gidecek hiçbir yerim yok. Cebimde 3-5 kuruş bir para kaldı. Belki bir otelde.
1: Yok, otelde kalmanız uygun olmaz. Yalnız bir insansınız. Bin türlü hali var bu koca şehrin. Başınıza bir iş gelebilir.
0: Başka ne yapabilirim ki müdür bey?
1: Durun bakalım, belki size de kalabileceğiniz uygun bir yer buluruz. Şu defterimi alıp bir bakayım hele. Allah'tan hala iyi insanlar var. Kurumumuza bağışta bulunan hayırsever insanlardan birisi sanırım sizi yanınıza alır. Hiç merak etmeyin. Evet, buldum işte. Şimdi telefon açıp söylerim. Merak etmeyin, çok iyi bir ailedir. Alo, Sabri Bey siz misiniz? Ha, merhaba, ben çocuk esirgeme kurumu müdürü Muzaffer. Nasılsın?

0: Müdür bey, yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Kızımla vedalaşayım, hemen gideceğim.
1: Beni burada mı bırakıyorsun anneciğim?
0: Evet yavrum. Başka çarem yok. Hem üzülme bak. Bak burada senin gibi bir sürü çocuk var. Onlarla oynarsın. Ama sakın yaramazlık yapma. Tamam mı kızım?
1: Tamam anneciğim.
0: Öğretmenlerini kızdırma. Arkadaşlarınla kavga etme.
1: Peki sen nereye gidiyorsun anneciğim?
0: Ben iyi yürekli bir ailenin yanına gidiyorum.
1: Yani ayrılıyor muyuz? Ben burada, sen orada mı kalacaksın?
0: Evet kızım, evet. Başka çaremiz yok. Alnımızın yazısı böyleymiş, ne yapalım?
1: Anneciğim, yavrum anneciğim benim.
0: Yavrum, kızım. Bir tanem.

0: Buyurun, kahvelerinizi getirdim efendim.
1: Sağ ol Ayşe Hanım kızım, zahmet ettin.
2: Eline sağlık hanım kızım.
0: Afiyet olsun efendim.
2: Sen neden içmiyorsun kızım?
1: Yoksa kahve sevmez misin?
0: Yo, severim de. Siz için ben mutfakta içerim efendim.
2: O da ne demek kızım? Neden bizimle değil de mutfakta içecekmişsin?
0: Ben...
1: Kızım biz seni buraya evimize hizmetçi diye almadık. Öyle utangaç davranma. Bizimle ye, iç.
0: Sağ olun efendim. Allah sizlerden razı olsun. Eğer beni evinize almasaydınız... bilmem ne yapardım ben.
2: Otur kızım, neden ayaktasın?
0: Böyle daha iyi efendim.
2: Şimdi kızdıracaksın beni ama. Kızım duymadın mı? Sabri Bey amcan az önce ne söyledi? Biz seni evimize hizmetçi diye almadık.
0: Peki efendim, oturayım.
1: Bak hanım kızım, hiç unutma. Her karanlığın bir aydınlığı muhakkak vardır. Yurt müdürü başından geçenleri anlattı. Dünyada en kötü şey iftiradır.
2: Rabbim herkesi kuru iftiralardan saklasın.
0: Amin.
1: Zor günler yaşadığın belli. Belki biraz daha yaşayacaksın ama Allah'a olan inancını, imanını hiçbir zaman eksik etme kızım. Ona inan, sığın ve duanı esirgeme. Göreceksin bak, dağı taşı, kurdu kuşu, karınca yaratan o yüce Allah... kendisini inananlara hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır.
0: İnanmaz olur muyum efendim? Zaten ona inanmasaydım şu anda ne ben ne de kızım yaşamıyorduk bile. Gece gündüz hep dua ediyorum ona.
1: Burayı kendi evin, ailen bir. Say ki ben senin babanım, hanım da annen. Dilediğin, istediğin kadar kalabilirsin burada. Sen de bizim bir kızımız sayılırsın.
2: Hatta istersen kızını bile getirebilirsin evimize.
0: Sağ olun efendim ama kızım şimdilik yurtta kalsın. Ben haftada bir görürüm onu.
1: Neden kızını da almıyorsun yanına? Biz kızarız diye düşünüyorsan asla. Biz karı koca çocukları çok severiz.
0: Sağ olun ama biraz daha zaman geçsin. Ben sizlere, siz bana alışın, ondan sonra getiririm efendim. Ne diyeyim, Allah sizden razı olsun. Başıma gelenleri düşünüyorum da... neden bütün insanlar sizin gibi değil? Neden herkes birbirinin gözüne oymaya bakıyor? Neden? Oysa şu ölümlü dünyada paylaşamadığımız nedir ki?

0: Hala unutmadın değil mi onları?
1: Kolay değil be Ahmet. Hele arada bir de çocuk varsa hiç kolay olmuyor unutmak. Bir de ayrıldıktan sonra Aysel'i çok sevdiğimi anladım. Ama beni aldattı. İhanet etti bana. Bu yüzden onu affetmem mümkün değil. Söylesene Ahmet, o banyoda yakaladığımız itin benden fazla nesi vardı ki Aysel beni onunla aldattı?
2: Peki bir an için o adamın yalan söylediğini hiç düşünmedin mi Cemil?
1: Yok, neden düşüneyim ki? Adam karımla olan ilişkisini itiraf etti. Hem diyelim ki yalan söyledi. Madem öyle, evimde banyoda ne arıyordu peki ha? Hani başkaları söylese dedikodu der geçerdi. Ama adamı ellerimle yakaladım Ahmet.
2: Peki neden o sırada karın evde değildi? Ha? Madem o adam karının aşığıydı, neden birlikte değillerdi?

0: Ayrıca o adam senin evinde tek başına ne yapıyordu ha? İşin bir de bu tarafını düşünsene be Cemil.
1: Düşünmediğimi sanıyorsun Ahmet. Ayrılalı 3 ay oldu. Hala düşünüyorum. Ama bir çıkış yolu bulamıyorum. Bu durumda sen olsaydın ne yapardın? Affeder miydin karın? Ya da adamın söylediklerine değil de karının söylediklerine mi inanırdın ha?
0: Bana kalırsa karını suçlamak ve ondan boşanmak için çok acele ettin Cemil. Hatırlıyorsan bir ara karının seni aldattığından şüphelenmiştim. Hani adamın biri karını telefonla aramıştı da sonra da evine gelerek ona bir paket hediye etmişti.
1: Evet, evet ama...
0: Sonra ne oldu? Ya meğer o adam pazarlamacıymış. Karın ondan düdüklü bir tencere almış. Adam evdeyse gelip hediye vermek üzere telefonla kendini aramış. Sonra da gelip kendini bulamayınca hediyeyi sana vermiş.
1: Biliyorum. Oysa ben o adamı karımın aşığı sanmıştım.
0: Bana kalırsa bu işte bir bit yeniği var arkadaş. Keşke onu boşamak için bu kadar acele etmeseydim.

0: Eğer izin verirsen Makbule Hanım teyze, kızımı görmeye gideceğim. Bir iki saat yeter. O kadar özledim ki onu.
1: Tabii gidebilirsin kızım. Dur, al şu parayı da yanında bulunsun.
0: Yapma Makbule Hanım teyze, istemem.
1: Al hadi al. Vallahi Sabri Bey amcan duyarsa çok kızar ha.
0: Size yeteri kadar yük oldum zaten. Bir de bunu kabul edemem.
1: Al bakayım al. Sabri Bey amcan bu parayla kızına ne istiyorsa onu alsın dedi.
0: Öyle iyi insanlarsınız ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: Hey Kofti, neyin var be? Günlerdir kara kara düşünüyorsun. Karadeniz'de gemileri mi batırdın oğlum?
3: Canım sıkılıyor Barbut, çok canım sıkılıyor.
2: Neden? Şunun şurasında bir iki ay sonra tahliye olacaksın be. Sevincinden göbek atman lazım oğlum.
3: Ah ah, keşke sevinebilsem, keşke. Gardiyan geldi. Hey gardiyan, baksana bir.
4: Ne var?
3: Ben müdürle görüşmek istiyorum.

0: yavrum, kızım, bebeğim. İyi misin? Arkadaşlarından memnun musun?
1: Hı hı. Ben çok iyiyim anneciğim. Bir de sen yanımda olsan. Hı?
0: O da olacak yavrum. Az kaldı. Az kaldı. Sabret, hep yanımda olacaksın.
1: Hı. Peki senin yanında kaldığın insanlar iyi insanlar mı anneciğim?
0: Çok. Bana kızları gibi davranıyorlar. Biliyor musun? Seni de getirmemi istediler.
1: Sanırım mı anneciğim? Beni de götürecek misin oraya?
0: Evet. Ama birkaç gün sonra. Hele biraz daha alışayım da.
1: Anneciğim, babamı hiç görmeyecek miyiz?
0: Özledin mi onu?
1: Hı hı, çok, çok özledim.

0: Necati Kütlü. Daha önce yargılanmış ve zina suçundan hapse mahkum olmuştun. Ama cezaevi müdürüne verdiğin dilekçeyle bir suçu itiraf edeceğini söyleyerek yeniden yargılanmak istemiştin. Doğru mu?
1: Doğrudur hakim bey.
0: Anlat öyleyse, seni dinliyorum.
1: Aslında ben zina suçu işlememiştim hakim bey.
0: Ama elimdeki dosyaya göre o evde banyoda yakalanmışsın. Ve evde senin evin hanımının aldığını söylemişsin.
1: Evet, evde yakalandım, doğru, ama ben o eve zina değil, hırsızlık maksadıyla girmiştim efendim.
0: Hırsızlık mı?
1: Evet efendim. Ben o gün bir evi soymaya kalkmıştım ama adamın biri beni görüp polisleri çağırmıştı. Ben de polislerden kaçarken tesadüfen o apartmana girmiştim. Birinci katta da açık bir kapı görünce hemen içeri daldım.
0: Peki sonra?
1: Niyetim biraz saklı. Saklandıktan sonra kaçmaktı. Tam bu sırada ev sahiplerinin geldiğini duyunca divanın altına saklanmak zorunda kaldım.
0: Divanın altında mı?
1: Evet. Başka çarem yoktu hakim bey. Bir müddet sonra evin boşaldığını gördüm ve hemen divanın altından çıkarak kaçmak istedim. Ama şansım yaver gitmedi tabii. Bu sefer de eve başkalarının girdiğini görünce gittim banyoya attım kendimi. Ama orada da hapşırınca yakayı ele verdim.
0: Sonra da polislere evdeki kadının dostu olduğunu söyledin ha?
1: Mecburdum hakim bey, mecburdum. Hırsızlıktan 5-10 sene yatacağıma zina suçundan birkaç ay yatar çıkarım diye o iftiraya atmak zorunda kaldım.
0: Peki seni bu itirafa sürükleyen sebep ne delikanlı? Bu itirafınla birkaç sene daha hapiste yatacağını biliyorsundur herhalde.
1: Kaç sene yatacağım umurumda bile değil hakimim. Ama şuramda, yüreğimde bir sızı var ki günlerdir, haftalardır yanıp duruyor.
0: Neymiş o?
1: Vicdan azabı hakim bey, vicdan azabı. İftira ettiğim o kadın küçük kızıyla birlikte hapishaneye gelip beni ziyaret ettiğinde öyle sözler söyledi ki yüreğimi dağladı sanki. O günden beri vicdan azabından kahroluyorum. Kendi kendime kahrediyorum hakim bey. Bu kahırla yaşamaktansa sefil bir hırsız olarak yıllarca hapiste yatmayı tercih ederim efendim. Yeter ki o yuvasını dağıttım aile tekrar bir araya gelsin.

0: Cemil, Cemil şuraya bak.
1: Bugünkü gazeteyi gördün mü?
2: Yok, ne vardı ki?
1: Al da kendin bak işte.
2: Vay canına. Bu resimdeki adamı tanıyorum ben. Karımın beni aldattığı o it bu.
1: Sen adamı bırak da haberi oku ya.
2: Bir dakika. Hırsızlık maksadıyla girdiği evde yakalanınca, evin kadınıyla zina yaptığını söyleyerek 6 aya mahkum olan hırsız Necati, vicdan azabına dayanamayınca tekrar yargılanma isteyerek her şeyi anlattı.
1: Ya.
2: Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Demek karım suçsuzmuş, temizmiş. Bütün bunlar kuru iftiradan başka bir şey değilmiş ha.
1: Gördün mü ya? Ben sana söylemiştim. O adamın senin evinde ne işi var diye. Bak, her şey ortaya çıktı işte.
2: Aman Allah'ım, ne yaptım ben? Karımı, kızımı, yuvamı seni yok yere dağıttım. Hem onlara hem de kendime boş yere acı çektirdim.
1: Her neyse, her neyse, ağlamakla bir şey elde edemezsin. Yapacağın tek şey gidip onları bulman, özür dilemen ve gerekirse ayaklarına kapanman, nikah tazelemendir. Hadi bunca zamandır çektiğin acıları durdur artık Cemil.
2: Haklısın abi. Bulacağım onları ve tekrar iyi bir aile olacağız. Ya ama bu koca şehirde nasıl bulacağım onları be?
1: O hırsızın yattığı cezaevine git. Onunla konuş. Zira karın ve kızın o adamı ziyarete gitmişler. Onunla konuşmuşlar. Zaten o konuşmadan sonra hırsız vicdan azabına dayanamayarak suçunu itiraf etmiş.

0: Sabri amca, ben hiç dedemi görmedim. Size dede diyebilir miyim?
1: Tabii diyebilirsin kızım. Sen ne şeker şeysin, ne tatlı şeysin öyle.
2: Burcu, biraz da benim yanıma gelsene kızım.
0: Geldim işte Makbule teyze.
3: Dedenin boynuna sarılıp öp de sana şeker versin.
0: Sahi mi? Dedemde şeker çok mu?
3: Oo, onda öyle güzel şekerler var ki tadına doyamazsın.
0: Peki. Dedeciğim benim.
1: Dur kızım, boğacaksın beni, dur diyorum. Seni yarama, seni
4: Burcu,
1: tatlı.
4: Sabri Bey amcanı rahat bırak kızım.
0: Ama onda çok şeker varmış anneciğim. Makbule teyze söyledi. Git boynuna sarı, sana şeker versin dedi.
1: Tamam tamam. Sana şeker vereceğim. Seni tatlı kız, seni.
4: Aman Allah. Bak gözlerime inanamıyorum. Şuraya. Şuraya bakın.
1: Ne oldu kızım?
3: Hayırdır inşallah Aysel?
4: Gazete Sabri Bey amca. Gazete. Gazete bizi yazıyor.
1: Sizi mi yazıyor? Ne yazıyor?
4: Çok şükür Allah'ıma. Sonunda dualarımı kabul etti. Bana iftira atan o suçlu sonunda her şeyi itiraf etmiş. Meğer o gün evimize saklanmak için girmiş. Temiziz artık, temiziz. Kimse bana kötü kadın gözüyle bakamayacak artık.
0: Ne oldu anneciğim, neden bu kadar sevindin?
4: Nasıl sevinmeyeyim ki kızım? Sonunda adalet tecelli etti işte.
1: Allah büyüktür demiştim kızım. Ona inan, sığın ve dua et derken ne kadar haklı olduğumu gördün işte, değil mi?
3: Şimdi ne olacak Aysel kızım?
4: Bilmiyorum Makbule

0: Teyze, eğer gazetedeki haberi Cemil de okuduysa benim masum olduğumu anlamıştır.
1: O okumadıysa bile okuyan bir yakını, birileri bu haberi ona yetiştirmiştir kızım.
2: Sana ve kızına yaptıklarından sonra mutlaka pişmanlık duymuştur. Tekrar birleşmenizi isterse.
0: O benim kocam Makbule teyze, kızımın babası. Nasıl olmaz derim ki? Kaldı ki bu işte onu da pek suçlayamıyorum. Evimde yakalanan o hırsızın itirafına inanmamak mümkün mü? Kapı çalıyor.
1: Ben açarım kızım, ben açarım.
2: İnşallah yine bir araya gelirsiniz kızım. Genç, güzel kadınsın. Sonra büyüme çağında kızım var.
1: Bakın kim gelmiş.
0: Cemil.
3: Baba, babacığım.
4: Yavrum, kızım, Ayselim. Affedin beni, ne olur affedin.
3: Hoş geldin buraya. Baba, babacığım, seni çok özlemiştim.
4: Ben de sizleri yavrum. Ben de sizleri çok özledim. Yüreğim yangın yeri gibiydi. Sen ve annenin hasreti, sevgisi yüreğimi yakıyordu. Aysel.
0: Efendim Cemil.
4: Aysel, beni affedebilecek misin?
0: Biz bir aileyiz Cemil. Ayrıca ben hiçbir zaman seni suçlamamıştım ki.
4: Madem öyle, hadi hemen gidiyoruz.
0: Nereye?
4: Nereye olacak? Nikah dairesine.
0: Nikah dairesine mi?
4: Elbette. Boşandığımızı unuttun mu? Şimdi tekrar evleneceğiz seninle.
3: Yaşasın. Annem ve babam yine evleniyor.
4: Yalnız bir sorun var.
0: Nedir?
4: Bize iki şahit lazım.
0: Merak etme, şahitler hazır.
4: Kim onlar?
0: Dünyanın en iyi iki insanı. Bana sahip çıkarak kötü yola düşmeme engel olan iki iyi insan. Makbule teyzeyle kocası Sabri Bey.
3: Babacığım, biliyor musun? Onlar artık benim büyük babamla ninem oldu.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları dijital

0: pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Dünyaya gelenler gider, hergiz gelmez yola gider, bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Miskin Yunus söyler sözün, yaş doldurmuş iki gözün, bizi bilmeyen ne bilsin, bilenlere selam olsun.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ölüm tacirleri kol geziyor, beleş dünyalar satanlar. Daha filizken soluyor kent ışıklarında çocuklar, kızlar. Geç gelen günün sabahında bir beyaz sancıda, kum taneleri gibi dökülüyorlar hayatın avuçlarından.

bir anlık mutlulukta bulmuş beni annem babam. Ve ruhum yıllardır varoluş kavgasında. Sevmek yanında olmaktır benim sevgilerim uzaktan uzaktan. Gülümseyen bir yıldızım var emzirdiğim

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot

0: ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com. Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
12: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi. Ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, Risale-i Nur mecmuasından, külliyatından, Zülfikar mecmuasından

25. sözü sizlere anlatmaya, izah etmeye gayret ediyoruz. Daha doğrusu Üstad Hazretleri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri rahmetullahi aleyh bizler için Kur'an-ı Kerim'in nasıl Allah kelam olduğunu delilleriyle anlatmış. Onları sizlere elimizden geldiği kadar açıklayarak arz etmeye çalışıyoruz değerli dinleyenler. Programımız süresince yaklaşık 45-50 dakika sizlere bunları arz ediyoruz. Ama şunu da her zaman söylüyoruz ki burada az bir zamanda bu mevzuların tamamı elbette fayda verir ama kısmen fayda verir. Tamamını siz Zülfikar Mecmuası'ndan 25. sözü tahkik ederek, mütalaa ederek tamamından daha fazla istifade edebilirsiniz değerli dinleyenler. Burada gayet güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu, beşer, cin, kim olursa olsun hepsi bir araya gelseler onun bir benzerini getiremeyecekleri, Kur'an-ı Kerim'in harfiyle, ayetiyle, kelimesiyle, suresiyle, her şeyiyle mucize olduğunu yüzlerce, binlerce delille izah ediyor. Biz bunlardan büyük bir kısmını sizlere elhamdülillah arz etme fırsatını bulduk değerli dinleyenler. İnşallah istifadeli olmuştur. İkinci zeyli bu hafta sizlere arz edeceğim. Birinci zeyli bitirdik. İkinci zeyl ile devam edeceğiz. 25. sözün inşallah tamamlanmasına gayret edeceğiz. Bu 25. söz elinde olan, onu okuyan, dinleyen, az çok anlayan birisi, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu, beşer kelamı olmadığını, asla bir benzerinin getirilemeyeceğini, taklidinin yapılamayacağını, onda pek çok hikmetler, gayeler, nükteler, mucizeler bulunduğunu, baştan sona kadar mucize olduğunu, dünyamıza, ahiretimize, şahsımıza, içtimai hayatımıza, ailemize, hülasa, maddi manevi, her türlü ihtiyacımıza cevap vereceğine, bizleri istifade ettireceğine kanaat getirir ve elinde bir delil olur. Kur'an Allah kelamı olduğunu, beşer kelamı olmadığını ispat etmeye elinde bir elmas kılınç gibi bir hüccet, bir delil olarak bulundurur değerli dinleyenler. Ondan dolayı diyoruz ki biz burada kısa bir süre sizlere buradan bir parçayı arz ediyoruz. Bir sonraki programda devam ediyoruz anlatmaya. Ama aradan bir hafta geçiyor. Dolayısıyla sizler evinizde günlük bir sayfa, yarım sayfa, iki sayfa, durumunuz, vaktiniz neye müsaitse okuyabilirseniz gayet faydalı olur değerli dinleyenler. Evet, ikinci zeyl ile devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci zeyl, 20. söz iki makamdır. Makam münasebetiyle 25. söze atıfta bulunmuştu birinci zeylin sonunda. Oradan da Kur'an-ı Kerim'e deliller çekmeye işaret etmişti. Orayı anlatacak. Birinci makamı Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz gulna lil melaiketi iscudu li ademe fesecedu illa iblis. İnnallaha ye'murukum en tezbehu. Bakara. Thumme gaset kulubukum. Min ba'di zalike fehye kel hicareti ev eşeddu kasve. Sadakallahü'l-azim. Ayet-i kerimelerin meallerine bakıp sonra devam edelim değerli dinleyenler. O vakit meleklere Adem'e secde edin demiştik. Cinlerden olan iblis hariç hemen secde ettiler. Şüphe yok ki Allah size bir bakara kesmenizi, yani bir sığır kesmenizi emrediyor. Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi veya daha katıdırlar. Bakara suresinin 34. ayeti, 67. ayeti ve 74. ayetlerinin mealleriydi değerli dinleyenler. Evet, şu ayetleri okurken İblis'in ilkaatına karşı Kur'an-ı Hakim'in feyzinden 3 nükte ilham edildiği. Ben bu ayetleri okurken diyor, yani İblis Adem'e secde etmedi, diğer melekler etti. İşte Allah sizden bir bakar, yani bir inek bakara kesmenizi istiyor. Bunu emrediyor ayeti ve bir diğer ayet. Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi, hatta taştan daha katı oldular. Mealindeki ayetleri okurken şeytan, iblis bir ilkaat yaptı. Yani kalbe vesvese attı. Buna karşı

diyor Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden üç nükte bana ilham edildi. Bakınız üç ayet, üç nükte. O ayetler okunurken şeytan hemen vesvese veriyor. Kur'an-ı Kerim imdada yetişiyor. Vesvesenin o ilkaatın sureti şudur. Dedi ki şeytan, dersiniz Kur'an mucizedir. Siz inananlar, müminler dersiniz ki Kur'an mucizedir. Şeytan diyor şimdi bunu, iblis. Hem nihayetsiz belagattedir. Bu Kur'an Allah'ın kelamıdır, mucizedir ve sonsuz bir belagat sahibidir. Hem umuma, herkese, her vakitte hidayettir. Evet, böyle diyoruz. Böyle itikad ediyoruz. Halbuki şöyle bazı hadisat-ı cüz'iyeyi tarihvari bir surette musırrane tekrar etmekte ne mana var? Burada ne anlatılıyor? Musa Aleyhisselam'ın kavminin buzağa tapması, Cenab-ı Hakk'ın da bunu kesin diye emretmesi. Yahut işte iblisin Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi, meleklerin etmesi gibi hadiseler anlatılıyor. Tarihvari hadiseler ve bunlar sürekli tekrar ediliyor ısrarla. Bunda nasıl belagat, nasıl mucize var diye şeytan kalbe vesvese attı bu ayetleri okurken. Halbuki biz ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim mucizedir, sonsuz bir belagatı vardır. İşte burada şeytanın, iblisin bu vesveseleri izale edilip, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı hikaye bazı hususlarda, o hikaye gibi görünen mevzularda, sık sık tekrar ettiği hususlarda, nasıl belagatte olduğunu, nasıl onların da mucize olduğunu, aynı hak olduğunu izah edecek. Hem de şeytandan gelen bu ilkaata, bu vesveselere karşı bir çare olacak. Devam ediyorum iblis vesvese atmaya. Bir ineği kesmek gibi bir vakayı cüziyeyi. Cüzi bir hadise, bir inek boğazlanmış. Allah bunu emretmiş. Bu cüzi vakayı o kadar mühim tavsifat ile zikretmek böylece, hatta o sureyi azimeye de El-Bakara tesmiye etmekte ne münasebet var. Ya Cenab-ı Hak emretmiş ki Musa Aleyhisselam'ın kavmi buzağa tapınca ineğe bir bakara, inek kesin. Ve bunu Kur'an-ı Kerim o kadar çok anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi, üstelik sureye de El-Bakara ismi verilmiş diye vesvese verdi şimdi şeytan. Hem de Adem'e secde olan hadise sırf bir emri gaybidir. Gaybi bir emir, Allah Adem'e secde edin dedi. Akıl buna nasıl yol bulur diye iblis soruyor. İşte şimdi iblisleşmiş bazı insanlar bunu inkar ediyor, bu tür mucizeleri sadece kendi aklını adeta ilah edinip, bunun içinde din alimi geçinenler de var, oradaki emri gaybiyi, o emri gaybideki icazı, belagatı anlamadığı için 1400 senedir yapılan tefsirleri inkar edip kendi küçücük mealleriyle ümmete güya yol gösteriyorlar. Aslında neye kapılmış oluyorlar? İşte burada söylüyor. İblisin vesveselerine kapılmışlar. Akıllarında ilah yapmışlar. İblis kamçıyı vuruyor. Bunlar yürüyor. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Bakın şimdi burada izah edildiği zaman nasıl o vesveselerin kalktığını, bir emri gaybiyi zikretmenin yahut bir sureye Bakara ismini vermenin, ısrarla o tarihi hadiseyi anlatmanın nasıl mucize yönleri olduğunu da göreceğiz inşallah. Akıl ona yol bulamaz diyor ya, istikamette olan akıl Kur'an'ın, vahyin nuru altında nurlanmış, feyizlenmiş akıldır. Kuru kuruya akıl oryantalistlerin aklıdır, İslam düşmanlarının aklıdır. İslamiyet'i, Kur'an'ı öğreniyor adam, Kur'an'a darbe vurmak için, İslam'a darbe vurmak için. Bizdeki aklı evveller de onları taklit ediyor. Ne diyordu iblis? Akıl ona yol bulamaz. Direkt akla atıfta bulunuyor. Bu insanlar Kur'an'ın haricinde aklını öne sürsün de aklını haşa Kur'an'ın üstüne çıkarsın, Kur'an'ı eleştirsin. Şimdi böyle yapmıyorlar mı değerli dinleyenler? Evet. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Yani kuvvetli bir imanınız olacak. Bu emri gaybiye karşı neyi söylüyor? Adem Aleyhisselam'a meleklerin secde edip iblisin etmemesini. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Halbuki Kur'an umum ehli akla ders veriyor. Ya bu gaybi bir iş, kuvvetli bir iman gerektirir. Ama Kur'an bütün akıl sahiplerine ders veriyor. Çok yerlerde efela yağilun der, akla havale eder. Yani hiç akletmez misiniz? Hiç akıl erdirmiyorlar mı? Akla havale ediyor Kur'an bizi.
hem taşların tesadüfi olan bazı halat-ı tabiyesini ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet var. Onlar kalpleri katılaştı, taş gibi oldu. Hatta taştan daha katıdırlar diye ayet-i kerime söylüyordu ya yine Bakara suresinde. Bunları beyan etmenin ne manası var diyor. Taşların tabi hali var. Bakın tabiatçılığı soktu mu? Şeytan akla soktu. Aklı Kur'an'ın üzerine vesveseyle çıkarmak gerektiğini vesvese olarak kalbimize zehir olarak attı mı attı. E şimdi bazıları da kendi aklının almadığı şeyi, mucizeyi, Kur'an'ın mucizeliğini anlamadığı için Kur'an'daki o üslubu 1400 senelik tefsirlere karşı çıkıp hadisleri inkar edip hatta ayet-i kerimeleri kendi akıl kuru aklına göre izah etmeye kalkışmıyor mu? Kendisi öylece itikad etse kendisi belki sapıtır. Bir de insanlara bunu televizyonlarla, gazetelerle, dergilerle neşredip başkalarını da sapıtmaya çalışmıyorlar mı? Aynısını bakınız kim söylüyorum? Şeytan bu vesveseyi atıyor. Evet. İlham olunan nüktelerin sureti şudur. Şimdi şeytanın vesveseleri bunlar. Bu üç ayete karşı. Bunlara karşı kalbe gelen, Kur'an'ın feyzinden akan nükteler neler ona bakalım. Birinci nükte. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüz'iye vardır ki. Cüz'i küçük olaylar anlatılmıştır ki Kur'an-ı Kerim'de. Bunların her birisinin arkasında bir düsturu külli saklanmış. Çok büyük bir kaide onun arkasında saklanmış. Size Kur'an-ı Kerim o küçük cüz'i hadiseyi anlatırken o hadiseyi sadece size hikaye olsun diye anlatmıyor. Ne için anlatıyor? Bir düstur külli onun altında büyük bir düstur saklı bize onu gösteriyor. Şeytan ne diyordu? Bu küçük hadise bunu anlatmakta ne fayda var? İşte bir sığırı kesin demiş. Nüktede ne diyor? Kur'an'dan ilham olunan nüktede bu cüz'i hadise külli bir düstur anlaşılsın, öğrenilsin, yaşatılsın diye söyleniyor. Kur'an-ı Kerim o büyük düsturu o küçük hadisenin altına saklamış. Onu açıklıyor ve bir kanunu umumiyi gösteriyor. Umumi herkesi ilgilendiren bir kanunu o kanunun ucu olarak o cüz'i hadise, küçük hadise gösteriliyor. Nasıl ki? Misal veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Alleme Ademel esma külleha. Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Hazreti Adem'in meleklere karşı kabiliyeti hilafet için bir mucizesi olan talim-i esmadır ki. Ayet-i kerimede bunu görüyoruz değerli dinleyenler. Şeytanın da vesvese verdiği ayetlerden birisi bu. Ne için diyor? Meleklerden üstün olduğunu, hilafete, Allah'ın halifeliğine daha layık olduğunu, daha kabiliyetli olduğunu göstermek için Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a o cihetten bir mucize vermiş. Eşyanın, varlıkların isimlerini öğrettik diyor. Yani hadsiz ulum ve kainatın envaına muhit pek çok fünun ve Halık'ın şuunat ve efsafına şamil kesretli mearifin talimidir ki Adem'e isimleri öğretmekten maksat o cüz'i hadisenin arkasındaki büyük hakikat, külli dustur, umumi kanun neymiş? Ha, şu varmış ki orada Adem Aleyhisselam'a isimleri öğretmekten maksat kainatın bütün çeşitlerine, hepsine muhit pek çok fenni, ilimi Cenab-ı Hak teferruatıyla Adem Aleyhisselam'a bildirmiş. Başka şu kainatın yaratıcısı olan Allah-u Teala'nın şuunat dediğimiz işlerini, hallerini, vasıflarını ve bunlara şamil olan kesretli bilgileri, marifetleri öğretti demektir. Allah-u Teala'nın vasıfları nedir, sıfatları nedir, esması nasıl tecelli ediyor? O tecelliler nasıl Allah-u Teala'ya aynadarlık ediyor? İlimde, sanatta Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının her şeye nasıl şamil olduğunu, o esmanın, sıfatların çalışmasıyla, tecellisiyle ilim ve fennin meydana geldiğini, bu büyük ve umumi düsturları anlatıyor. Peki Adem Aleyhisselam'a isimlerin öğretilmesi şimdi bize lazım değil mi? İlim bize lazım mı? Her alanda. Eğitim, sağlık, tıp, teknoloji, aklınıza ne geliyorsa. Yeraltı, yerüstü madenler, her şey ne varsa. Coğrafyadan tarihe, matematikten kimyaya kadar her bir ilim
Adem Aleyhisselam'a

Esma'yı talim ettik manasının altında gizlidir. Böyle umumi bir düstur var orada. Onun için Kur'an-ı Kerim o cüz'i hadiseyi anlatıyor. Burada büyük bir belagat ve mucize yok mudur? Elbette vardır. Evet, bu öyle bir talimdir ki, yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını tanıtmak, onların tecellilerini göstermek, ilim ve fennin kemalatını göstermek, onları öğretmek Adem Aleyhisselam'a öyle bir talimdir ki nevi beşere, insanlığa, değil yalnız melaikelere, belki semavat ve arz ve dağlara karşı emanet-i kübrayı hamil davasında. Sadece meleklere rüşaniyet değil orada. Aynı zamanda Allah'ın o büyük emanetini, emanet-i kübrasını taşıyacak olanın insan olduğunu, bu hususta dağlara, göklere, semavata, arza karşı o haml davasında, yani emaneti taşıma davasında bir rüşhaniyet verdiğini, insana bir üstünlük verdiğini Cenab-ı Hak Adem'e isimleri öğrettik ifadesinin altına gizlemiş. Ve heyet-i mecmuasıyla arzın bir halife-i maneviyesi olduğunu, yeryüzünün halifesi olduğunu, insanın tamamıyla halife olduğunu yeryüzünde Kur'an ifham ettiği gibi bunu, buna benzer tarzda meleklerin Adem'e secdesiyle de, bununla beraber şeytanın secde etmemesi olan hadise-i cüziye-i gaybiye, o gaybi küçük hadise pek geniş bir düstur külliye-i meşhudenin, hepimizin gördüğü büyük umumi bir düsturun ucu olduğu gibi pek büyük bir hakikati ihsas ediyor, hissettiriyor. Demek o hadise, onun anlatılmasından maksat sadece işte biz Adem'e isimleri öğrettik, meleklere secde edin dedik, hepsi etti. Şeytan, iblis etmedi, cinlerden olan şeytan. Sadece bu kadarcık bir şey değil. Bu cüz'i hadise anlatılırken arkasında Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarının tecellisi, bunların bilinmesi, bunlardan doğan ilimlerin insanoğluna, yani Adem babamıza öğretilmesi, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bu hususta bir teşvik olması, kainatta insanoğlunun bir rüşhaniyetinin, üstünlüğünün bulunduğunu, arzın halifesi olduğunu, emanet-i kübrayı taşıma noktasında meleklere, dağlara, denizlere, semavata, arza üstünlük verildiğini ve buna benzer umumi, külli kaideleri, düsturları gösteren bir husus olduğu için Kur'an-ı Kerim müthiş bir belagatla mucize olarak bunu zikreder, bu cüz'i hadiseyi. Bunları anlatmakla beraber büyük bir hakikati de bize hissettirir. O hakikat nedir? Şöyle ki Kur'an, şahs-ı Adem'e melaikelerin itaat ve inkiyadını ve şeytanın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle o hadisede neyi anlatıyordu? Adem Aleyhisselam'ın şahsına meleklerin secde ettiğini, itaat edip boyun büktüğünü Allah-u Teala'nın secde emrine karşı, şeytanın ise tekebbür ettiğini, yani büyüklendiğini, kibirlendiğini, itaat etmediğini, Allah'ın emrine riayet etmekten imtina ettiğini zikrederken, bununla birlikte nevi beşere, tüm insanlığa kainatın ekser maddi envaları ve o envanın manevi mümessilleri ve müvekkilleri musahhar olduklarını, bir hakikat daha ortaya çıktı. İşte Kur'an-ı Kerim böyle mucizedir değerli dinleyenler. O hadiseyi anlatırken Allah-u Teala şunu da gösteriyor, şu hakikati. Kibirlenmek şeytana ve şeytan gibi olanlara mahsustur, şeytanlaşmaktır. Allah'ın emrine imtina etmek, yani onları yapmamak, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmemek büyüklenmektir, kibirlenmektir, iblis olmaktır bir nevi. İblis bunu yaptı, kibirlendi. Allah'ın emrine itaat etmek, boyun eğmek ise, inkiyat etmek ise bir nevi melekleşmektir, meleki hususiyetler kazanmaktır. Bununla birlikte Adem Aleyhisselam'a nasıl melekler secde etti ise, kainatın ekser maddi türleri ve o türlerin manevi mümessilleri olan meleklerin de insanın emrine musahhar olacaklarını gösteren mucize bir kelamdır. Ve yine nevi beşerin hasselerinin, yani insanlığın duygularının bütün istifadelerine müheyya, her türlü insanın duygularını

ordusunu faydalandırmaya hazır ve münkat olduklarını neyin? Kainattaki maddi mevcudatın ekserisinin ve onlara müekkel melek var, her bir maddi mevcudata vazifeli bir melek var. Onların insana musahhar olduğunu, insanın görmek, duymak, koklamak, acımak, sevmek, merhamet etmek ve hakeza pek çok duygularının istifadesi için bütün bunların hazır olduğunu, emrine inkiyat ettiğini ve münkad olduklarını ifham etmekle beraber bunu da anlatıyor o mevzuda, secde edip etmeme mevzunda. Ve o nevin istidadatını, yani diğer maddi mevcudatın kabiliyetlerini bozan ve yanlış yollara sevk eden mevaddı şerire ile şerli maddeler her şeyi bozuyor. Bulaştığı şeylere zarar veriyor. İnsanoğluna da bulaşıyor, insanoğluna da zarar veriyor. Bu şerli maddeler ile bir de onların mümessilleri var. Menfaatlı boyun eğenlerin mümessili nasıl meleklerdi? Şerli maddeler ve onların da mümessilleri var. Onların sekine-i habiseleri, o şerli maddeler üzerinde sakin olan, orada yaşayan habis, kötü yani pis mahluklar var. Onların da o nevi beşerin tarihi kemalatına ne büyük bir engel. Bu insanoğlu yükselmesin, yücelmesin, Allah'a kullukta geri kalsın, melekleşmesin, şeytanlaşsın diye o şerliler ve şerli maddeler ve onların üstünde sakin olan habisler engel olduğunu bize ayet-i kerime gösteriyor. Ve onların insanoğluna ne büyük, ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini Kur'an-ı Kerim o ayetiyle, şeytan secde etmedi kibirlendi ayetiyle bize ihtar ederek, Kur'an-ı Mucizel Beyan bir tek adamla cüz'i hadiseyi konuşurken, Adem Aleyhisselam'a meleklerin secde edip şeytanın etmemesi mevzunu konuşurken, bütün kainatla ve bütün nevi beşerle, kıyamete kadar gelecek bütün insanoğluyla, tüm insanlıkla ne yapmış oluyor? Bir mukaleme-i ulviye, ulvi yüce bir konuşma yapmış oluyor. Şeytan ne diyordu halbuki? Bu cüz'i hadisenin, gaybi hadisenin Kur'an'la, mucizeyle anlatılmakla ne murat ediliyor? Bunda nasıl bir mucize var? Demek Cenab-ı Hak o ayetiyle bütün insanlıkla konuşuyor. Bütün insanlığa maddi mevcudatın, ona boyun eğenlerin ve ona müekkel olanların hepsinin insana yardımcı olduğunu, Allah'a ibadette kemalatında iblis ve onun yolunda gidenlerin ve onun gibi habislerin ve onların iskan ettikleri, bulundukları yerlerin şerli maddelerinde, günahlarında insanın tekamüle engel olduğunu insana hatırlatıp bütün insanlıkla Adem Aleyhisselam'ın şahsında konuşuyor. İkinci nükte, Mısır kıtası kumistan olan Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğundan. Evet, Mısır kıtası, büyük sahranın yani büyük çölün bulunduğu kumistan, yani kumluk bir yer. Oranın bir parçası olduğu için Nil-i Mübarek'in feyziyle, mübarek Nil Nehri'nin bereketiyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden. O cehennem nemun sahra kumluğunda, adeta cehennem gibi olan, cehennemin bir numunesini gösteren, cehennemin örneğini gösteren, cehennem numun olan o çölün komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki-i mübarekin bulunması. Etrafı çöl, kumluk, büyük sahra ama içinde Cenab-ı Hak Nil Nehri'ni lütfetmiş hazine-i rahmetinden. O Nil Nehri'nin bereketiyle o koskoca çölün komşusu olan Mısır içinde Nil'in geçtiği her yer adeta cennetten bir köşe olmuş. Cenneti gösteren bir misal olmuş. Bunun bulunması felahat ve ziraatı, yani çiftçiliği, ekip dikmeyi oranın ahalisinde pek mergup bir surete getirmiş. Şimdi etrafı komple çöl, kumluk ama Mısır, Nil aktığı için cennet misal bir yer. İnsanların çoğunlukla yaptıkları iş orada çiftçilik, ziraat. Dolayısıyla bu iş, yani ziraat işi, çok mergup, rağbet edilen bir surete gelmiş. Ve o sekenenin, orada yaşayanların seciyesine, karakter

lerine öyle tespit etmiş ki, öylesine sirayet etmiş ki adeta bir yeri bir şeyi bir yere sabitlemek gibi olmuş. Ziraat işi onların nazarında, karakterlerinde sabitleşmiş adeta. Ziraatı kutsiye ve vasıta-i ziraat olan Bakara ve Sevr'i mukaddes, belki mabut derecesine çıkarmış. Öylesine tesir altında kalmışlar ki bu ziraat işinden, ziraata vasıta olan şey nedir? Ziraatı kutsileştirmişler. Sonra ziraata vasıta olan ineği, öküzü mukaddes kabul etmişler ve bu mukaddes kabul etmek öyle ileri gitmiş ki hatta onu mabut, yani ibadet edilecek bir ilah seviyesine, derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre, yani öküze, bakara, ineğe ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. O zamanki Mısırlılar çiftçiliği bu hayvanlarla yaptıkları için, ziraatı bunlarla elde ettikleri için, ziraat vasıtasıyla o çölde cennet gibi bir köşede yaşadıkları için bir mabut derecesinde, ibadet etme derecesinde inek ve öküze, o yani sığır cinsine bir kutsiyet vermişler. İşte o zaman da Beni İsrail dahi o kıtada neşet ediyordu. İsrailoğulları neredeydi o zaman? Mısır'da. Mısır'da köle tarzında yaşıyorlardı. Oradan çıkmışlardı. Ve o terbiyeden bir hisse aldıkları İcil meselesinden anlaşılıyor. Yani buzağı meselesinden. O Mısırlıların o dal olan, sapık ve sapkın olan buzağa, ineğe, sığıra tapma hadisesinden orada bulunan İsrailoğulları da nasiplerini almışlar. Onlar da o hale gelmiş. İşte değerli dinleyenler, Kur'an-ı Hakim Hazreti Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle, Musa Aleyhisselam'a peygamberlik verilmesiyle birlikte o milletin seciyelerine girmiş, Yahudilerin de karakterlerine sirayet etmiş olan, huyları haline gelmiş olan ve istidatlarına işlemiş bulunan o bakar perestlik, ineğe tapıcılık mefkuresini, o düşünceyi kesip öldürdüğünü bir bakarın zebhiyle ifham ediyor. Bir buzağı kesmek, bir ineği kesmek, sadece bir ineği kesmek hadisesi olarak Kur'an-ı Kerim zikretmiyor. Şeytanın bakınız bu vesvesesi de boşa çıkıyor. Neden? O buzağı kesmekten maksat onların kalplerine, huylarına yerleşmiş adeta idealleri olmuş ineğe tapıcılığı kesmektir. Yani batıl bir ilahı kurban etmektir. Allah'tan başka mabud ittihaz edilen bir mahluku kestirerek Cenab-ı Hak onları tevhide davet etmektedir. Kalplerindeki putperestliği, huylarındaki puta tapıcılığı öldürmektir. Bunu neyle ifade ediyor? Bir bakarın, yani bir ineğin kesilmesiyle. İşte şu hadiseyi cüz'iye ile, bu küçük hadise ile öyle bir düstur külliyi, çok büyük bir düsturu her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu, herkese kıyamete kadar bütün insanlara bir hikmet dersi bulunduğunu bu ineğin buzağının boğazlanmasında, yani herkesin Allah'ın gayrında, huyunda, seciyesinde, nefsinde yerleştirdiği batıl mabutları kesmesi gerektiğini, onlardan kurtulması gerektiğini, hak olan Allah'a dönmesi gerektiğini ifham ediyor, onu anlatıyor. Lüzumlu bir ders bu. Bir insan şirkte gitse, Allah'a eş koysa yahut başka bir şeyi ilah edinse ebedi cehennemdedir. O halde ebedi cehennemden kurtulması için bu ders, batıl putlardan ve putçulardan kurtulma dersi, kıyamete kadar geçerlidir. Bunu günümüzden de anlıyoruz. Her memlekette putlaştırılmış insanlar, sanatçı olabiliyor, devlet reisi olabiliyor, harp kazanmış bir lider olabiliyor ve hakeza. Hatta bazı yerlerde bir hayvan olabiliyor, bir nesne olabiliyor. İblis sürekli insanlara tapacakları bir buzağı, bir inek gösteriyor. İşte sure Bakara olmuş. Kesin bu inekleri, taptığınız bu ineklerden vazgeçin diye bütün insanlığa kıyamete kadar o buzağı boğazlamak dersiyle bir tevhid dersi anlatıyor. Demek herkese gayet lüzumlu bir dersi hikmeti, büyük bir düsturu gösteriyor ve bu da bir hikmettir. Bunun bir hikmet dersi olduğunu
ulvi bir icaz ile, yüksek bir mucize ile, büyük bir belagatla Kur'an-ı Kerim beyan eder. Buna kıyasen, şimdi bu hadiseye kıyas ederek bil ki, Kur'an-ı Hakim'de bazı hadisat-ı tarihiye suretinde zikredilen cüz'i hadiseler külli düsturların uçlarıdır. Demek ki bundan sonra kıymetli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda orada bir tarihi hadise anlatılıyorsa, cüz'i bir hadise anlatılıyorsa, bileceğiz ki o hadise sadece o hadiseyi bize nakletmek için değil. Elbette o hadiseyi naklediyor ama onunla birlikte onun altında, o cüz'i hadisenin altında külli umumi düsturlar olduğunu, en başta da tevhid düsturu bulunduğunu bize anlatmak içindir. O hadise hani ipucu denir ya, bir ipucudur. Oradan külli umumi düsturlara gitmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bunun için anlatıyor tarihi hadiseleri. Hatta çok surelerde zikir ve tekrar edilen, bazı yerlerde de bu hadiseler sürekli tekrar edilir. Tekrar edilen kıssayı Musa'nın, özellikle Musa Aleyhisselam'ın kıssaları çok yerde tekrar edilir. Bu Musa Aleyhisselam'ın kıssasının 7 cümlelerine misal olarak Lemat-ı İcaz-ı Kur'an Risalesinde, Kur'an'ın İcaz Parıltıları Risalesinde o cüz'i cümlelerin, her bir cüz'ünün, o küçük az gibi görünen cümlelerin her bir parçasında nasıl mühim bir düstur-ü külli, her birincisinde öyle büyük ve mühim kaideler bulunduğunu, o cüz'i cümlelerin mühim ve büyük düstur-ü küllileri tazammun ettiğini beyan etmişiz. Nerede? Kur'an'ın İcaz Lemaları Risalesinde. İster isen o Risale'ye müracaat et. Bu usta değerli dinleyenler, Risale-i Nur bir okyanus gibidir. İlim, irfan okyanusu, iman okyanusu. Hangi hususta sıkıştın? Hangi hususta daraldın? Hangi hususta bir vesvese geldi cinni veya insi şeytanlardan? Tevhid, nübüvvet, Kur'an-ı Kerim, risalet, aklına gelen ne varsa. Hemen Risale-i Nur'un, Kur'an-ı Kerim'in bir tefsiri olan ve hakikatlerini Kur'an-ı Kerim'den alan Risale-i Nur'un bir eserine müracaat et, derdine derman bul oradan. Çünkü Risale-i Nur bu asırda imana, Kur'an'a, onların hakikatlerine dair olan tahribatları tamir eden bir eserdir. Bu asrın manevi yaralarına mücerreb tecrübe edilmiş, faydası görülmüş ve her zaman görülen bir eserdir. Kur'an-ı Kerim'in bir aynesidir. İşte Kur'an-ı Kerim hususunda da şeytanların, iblisin veya onların yolundan gidenlerin verdikleri vesveselere çözüm, onlara karşı elmas bir kılınç yine Risale-i Nur'dur, Kur'an'dan aldığı hakikatlerle. Evet, ikinci nükte de böyleydi. Üçüncü nükte, Bismillahirrahmanirrahim. Sümme gaset kulubukum min ba'di zalike feyyekel hicarete eşeddu gasve ve innel hicarete lema yetefeccaru minhul enharu ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrucu minhul ma'ev ve inne minha lema yahbitu min haşyetillahi ve mellahu bi gafilin amma te'amelun. Sadakallahu l-azim. Şu ayeti okurken müsevvis dedi ki, bu ayet-i kerimeyi okuyordum. Üçüncü tane taşlardan daha katısınız. Ayetin mealinin tamamını vermiş. Şimdi ayetin mealini arz edeceğim. Müsevvis kim? Vesvese veren. Yani şeytan. O vesvese veren bir şey dedi. Önce ayetin mealini arz edeyim değerli dinleyenler. Sonra devam edelim. Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi veya daha katıdırlar. Halbuki doğrusu o taşlardan öylesi vardır ki ondan nehirler fışkırır. Elbette onlardan öylesi de vardır ki yarılır da ondan su çıkar. Hem onlardan şüphesiz öylesi de vardır ki Allah korkusundan düşüp yuvarlanır. Allah ise yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Bakara suresinin 74. ayeti kerimesi. İşte bu ayeti okurken o müvesvis, yani şeytan, müvesvis, vesvese veren dedi ki, herkese malum ve adi olan taşların şu fıtri bazı halat-ı tabiyesini en mühim ve büyük meseleler suretinde bahs ve niyazda, beyanda ne mana var? Bu taşların hareketleri, sıradan işler, sıradan taşlar. Herkes bunu biliyor. Fıtri halleri var.
tabi olarak yuvarlanır, yarılır vesaire böyle şeyler söylüyor. Bu meseleleri çok büyük bir mesele gibi bahsetmekte ne mana var? Nasıl bir münasebet var? Buna ne ihtiyaç var? Burada nasıl mucize olabilir Kur'an-ı Kerim demek istiyor. İşte şu vesveseye karşı, iblisin bu vesvesesine, o müvesvisin bu ilkaatına karşı feyzi Kur'an'dan, Kur'an'ın bereketinden şöyle bir nükte ilham edildi. Evet, münasebet var ve ihtiyaç var buna. Hem o derece büyük bir münasebet ve ehemmiyetli, önemli bir mana ve o derece muazzam ve lüzumlu bir hakikat var ki, ancak Kur'an'ın icazı, mucizi ve lafz-ı irşadıyla bir derece basitleştirilmiş ve ihtisar edilmiş. Öyle bir ihtiyaç var ki buna, öyle mühim ve muazzam, lüzumlu bir hakikat var ki bu hadisenin altında, Kur'an bunu icazıyla, mucize bir tarzda, irşat lafzıyla bir derecede bizim fehmimize göre basitleştirerek ve kısaltarak beyan etmiş. Evet, icaz Kur'an'ın bir esası olan icaz. Evet, icaz Kur'an-ı Kerim'in mucize olması. İnsanları acizde bırakması, beşeri, cinleri, herkesi ve her şeyi acizde bırakması. İcaz da o hale uygun, ona uygun düzgün söz söyleme sanatı. Mucize olan ifadesi. Mucize derecesinde az sözle çok şey anlatması. Evet, icazı Kur'an'ın bir esası olan, yani Kur'an'ın mucizeliğinin bir esası olan icaz, az sözle, düzgün bir şekilde, güzel bir üslupla, az söz ile pek çok şeyi anlatması Kur'an'ın. Hem hidayeti Kur'an'ın, Kur'an'ın hidayetinin bir nuru olan lütfu irşad, irşadın lütfedilmesi ve hüsn-i ifham gayet güzel bir tarzda anlamamızı sağlaması iktiza ediyor ki, Kur'an'ın muhatapları içinde ekseriyeti teşkil eden avama karşı, Kur'an muhataplarının çoğunluğunu kim teşkil ediyor? Avam olanlar. Bu avama karşı külli hakikatleri, büyük hakikatler anlatılacak bu avam insanlara. Külli hakikatleri ve derin ve umumi düsturları, öyle ince, öyle derinlikli ve öyle herkesi ilgilendiren düsturlar var ki, bunları o avama karşı me'luf ve cüz'i suretlerle, alışılmış küçük örneklerle, misallerle anlatsın. Kur'an'ın mucize olması, az sözle çok şey anlatma mucizesi, insanları irşad etmesi, meseleleri güzel bir şekilde ifham etmesi bunu gerektiriyor. Çünkü Kur'an'ın muhataplarının çoğunluğu avamdır. Ama Kur'an'ın anlattığı hadiselerde, o cüz'i hadiselerle anlatılacak ki büyük manalar var. O manalar gösterilsin bu insanlara. Külli ve umumi hakikatler açığa çıksın. Bunlar böyle suretlerle, düsturlarla anlatılır. Ta ki o büyük düsturlar bu küçük izi görünen düsturlardan anlaşılsın. Ve fikirleri basit olan avama, umum avama karşı muazzam o büyük hakikatlerin yalnız uçları ve basit bir sureti gösterilsin. Onun için böyle taşlardan, ağaçlardan, her şeyden Cenab-ı Hak bizce bilinen, alışılmış, bizim gibi avamlar tarafından güzelce anlamaya vesile olacak hususlardan Cenab-ı Hak böyle örnekler veriyor. O muazzam büyük hakikatler bunların altında gizlendiği için onların uçları ve basit bir sureti gösterilsin. Hem adet perdesi altında ve zeminin altında harikulade olan tasarrufat-ı ilahiye icmalen gösterilsin. Allah-u Teala'nın büyük bir tasarrufu var kainatta, azim tasarrufu var ve her şey onun emriyle oluyor, kudretiyle oluyor. İsim ve sıfatlarının tecellisidir. Halbuki Cenab-ı Hak bunları sebepler altına gizlemiş, oradan da o külli hakikatler çıksın, Allah-u Teala'nın tasarrufat-ı ilahiyesi, harikulade olan o tasarrufat-ı ilahiyesi, avam beşere anlayacağı tarzda gösterilsin. İşte bu sırra binaendir ki Kur'an-ı Hakim şu ayetiyle diyor: Ey Beni İsrail ve ey Beni Adem, ey İsrailoğulları ve ey Ademoğulları, sizlere ne olmuş ki? Kalpleriniz taştan daha camit, taştan daha katı, daha donuk ve daha ziyade katılaşmıştır. Zira görmüyor musunuz ki o pek sert ve pek camit ve toprak altında bir tabakayı azime teşkil eden, toprak altında büyük büyük tabakalar teşkil etmiş olan o koca taşlar,
o kadar evamid-i ilahiye karşı muti

Zeminin altında da, o sert, sağır taşlarda, işitmesi yok katı taşlarda, o derece suhulet ve intizam, müthiş bir kolaylık ve düzen içerisinde, hatta damarlara karşı kanın cevelanı gibi, kan damarlarımızda nasıl akıyor, onun cevelanı gibi muntazam su cetvelleri ve su damarları kemali hikmetle o taşlarda mukavemet görmeyerek cereyan ediyor. O taşların içinde sular öyle akıyor ki kanın damarda akması kolaylığında. Evet, zemin denilen muhteşem ve seyyar sarayın, bu yeryüzü ve yeryüzünün altı da seyyar bir muhteşem saray gibidir. Onun temel taşı olan taş tabakasının Fatır Zülcelal tarafından tazif edilen, fıtratları yaratan Allah tarafından o taşlara da bir vazife verilmiş. En mühim üç vazifeyi beyan etmek ancak Kur'an'a yakışır. Birinci vazife işte toprağın kudreti Rabbaniye ile, Rabbimizin gücüyle, kudretiyle toprağın nebatata, yani bitkilere analık edip yetiştirdiği gibi, kudreti ilahiyle, Allah'ın kudretiyle taş dahi o toprağa dayelik edip yetiştiriyor. Toprak nasıl bitkilere analık ediyorsa Allah'ın emriyle, yine Allah'ın kudretiyle, emriyle taşlar da toprağa analık ediyor, toprak yetiştiriyor. Bir vazifesi bu taşların. İkinci vazifesi, ayet bunları böyle işte o küçük hadise altında anlatıyor. Zeminin bedeninde devam eden, devran eden, dem hükmünde, kan hükmünde olan suların muntazam cevalarına hizmettir. Eğer kayalar, taş tabakası olmasa zeminin altında, o sular cevalan edip akamaz. Bir de buna vazifesi var, hizmeti var. Üçüncü vazife-i fıtriyesi, yaratılışından gelen vazife, çeşmelerin ve ırmakların, uyun ve ırmakların, yani ırmakların, çeşmelerin, nehirlerin muntazam bir mizan ile zuhur ve devamlarına, yani bu ırmaklar, nehirler nereden çıkıyor düzenli bir şekilde ve devam ediyor. İşte Kızılırmak gibi, Yeşilırmak gibi, Dicle, Fırat, Nil gibi, düşününüz, asırlardır düzenli bir şekilde bir yerden çıkıyor ve devam ediyor. Nasıl ediyor? Bunların çıkmaları ve devamları, zuhur etmeleri taşlar vasıtasıyla. Taşlar onlara hazinedarlık eder. Ne ile? Emri Rabbani ile. Allah Teala'nın emriyle, kudretiyle, tasarrufuyla. Evet, taşlar bütün kuvvetiyle ve ağızlarının dolusu ile akıttıkları ab-ı hayat. Adeta ağız dolusu su akıtıyorlar. Hayat suyunu o surette delail-i vahdaniyeti ne için? Allah'ın bir olduğunu gösteriyorlar. Zemin yüzüne yazıp serpiyorlar o sular vasıtasıyla, tevhidi gösteriyorlar. İşte bu su cetvelleri, su damarları kemal-i hikmetle, mükemmel bir hikmetle o taşlarda mukavemet görmeden cereyan ediyor. Taşlar onlara yol veriyor, yarılıyor, içinden akıtıyor, ağzından çıkarıyor, yanından geçiriyor. Şu saydığımız üç vazifeye hizmet ettiriyor Cenab-ı Hak onu. Hem havada nebatat ve ağaçların dallarının suhuletle sureti intişarı gibi, o derece suhuletle köklerin nazik damarları yer altında taşlarda mümanaat görmeyerek evamir-i ilahiye ile muntazaman intişar ettiğini Kur'an işaret ediyor. Hem Kur'an şuna da işaret ediyor ki, havada bitkiler ve ağaçların dalları nasıl kolaylıkla yayılıyor, büyüyor, gelişiyor. Bunun gibi gayet, bakınız, havada taş, toprak gibi katı bir şey yok. Kolaylıkla Cenab-ı Hak onları intişar ettiriyor. Yerde de o kadar taş tabakası olmasına rağmen, katı engel şeyler varken, mükemmel bir suhulette adeta dalların havada intişar etmesi kolaylığında kökler, damarlar, onun hem de nazik damarlar, elinize çekseniz kopacak ama Bismillah diyerek o taşları şak ediyorlar, yarıyorlar. Yer altında o taşlarda, taşlar da Allah'ın emrine inkiyat edip boyun eğiyorlar, onlara yol veriyorlar. Hiçbir engel görmüyor taşlardan o kökler, damarlar. Allah'ın emirlerini muntazaman yerine getirip intişar ediyorlar. Taşlar onlara yol verdiğini Kur'an-ı Kerim işaret ediyor ve geniş bir hakikati şu ayetle ders veriyor. Ve o ders ile o kasavetli kalplere, bunu görmeyen, iman etmeyen, tevhide ulaşamayan, hidayetten nasipsiz kalplere bu manayı veriyor ve remzen diyor ki, ey Beni İsrail, ey Yahudiler, ey İsrailoğulları ve ey Beni Adem, ey Ademoğulları, ey tüm insanlık, zaaf ve aciziniz içinde, bu kadar zayıf ve acizsiniz, her şeye muhtaç olduğunuz halde nasıl bir kalp taşıyorsunuz ki öyle bir zatın emirlerine karşı o kalp kasavetle mukabele ediyor.
öyle bir kat

kılıkla, öyle bir karanlıkla Allah'ın emirlerine mukavemet ediyorsunuz, karşı geliyorsunuz, Allah'ı tanımıyorsunuz, emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Taşlar, o sert taşlar bile Allah'ın emri karşısında yumuşacık oluyor. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine inkiyat ediyor. Siz bu kadar acizinizle, zaafınızla, taş kadar sağlam olmadığınız halde kalpleriniz o taşlardan daha katı bir hale geliyorsunuz. Halbuki o koca sert taşların tabakayı muazzaması, o büyük dağlar, kütleler büyüklüğünde büyük taşlar var. Taş kütleleri var. Takımlar şeklinde o muazzam taş tabakası o zatın, Allah-u Teala'nın evamiri önünde, emirleri önünde kemal-i inkıya tam bir boyun eğmekle, emrine riayet etmekle karanlıkta nazik vazifelerini mükemmel ifa ediyorlar. Eğer siz Allah'a itaat etmiyorsanız o taşlardan kalpleriniz daha katıdır. O taşlar itaatsizlik göstermiyorlar. Belki o taşlar toprak üstünde bulunan bütün zevil hayata, bütün hayat sahiplerine ab-ı hayatla beraber, yani su ile hikmetle tevziata vasıta oluyor ki hikmetli bir şekilde dağıtıyor, adaletli bir şekilde taksim ediyor ki hakimiz kudreti elinde, yani onun gücünde, kuvvetinde bal mumu gibi adeta ve belki hava gibi yumuşaktır. Mukavemetsizdir ve azameti kudretine karşı, Allah'ın büyüklüğüne, azametine karşı o taşlar secdededir. Zira o toprak üstünde müşahede ettiğimiz şu masnuatı muntazama, çünkü görüyoruz ki toprak üstünde pek çok sanat, intizamlı sanat vücuda geliyor ve şu hikmetli ve gayetli tasarrufat-ı ilahiye müsüllü, Allah'ın hikmetli tasarrufları görünüyor. Bunlar gibi yer altında da aynen Cenab-ı Hakk'ın o hikmetli tasarrufatı ve muntazam masnuatı cereyan ediyor. Belki hikmeten daha acayip ve intizamca daha garip bir surette hikmet ve inayeti ilahi, Allah'ın inayeti, yardımı ve hikmeti yer altında daha acayip, daha intizamlı belki tecelli ediyor. Bakınız, en sert ve hissiz o koca taşlar nasıl bal mumu gibi evamiri tekviniyeye, Allah'ın yaratılış emirlerine karşı yumuşaklık gösterip emre riayet ediyorlar. Ve memur ilahi olan, Allah'ın ilahi memurları olan o latif sulara, o nazik köklere, o ipek gibi damarlara o derece mukavemetsiz ve kasavetsizdir. İpek gibi damarlara, yumuşacık köklere, o latif sulara taşların bir katılığı yoktur. Onlara bir engel çıkarmazlar, mukavemet etmezler. Onlara yol verir, onlar geçerler. Çünkü Allah'ın emirlerine riayetkardır, itaatkardır. Güya bir aşık gibi, o latif ve güzellerin temasıyla kalbini parçalıyor, yollarında toprak oluyor. Adeta bir aşığın kalbinin maşuku için çarpması gibi, o köklere, sulara, damarlara, o taş, o latif ve güzel olan sular için, kökler için, damarlar için, yeryüzündeki bitkiler için adeta kalbini parçalıyor. Yani kendini yarıyor, onların yollarına toprak oluyor. Mevzu gayet güzel değerli dinleyenler. Ayetlerin manaları, o cüz'i tarihi hadiselerdeki, cüz'i olaylardaki külli ve umumi manaları göstermesi ne kadar güzel. Allah Üstad Hazretlerinden razı olsun. İblisin bu vesveselerine gayet güzel bir cevap olmuş. Devam ediyor bu güzel cevaplar. Fakat zamanımız doldu değerli dinleyenler. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden sizlere bu mevzuları aktarmaya devam edebiliriz. Cenab-ı Hak Kur'an'ı dünyada rehberimiz, aklımızın, kalbimizin, ruhumuzun, maddi manevi varlığımızın ve tüm insanlığın rehberi eylesin inşallah. Kabrimizde nur eylesin, ahirette şefaat çıkılsın bizlere. Bizleri ve neslimizi Kur'an'a tilmiz talebe eylesin, Kur'an hakikatlerinden, Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Allah'a emanet olunuz efendim. Müzik

0: Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Mesnevi'den hikaye. Zünnun-u Mısri'nin tımarhaneye düşmesi. Zünnun-u Mısri'nin başına bir hal geldi. Bu hal onda yeni yeni coşkunluklar, yeni yeni cezbeler meydana getirmekteydi. Bunu anlamayan gafiller ondan rahatsız oldular. Nihayet Zünnun'u tımarhaneye attılar. Bunu duyan dostları onu ziyarete gittiler. Zünnun onlara bağırdı. "Siz kimsiniz? Neden geldiniz?" dedi. Onlar sükunetle cevap verdiler. "Biz senin dostlarınız. Buraya halini, hatırını sormak için geldik," dediler. Zünnun bunun üzerine onlara saldırdı. Üzerlerine taş, toprak atmaya, onlara sopa sallamaya başladı. Her biri korkusundan bir yana kaçtı. Bunun üzerine Zünnun bir kenarda durup gülmeye başladı. "Neden böyle kaçıp her biriniz bir köşeye sığındınız? Hani dostlarındınız? Dostun eziyeti dosta ağır gelir mi? Dostun alameti dosttan gelen zorluğa katlanmak değil midir?" dedi. Kalpte her an başka başka şeyler baş gösterir. İnsan bazen şeytanlaşır, bazen melekleşir, bazen tuzak kesilir, bazen de yırtıcı hayvan. İnci nedir ki? Bir katrede gizlenmiş bir deniz, bir zerreye sığınmış güneş. Madem bir hırsızlık ediyorsun, bari latif bir inciyi çal. Madem ki hamallık ediyorsun, bari değerli bir yük taşı.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Cerir bin Abdullah radıyallahu an. Hicretin 10. yılıydı. Mekke fethedilmiş. İslamiyet daha geniş kitlelere yayılmıştı. Çevre kabileler kafile kafile Medine'ye geliyorlar, Müslüman oluyorlardı. İslam'ın kurtarıcı eli Becile oğullarına da ulaşmış, 150 kişilik bir heyetle Medine'nin yolunu tutmuşlardı. Cerir bin Abdullah radıyallahu an bu kafilenin başkanıydı. Kafile Medine'ye yaklaştığı sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sohbet ediyordu. Bir ara sizin yanınıza şu kapıdan Yemenli hayırlı biri gelecek. Onun yüzünde melik ve melek alameti vardır buyurdular. Ashab pür dikkat haber verilen zatı beklemeye başladı. Bundan sonrasını Hazreti Cerir'in kendisinden dinleyelim. O şöyle anlatıyor. Medine'ye varınca elbisemi değiştirip mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sırada sohbet ediyordu. Selam verdim ve oturdum. Müslümanlar göz ucuyla beni süzüyorlardı. Yanımda oturan zata Resulullah benden bahsetti mi diye sordum. Evet dedi. Biraz önce senden güzel bir şekilde bahsetti. Bunu duyunca Cenab-ı Hakk'a hamd ettim. Biraz sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey Cerir, niçin geldin diye sordular. Ben de sizin huzurunuzda Müslüman olmak için ya Resulallah dedim. İslam üzere biat edeceğimi, hangi şartı koşacaksa koşmasını söyledim. Şöyle buyurdular. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, benim Allah'ın Resulü olduğuma, hiçbir şeyi ortak koşmaksızın Allah'a ibadet edeceğine, namaz kılacağına, oruç tutacağına, Müslümanlara yardımcı olacağına, Habeşli bir köle de olsa amirine itaat edeceğine ve müşriklerden ayrılacağına biat edeceksin. Bunun üzerine ben olur dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini uzattılar. Ben de söylediği hususlarda kendisine biat ettim. Hazreti Cerir radıyallahu

her zaman huzuruna girip çıkmasına müsaade etmişti. Her gördüğü yerde de ona tebessümde bulunurdu. Huzuruna heyetler geldikçe Hazreti Cerir'e haber gönderir. O da tertipli ve düzenli bir kıyafetle yanına giderdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen heyete onu takdim eder, İslam'a olan hizmetlerinden dolayı iltifatta bulunurdu. Bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyorlardı. Bu esnada Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu an çıka geldi. Her nasılsa kimse ona yer göstermedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağa sola baktı, onu buyur edeceği bir yer aradı. Bulamayınca da cübbesini çıkardı, al bunun üzerine otur buyurdular. Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu an cübbeyi aldı, katladı, öptü, sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geri iade etti. Siz bana ikramda bulunduğunuz gibi Allah da size ikramda bulunsun ya Resulallah diyerek minnettarlığını ifade etti. Peygamberimiz de ashabına hitaben bir kavmin büyüğü size geldiğinde ona layık olduğu şekilde ikramda bulunun buyurdular. Cerir bin Abdullah radıyallahu an bir müddet Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldılar. Bu zaman içerisinde ondan çok istifade ettiler. Yurduna döndüğünde ise kavmini İslamiyet'e davet ettiler. Birçok kimsenin hidayetine vesile oldular. Bu arada zaman zaman Medine'ye giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de sohbetlerinde bulundular. Bir defasında yine Medine'ye gitmişlerdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona kavminin ne durumda olduğunu sordular. Cerir bin Abdullah radıyallahu an peygamberimizi müjdeledi ve ya Resulallah, yüce Allah İslamiyet'i üstün kıldı. Becelilerin mescidinde ve meydanlarında ezanlar okunuyor. Kabileler tapa geldikleri putları yıktılar demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna çok sevinmişlerdi. Fakat Zülhalasa ne oldu diye sorduğunda Cerir bin Abdullah radıyallahu an onun eski hal üzere durduğunu söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü ve vallahi ondan da kurtulacağım. Ey Cerir, sen beni ondan kurtaramaz mısın? Beni rahatlatamaz mısın? Buyurdular. Zülhalasa Yemen'de bir tapınaktı. Ona Yemen'in Kâbesi deniliyordu. Tapınağın içinde üzeri taç gibi nakışlı beyaz mermerden bir de dikili taş bulunuyordu. Yemen'le Mekke arasında Mekke'ye 7 günlük mesafedeydi. Onun adına kurbanlar kesilir, çok büyük hürmet gösterilirdi. Bu itibarla Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın vazifesi zordu. Fakat bu büyük insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna baş koymuştu. Onun her emrini, her isteğini yapmaya hazırdı. Bunu yaparken karşılaşacağı güçlükleri hiç düşünmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teklifine hiç tereddüt etmeden elbette kurtarırım ya Resulallah diye cevap verdi. Vakit geçirmeden hazırlıklarını tamamladı ve yanına 150 mücahid aldı. Cerir bin Abdullah radıyallahu an atın üzerinde fazla duramazdı. Yola çıkmadan önce ya Resulallah ben at üzerinde fazla duramıyorum dedi. Peygamberimiz mübarek eliyle Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın göğsüne vurdu. Sonra da Allah'ım onu at üzerinde durdur. Kendisine doğru yolu göster. Onu doğru yolu gösterenlerden eyle diye dua etti. Bundan sonra Cerir bin Abdullah radıyallahu an artık attan düşmez oldu. Cerir bin Abdullah radıyallahu an Zülhalasa'ya vardığında onu yıkmasına müsaade etmedi.

Müşrikler. Neticede savaş oldu. Müşriklerden 200 kişi hayatını kaybetti. Sonra da tapınak yıkıldı, yakıldı. Kısa zamanda harabeye çevrildi. Böylece kendisine verilen vazifeyi başarıyla tamamlayan Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu an Medine'ye geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müjdeyi verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara bol bol dua ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından sonra Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ı Zülkela ve Zü Amr'ı İslamiyet'e davet etmek üzere Yemen'e göndermişti. Hazreti Cerir radıyallahu anh buna da muvaffak oldu. İkisinin de Müslüman olmasına vesile oldu. Fakat bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat haberini aldı ve çok üzüldü. Ama hayat devam ediyordu. Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu anh, dört halife devrinde de tebliğ ve irşat vazifesine devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh, onu takdir eder, simasının güzelliği sebebiyle Cerir bin Abdullah, bu ümmetin Yusuf'udur diye iltifatta bulunurdu. Cerir bin Abdullah radıyallahu an bilhassa idarecilere tavsiyede bulunmaktan geri durmazdı. Hakkın hatırını her şeyden yüce tutar, hak bildiğini söylemekten de çekinmezdi. Bir defasında Muaviye'ye bir mektup yazmıştı. Peygamberimizin insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez hadisini hatırlatmıştı. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ı ticarette aldatmamasını, herkese doğru yolu söylemesini ve insanlara nasihatte bulunmasını tavsiye etmişlerdi. Cerir bin Abdullah radıyallahu an hayatı boyunca bu tavsiyeye uygun hareket etti. Ticaret yaptığında sattığı malın bütün kusurlarını müşteriye söylerdi. İşte mal, işte fiyatı, işte kusurları. İster al, ister alma derdi. Sen bu şekilde bir şey kazanamazsın diyenlere de biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle söz verdik. Kazanalım, kazanmayalım. Verdiğimiz sözden dönemeyiz cevabını veriyordu. Bütün ömrünü İslam'a hizmet yolunda geçiren ve hicretin 51. yılında vefat eden Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu an birçok hadiste rivayet etmiştir. Bunlardan ikisinin meali şöyledir. Birincisi, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirlere dönmeyiniz. Diğeri de, her kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, onun sevabıyla birlikte o çığırda amel edenlerin sevabından hiçbir şey eksilmeksizin kendisi de sevap kazanır. Her kim de kötü bir çığır açarsa, onun günahıyla o yolda gidenlerin günahından hiçbir şey eksilmemek üzere bir mislini de kendisi yüklenir. Allah, doğruluk ve dürüstlük abidesi olan Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan ve onun gibilerden razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer kazanıyor.

0: tutuyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, kan kardeşim. Bazı kimseler vücutlarının bir yerinden kan akıtıp, karşılıklı emiştikten sonra kan kardeşi olduklarını zannediyorlar. Birbirlerine can kardeş gibi olduklarına inanıyorlar. Kardeşler için helal haram hudutlarının kendileri için de cari, geçerli olduğunu kabul ediyorlar. Böyle bir düşünce İslam'a göre katiyen caiz değildir. İslam'da kan kardeşliği diye bir inanç yoktur. İslam'da Müslümanlar 1. dinde kardeştirler. 2. bir ana babadan veya bunlardan birinden olmak itibarıyla kardeştirler. Ve 3. bebeklik müddeti içinde, süt emme döneminde, süt emenin sütü emilen kadının çocuklarıyla kardeştirler. Bunun haricinde kardeşlik yoktur ve bu kardeşliklerin hudutları da İslam'da beyan edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulu bu konuda 19 Eylül 1963 gün 512 sayılı kararla şu hükmü ilan etmiştir. Müslümanlıkta kan kardeşliği diye bir müessese yoktur. Bazı

Türk kavimlerinde böyle bir adet varsa da bu dini bir mahiyet taşımaz. Hasılı, İslam'ın kardeşlik hükümleri bellidir. Başka kardeşler ihdas etmek merduttur, bid'attir. Allahu Teala cümlemizi bid'at ve hurafelerden korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, Mehmet Efendi gel. Efendilik yalnız Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun yolundan ayrılmayan ümmetine has bir sıfattır. Salavat-ı Şerife'de geçen Seyyid kelimesi Efendi manasına gelir. Bugün her muttaki mümin, Peygamberimizin icabet eden ümmeti olması hasebiyle Efendidir. Maalesef zamanımızda Efendi kelimesi yanlış manada kullanılmaktadır. Sosyete ve sosyetikliğe hevesli kimseler, fukaraya, resmi daire odacılarına, devletin götür getir işinde çalışanlara Ali Efendi, Veli Efendi derken, zengine, amire, memura Ali Bey, Veli Bey şeklinde hitap etmektedirler. Memure bir kadın oturduğu masanın başından dışarıdaki odacıya bağırıyor. Ali Efendi, bana bir çay söylesene. Ali Efendi dediği kişi, babası yaşında biri. Bağırıyor böyle işte. Edep, haya, aile terbiyesi, okul terbiyesi görmemiş bu zavallılara önce insan olmayı öğretmek gerek. Ama kim nasıl yapacak bunu? Bizce her efendi beylik vasfına haizdir. Fakat birçok materyalist, mide beyleri efendilikten çok uzaktırlar. Gidişatları itibariyle efendi de olamazlar. Zira efendilik, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolundan ayrılmayanlara has bir sıfattır. Allahu Teala cümlemizi Peygamberimize layık olanlara dahil eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, insan her şeyin ölçüsüdür. Bazı kişiler, insan her şeyin ölçüsüdür diyorlar. Halbuki insan, aklı aşılmaz duvarlarla sınırlıdır. Bu sahayı sonsuz zannederek bakar kör olduğu halde alabildiğine koşmak helaka götürür. Eğer insan aklı Allahu Teala ve kainatla ilgili bütün bilgileri bilip halledecek olsaydı asırlarca devam eden bilgiler bir gün biterdi. Kainattaki varlıklardan biri olan insanı da yaratan Allahu Teala'dır. Yapılmış bir sanatın asli mahiyetini en iyi bilen onun sanatkarıdır. İnsan yapılmış, yaratılmış bir sanattır. Sanatkar değildir. Her ne kadar bir şeyler yapıyor ve inkar edilmeyecek bir sanatkarlık tarafı varsa da, bizzat kendisinin sanatkarı değildir. Yaptığı şeylerde kendi sanatkarı tarafından bağışlanmış bir mevhibedir. Yani insan yaratıcısına medyundur. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyenler, eserden müessire gidemeyen akılsızlardır. Bilgi, iman olmayınca zavallı ve mahcup kalmaya mahkumdur. Bunu bilmek için iman en büyük ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı gideremeyenler her an yanılmaya mahkumdurlar. Allahu Teala cümlemizi yanılgılara sürekli saplanıp kalmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, herkes kendi fikrinin dal kavuğudur. Herkes kendi fikrinin dal kavuğudur sözü yanlış bir teşhis, yanlış bir ifadedir. Zira kendi fikirlerinin dal kavuğu olanlar, başkalarının da dal kavuğu olmaya adaydırlar. İnsan fikirlerinin dal kavukluğunu yapacağına inançlı savunucusu olmalıdır. Müslümanlara yakışan da budur. Allah-u Teala cümlemizi rızasına muvaffık davrananlardan eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bazı atasözlerine dikkat. Herkes eline, diline, beline sahip olmakla yükümlüdür. Çünkü her uzvun hesabını vereceğimiz bir güne her an biraz daha yaklaşıyoruz. Elimizin tuttuğuna elimiz, gördüklerimize gözümüz, duyduklarımıza kulaklarımız, konuştuklarımıza da dilimiz şahitlik edecek o mahşer gününde. Şeytani bir kıskacın içinde olduğumuz bir cemiyette herhalde daha çok dikkatli olmaya ve elimizdeki imkanları titiz kullanmaya mecburuz.

Memleketimizde diyebiliriz ki, herkesçe bilinen ve zaman zaman da kullanılan, lakin ifade ettikleri mana itibariyle İslami esas ve prensiplere aykırı bir takım atasözleri vardır. Şüphesiz bu sözler bizim atalarımıza ait değildir. Emperyalist zalim kafirler, uydurdukları bir takım yalan, yanlış sözleri atalarımıza isnat etmişlerdir. Atalarımıza yapılan bu iftiraların mahiyetini düşünmeden, maalesef bu sözleri kullananlarımız önemli bir yekün teşkil etmektedir. Atalarımıza isnat edilen, fakat imanlı atalarımızla ve itikadımızla bağdaşmayan, milletimizin inancına da ters düşen bu sözde atasözlerinin yayımında devlet öncülük etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı Bin Temel Eser serisinde yer alan iki ciltlik bir kitap var. Türk Atasözleri ve Deyimleri. Birazdan okuyacağımız atasözü denilen gerçekte atalarımızla ilgisi olmayan sözler bu kitaplardan alınmıştır. Milli eğitim kime, niçin ve nasıl hizmet ediyor bilinsin istiyoruz. Altta kalanın canı çıksın. Ben öldükten sonra taş üstünde taş kalmasın. Bana dokunmayan yılan 40 yıl yaşasın. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Terbiyesini Kur'an ve sünnetten alan ecdadımız, harp meydanlarında canlarını Allah'a teslim ederlerken bile, kendilerine verilen suyu içmemiş ve yaralı kardeşlerine göndermişlerdir. Bu kahramanların bu gibi atasözü denilen sözleri söylemesi mümkün değildir. Atasözü diye bunları söyleyen herkes, o ecdada iftira yapmış olur. Böyleleri mahşerde bunun hesabını verebilirse versinler bakalım. Zikrettiğimiz bu sözler, insanı sadece kendi şahsi menfaatini düşünmeye sevk eder. Bunun da İslam'da yeri yoktur. Mesela, ar dünyası değil kâr dünyası. Nerede aş, oraya yanaş. Nerede aç, oradan kaç. Ak akçesi olanın, bakma yüzünün karasına. El öpmekle ağız aşınmaz. Kapıdan kovulursan bacadan gir. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara. Bu sözler insanı yüzsüzlüğe, hayasızlığa sevk eder. Eline de, diline de, beline de sahip olamaz. Tam bir materyalist olur. Onun ilahı maddedir. Böylelerinde şahsiyet diye bir şey yoktur. Böylesi mendeburların şerrinden Allah'a sığınırız. Dilini tutan başını kurtarır. Yiğitlik dokuzdur. Sekizi kaçmak, biri hiç görünmemektir. Bu sözlerde hakkı gizlemeye, korkaklığa, pısırıklığa sevk eder. Oysa hadis-i şeriflerde, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Hakkı söylemeyenlerin ağzına ateşten gem vurulacaktır buyurulmaktadır. Demek ki bu atasözü denilen sözler de İslam'a uygun değildir.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Hendek. Hayber'e yerleşen Beni Nadır Yahudileri kaybettikleri toprakları tekrar kazanmaya kararlıydılar. Ümitleri Kureyş'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine düzenleyeceği son ve büyük saldırıda yoğunlaşıyordu. İslam'ın 5. yılının sonlarına doğru milattan sonra 627'nin başları bu hazırlıklar Huyay ve Hayber'deki diğer birkaç Yahudi liderinin Mekke'yi ziyaret etmesiyle karara bağlandı. Ebu Sufyan'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ortadan kaldırmada seninle birlikteyiz dediler. Ebu Sufyan da bize sevgili olanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı bize yardım edenlerdir cevabını verdi. Bunun üzerine Safvan, Ebu Sufyan ve diğer Kureyş liderleri Yahudileri Kabe'nin içine soktular ve orada amaçlarına ulaşıncaya kadar birbirlerini terk etmeyeceklerine dair Allah adına and içtiler. Kureyşliler bu fırsattan yararlanarak Yahudilere yeni dinin kurucusu ile aralarında çatışma konusu olan inançlarıyla ilgili sorular sordular. Ebu Sufyan, "Ey Yahudiler," dedi. "Siz ilk kutsal kitabın geldiği topluluksunuz ve sizin bilginiz var. Bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı konumumuzun ne olduğunu bize söyleyin. Bizim dinimiz mi daha iyi yoksa onun kimi?" Yahudiler şu cevabı verdiler. "Sizin dininiz onunkinden daha iyidir ve siz gerçeğe daha yakınsınız." Bu noktada anlaşan taraflar plan hazırlamaya koyuldular. Yahudiler Medine'den hoşlanmayan tüm Necd kabilelerini ayaklandırma görevini üzerlerine almışlardı. Onları ayaklanmaya razı edemezlerse rüşvetle bu işi halledeceklerdi. Beni Esed onlara yardım etmeye hazırdır. Beni Gatafan'a gelince onlara katılmalarına karşılık kabileye Hayber'in hurma hasadının yarısı verilecekti. Beni Gatafan'dan Fezare, Mürre ve Aşça kollarının anlaşmaya dahil olmasıyla ordu yaklaşık 2000 askere ulaştı. Yahudiler Beni Süleym'den de 700 kişinin kendilerine katılmasını başardı. Bu sayı daha da fazla olabilirdi fakat Mauna kuyusu yakınındaki katliamdan sonra küçük ancak sürekli artan bir grup Müslüman olmuştu. Süleym'in güney komşusu Beni Amir ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptığı anlaşmaya sadık kaldı. Kureyş ve müttefikleri toplam 4000 kişiyi buluyordu. Güneyden gelecek olan birkaç grup destekle birlikte Mekke'den Medine'ye giden sahil yolunu takip edeceklerdi. Uhud'da da aynı yolu izlemişlerdi. Daha az birlik ve teşkil eden ikinci bir ordu da Medine'nin doğusundan yani Necd Ovası'ndan yaklaşacaktı. İki ordunun toplam olarak Kureyş'in Uhud'daki gücünün 3 katı olacağı tahmin ediliyordu. Orada Müslümanlar 3000 kişilik bir orduya yenilmişlerdi. Şimdi ise 10.000 kişi karşısında ne yapabilirlerdi? Bunun yanı sıra Kureyş bu kez 200 atlı yerine 300 atlı almıştı ve Gatafan'ın da aynı büyüklükte bir grupla onları desteklemesi bekleniyordu. Planlarına uygun olarak Mekke'den yola çıktılar. Aynı anda büyük bir ihtimalle Abbas'ın düzenlediği bir grup Huzalı atlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saldırıyı haber vermek ve ordunun gücü konusunda bilgi vermek üzere Medine'ye doğru yola çıktılar. Bu grup Medine'ye ancak 4 günde varabildi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hazırlanmak için sadece bir hafta kalmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu haberi alınca hemen tüm Medine'ye alarm verdi ve arkadaşlarına eğer sabreder, emirlere uyar ve Allah'tan korkarlarsa zaferin kendilerinin olacağı konusunda müjdeleyici sözler söyledi. Daha sonra Uhud'da yaptığı gibi onları istişare meclisine çağırdı. En iyi savunmanın nasıl olacağı konusunda çeşitli fikirler öne sürüldü. En sonunda Selman radıyallahu anh ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz İran'dayken atlıların saldırısından korktuğumuzda etrafımıza hendek kazardık. Şimdi de etrafımıza hendek kazalım. Herkes Uhud'daki stratejiyi tekrarlamak istemediği için Selman'ın önerisini kabul etti. Zaman kısaydı ve savunmada bir boşluk bırakmamak için çaba

zamanın doruk noktasına kadar harcanması gerekiyordu. Fakat hendeğin sürekli olması gerekmiyordu. Şehrin sınırında birçok yerde savunmayı sağlayacak kaleye benzer evler vardı. Kuzeybatıda ise kale vazifesi gören fakat aralarında birleştirilmesi gereken büyük kaya yığınları vardı. Bunlardan en yakını Sel Dağı olarak bilinen yığındı ve hendeğin içinde kalması gerekiyordu. Çünkü bu dağın önündeki düzlük kamp yapmaya uygun bir yerdi. Hendek bu kamp yerini bir kaya yığınından başlayıp şehrin güney duvarındaki bir noktaya kadar uzayarak kuzeyden çevreleyecekti. Bu kazılacak olan en uzun hendekti ve en önemlisi de buydu. Stratejiyi ortaya koymanın yanı sıra Selman radıyallahu anh hendeğin hangi genişlik ve derinlikte olması gerektiğini de biliyordu. Beni Kureyza'da çalıştığı için onların hendeğin kazılması için gerekli olan tüm araçlara da sahip olduklarını biliyordu. Bu ortak düşman karşısında Beni Kureyzalılar bunları ödünç vermekten kaçınmadılar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmemelerine rağmen hepsi onunla yaptıkları anlaşmanın politik bir anlaşma olduğu ve bu anlaşmayı bozmamaları gerektiği kanısındaydılar. Bu nedenle Yahudiler kazma, kürek ve çapalarını ödünç verdiler. Bunun yanı sıra sıkı hurma liflerinden örülmüş sağlam hurma sepetlerini de kazılan toprağa taşımak üzere verdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam topluluğun her grubunu belirli bir hendekten sorumlu olmak üzere görevlendirdi. Kendisi de onlarla birlikte çalıştı. Her şafak vakti namazdan sonra yola çıkıyorlar ve alacakaranlıkta evlerine dönüyorlardı. İlk günlerden birinde sabahleyin hendek kazmaya giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara mescidi inşa ederken okudukları bir beyti hatırlattı. Allah'ım, ahiret saadetinden başka saadet yoktur. Muhacirleri ve ensarı bağışla. Hep birlikte bu beyti tekrarladılar. Bazen de şöyle derlerdi. Ahiret yurdundan başka gerçek hayat yoktur. Allah'ım, Ensar ve muhacirine merhamet et. Birbirlerine sürekli zamanın kısa olduğunu hatırlatıyorlardı. Düşman her an gelebilirdi. Kim biraz gevşeklik gösterirse hemen aralarında alay konusu oluyordu. Diğer taraftan Selman radıyallahu anh büyük bir saygı ve övünç kaynağıydı. O sadece güçlü ve sağlam vücutlu değil, aynı zamanda yıllardan beri Beni Kureyzalılar arasında yaşadığı için kazmacılık ve taşımacılıkta da becerikliydi. Kendi aralarında o 10 kişinin işini yapıyor dediler ve dostça bir tartışmaya giriştiler. Birçok yerden göç ettiği için muhacirler Selman bizimdir diye iddia ettiler. Ensar o bizden biri, bizim onda daha çok hakkımız var diye karşı çıktı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman bizden yani Ehli Beyt'ten biri dedi. Düşmana karşı silah olarak kullanılabilecek olan taşlar hendek boyunca Medine'nin çevresine yığıldı. Kazıdan çıkan toprak sepetlere doldurulup baş üzerinde uzağa taşınıyor ve dönüşte aynı sepetlere taş doldurulup hendeğin yanına yığılıyordu. En iyi taşlar Sel Dağı'nın eteklerinde bulunuyordu. Adamların hepsi bellerine kadar çıplaktı. Sepet bulamayanlar üstlerinden çıkardıkları elbiseleri taş ve toprakları taşımakta çuval olarak kullanıyorlardı. Hendek kazmaya gittikleri ilk sabah onları bir grup genç takip etti. Hepsi de bu çabada görev almak istiyorlardı. En küçük olanlar hemen geri gönderildi fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşman görünür görünmez kampı terk etmeleri şartıyla diğerlerinin kazma, taşımada yardım etmelerine izin verdi. Uhud'dan geri gönderilen Üsame radıyallahu anh, Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh ve arkadaşları artık 15 yaşındaydılar. Ve sadece kazmada değil, savaşta da diğer müminlerle birlikte görev yapacaklardı. Bunlardan biri olan Evs'in Harise kolundan Bera, sonraki yıllarda hendek kenarında kırmızı cübbesi, tozlu göğsü ve omuzlarına değen uzun saçlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar güzel olduğunu anlatmıştır. Ondan daha güzelini görmedim demişti. Onun ve genelde tüm manzaranın ne kadar güzel olduğunu fark eden sadece ben

değildi. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çevresine baktığında çevresindekilerin basitliğini ve ne kadar doğal olduklarını, insanın fıtratına ne kadar yakın olduklarını görüp seviniyordu. Bu sevinçle sonradan herkesin katıldığı bir şarkı okumaya başladı. Hayber'in bu güzelliği bir güzellik değil. Ya Rab, bu daha saf, daha temiz bir şey. O sallallahu aleyhi ve sellem bir muhacirlerle, bir ensarla birlikte çalışıyordu. Bazen kazma, bazen kürek, bazen de sepet kullanıyordu. Fakat nerede olursa olsun olağanüstü bir zorlukla karşılaşıldığında ona haber verilmesi gerektiğini herkes biliyordu. İş çok sıkı ve zor olmasına rağmen eğlenceli dakikalar geçiriyorlardı. Mescitte yaşayan Ehl-i Suffa'dan biri olan Beni Demreli bir Müslümanın görünüşte acınacak bir hali vardı. Bunun üstüne bir de ailesi ona küçük böcek anlamına gelen Cüeyl adını vermişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir süre önce onun adını hayat ve ruhi sağlık anlamlarına gelen Amr olarak değiştirmişti. Hendek'te onun halini gören bir muhacir şu mısraları söylemekten kendini alamadı. Onun adını Cüeyl'den Amr'a değiştirdi. İşte o gün bu zavallı adama yardım etti. Muhacir bu beyti Amr'a okudu. Onu duyan diğerleri de beyti şarkı haline getirip gülüşerek okudular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde vurguyla söylediği Amr ve yardım kelimeleri dışında bu şarkıya katılmadı. Daha sonra onları şu şarkıyı okumaya teşvik etti. Rabbim, biz hiçbir zaman sana yönelmez, zekat vermez ve namaz kılmazdık. O halde üzerimize huzur indir. Bu karşılaşmada ayaklarımızı sabit kıl. Bu düşmanlar bizi bastırmak istiyor ve ifsad etmeye çalışıyorlar. Fakat biz onlara karşı koyuyoruz. İlk yardım çağrısı, hiçbir aletin çıkarmaya güç yetiremediği bir kaya ile karşılaşan Cabir radıyallahu anh'ten geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz su istedi ve suyun içine tükürdü. Dua ettikten sonra suyu kayanın üstüne döktü. Adamlar kayayı sanki kum yığınıymış gibi kürekle alıp attılar. Diğer bir gün de muhacirlerin yardıma ihtiyacı oldu. Rastladığı kayayı yerinden çıkarmak için bir hayli uğraşan fakat kımıldatmayı başaramayan Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı onun elinden aldı ve kayaya bir darbe indirdi. Bu darbe ile birlikte kayanın üstünden şimşek gibi bir ışık çıktı. Tüm şehri geçip güneye doğru kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez vurduğunda kuzeye Uhud'a doğru bir ışık çıktı. Kayayı parçalayan üçüncü vuruşla da doğuya bir ışık fışkırdı. Selman radıyallahu anh bu üç ışığı da görmüş ve bir şeye delalet ettiğini düşünerek Peygamber aleyhissalatü vesselama sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı vermişti. Onları gördün mü Selman? İlk ışıkla Yemen kalelerini gördüm. İkinci ışıkla Suriye kalelerini gördüm. Üçüncü ışıkla da Kisra'nın Medain'deki beyaz sarayını gördüm. İlk ışıkla Allah bana Yemen yollarını açtı. İkincisiyle batıda Suriye'ye, üçüncüsüyle de doğuya yol açtı. Hendek'te kazma işiyle uğraşanların çoğunun yeteri kadar yiyeceği yoktu ve ağır çalışma koşulları da açlığı artırıyordu. Cabir radıyallahu anh Hendek'te kendisinden yardım istediği gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşırı derecede zayıf olduğunu fark etmişti. O akşam eve geldiğinde karısından yemek hazırlayıp hazırlayamayacağını sordu. Karısı, "Bu kuzudan ve bir ölçek arpadan başka şeyimiz yok." dedi. Bunun üzerine Cabir radıyallahu anh kuzuyu kurban etti. Ertesi gün karısı kuzuyu haşladı, arpayı öğüttü ve ekmek yaptı. O gün hava çalışılmayacak kadar karardığında Cabir radıyallahu anh Hendek'ten ayrılmak üzere olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Ve kuzu eti ve arpa ekmeği yemeye davet etti. Cabir şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avuç içini benim avuç içime koydu ve parmaklarını kenetledi.
Ben onun yalnız

0: gelmesini istiyordum. Fakat o bağırarak şöyle dedi: Allah'ın Resulü ile birlikte Cabir'in evine gidin, icabet edin. Çünkü Cabir sizi davet ediyor. Cabir bir felaket zamanında okunan şu ayeti okudu: Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Daha sonra uyarmak üzere karısının yanına gitti. Karısı, o halde bırak gelsinler, çünkü o daha iyi bilir dedi. Yemek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kondu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti, besmele çekti ve yemeye başladı. Onunla birlikte 10 kişi daha oturuyordu. Hepsi de doyana dek yedikten sonra kalkıp evlerine gittiler ve yerlerini diğer 10 kişiye bıraktılar. Hendek'te çalışan tüm işçilerin karnı doyuncaya dek bu devam etti. Herkes doyduktan sonra bile hala biraz et ve ekmek vardı. Bir başka gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir şeyle kamp yerine gelen bir kız gördü ve onu yanına çağırdı. Kız Abdullah İbni Revaha'nın yeğeniydi. O günü şöyle anlatıyor: Allah'ın Resulüne amcam ve babam için hurma getirdiğimi söylediğim zaman onları kendisi aldı. Fakat hurma avuçlarını dolduracak kadar çok değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bez parçası istedi. Yayılan bez parçasının üstüne hurmaları saçtı, örtünün her tarafı hurma olmuştu. Daha sonra yanındakilerden hendek kazmakta olanları yemeğe davet etmelerini istedi. İşçiler geldiler ve yemeğe başladılar. Hurmalar artıyordu. Onlar karınlarını doyurup kalktığında hurma örtünün kenarlarından taşıyordu.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.

0: Radyo Hedef.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan İnsanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adreste

0: ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Rabbimiz Teala Hazretleri Kitab-ı Kerim'inde Şura Suresi'nde 38. ayette Estağfirullah emruhum şura beynehum diye buyuruyor. Onların işleri aralarında şura iledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişare eden zarara uğramaz buyuruyor. İstişare eden bir kere kendi kişilik sınırlarının farkındadır. Haddini, hududunu bilmektedir. Yanılabilir olduğunun farkındadır. Bir başkasının daha iyi bileceğini, daha iyi bilebileceğini de ölçmektedir. Bunun şuurundadır. Bu bir kazançtır zaten. Sonra diğer kazançlar. Müslüman bir şeye karar verdiği zaman isabet ederse iki sevap alır. İsabet edemezse de bir sevap alır. Fakat gittiği yol, düşünce yolu, tutum mu doğru olmak şartıyla. Bedir Savaşı'nı hatırlayalım. Bedir Savaşı'nda suyu arkamıza alalım diyen Hubab, onun sözüne uydu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hendek Savaşı'nda da Selman-ı Farisi Hazretlerinin tavsiyesine uydu ve hendek kazılmış oldu. İstişare eden bir kişi, bilgi ve deneyim gerektiren uzmanlık alanlarına saygı duyuyor demektir. Zaten Âl-i İmrân suresinde de öyle demiyor mu onlarla istişare et diye. Bir grupla, bir toplumla istişare ediliyorsa, o toplumu karşımıza değil, yanımıza almış olduğumuzun farkında olmuş olmamız gerekir. Yusuf suresinde öyle demiyor mu? Her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır. Evet, Hani o atasözü

0: Üstünde olduğu gibi danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Yüreğimde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansan da yanına varsan, Medine'nin gülü, kokunu alsan. Girdim hasret kokan aşkın bağına, aktı gözyaşlarım gül yaprağı. Dermansın derdime, gönül yarama, gel lütfeyle ya rüyalar.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hak yol İslam yazacağız.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
3: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
5: Mesnevi'den hikayeler. Mücevherle imtihan yapan padişah. Gazneli Sultan Mahmud bir gün divana gittiğinde bütün memleket büyüklerinin orada toplanmış olduklarını gördü. Beylerini ve vezirlerini denemek istedi. Bir mücevher çıkararak vezirine uzattı. "Bu nasıl bir mücevher? Değeri ne olabilir?" diye sorunca vezir, "Bu çok kıymetli bir mücevherdir. 100 eşek yükü altın eder." dedi. Padişah, "Bu mücevheri kır." dedi. Vezir, "Efendim?" dedi. "Ben bunu nasıl yapabilirim? Ben padişahımın iyiliğini dileyen bir kişiyim. Eğer kırarsam bu size kötülük olur." dedi. Padişah vezirin bu davranışını takdir etti ve ona çok değerli şeyler hediye etti. Padişah bir müddet konuştuktan ve bu bahis unutulduktan sonra aynı mücevheri perdecinin eline verdi ve "Bunun bir müşterisi çıksa acaba buna ne verir?" dedi. Perdeci, "Bu mücevher ülkenin yarısı değerindedir." dedi. Padişah ona da "Bu mücevheri kır parçala." dedi. Perdeci, "Ey sultanların sultanı, bunu kırmak çok yazık olacak. Böyle değerli bir mücevher ancak sizin gibi eşsiz bir padişaha layıktır. Onu kırmak olmaz. Bunu yapmak padişaha ve hazinesine düşmanlık olur." dedi. Padişah perdecinin bu söylediklerini de çok beğendi, ona da çok değerli hediyeler verdi. Biraz sonra mücevheri başka birine verdi. O da benzer şeyler söyledi. Padişah ona da değerli hediyeler verdi. Böylelikle birçok kişiyi sınayan padişah sonunda sadık bendesi Eyaz'ı çağırdı. Ona da mücevheri vererek değerini sordu, sonra da "Kır bunu." dedi. Eyaz hiç düşünmeden mücevheri paramparça etti. Etrafındakiler acıdılar. "Ey Eyaz, ne yaptın öyle? Değerli mücevhere kıyılır mı? Bu padişahın hazinesine ve padişaha hıyanettir. Nasıl yaptın bunu?" dediler. Eyaz şöyle dedi. "Padişaha gerçekten sevgi bağıyla bağlı olan için padişahın emrinden ve arzusundan daha değerli bir şey olamaz." dedi.
3: Radyo Hedef.
6: FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Hamd edecek nimeti bize bir kez daha tattırdığı için, nefes verdiği için, doğru yolundan ayırmadığı için, hamd etmeyi her daim aklımıza ve zihnimize düşürdüğü için ve hamd edecek bir nefesi, bir sıhhati bizlere bahşettiği için. Salat ve selam onun kutlu nebisine olsun. Yüz binlerce kez selam onun üzerine olsun ki doğru yolda nasıl doğru yürünür, bize gösterdi, öğretti, talim etti, tebyin etti. Hakikatleri bize anlayabileceğimiz bir şekliyle göstererek hayatın birçok alanında rehber olarak, muallim olarak birçok şey söyledi. Yine Rabbimize sonsuz hamdler olsun ki kendi kafamıza göre değil, Kur'an'ın yaşanmış bir hali olan sahabe nesli gibi bir nesli bize bahşetti. Belki ümmeti Muhammed'in diğer ümmetlerden en bariz farkı da bu olsa gerek. Onların vahiylerinin korunmaması, böyle bir cemaatten mahrum olmalarının neticesiydi. Allah sahabe diye bir nesil var etti. Kur'an'ı onların eliyle korudu. Onlar bize Kur'an'ı hem mana olarak, hem maksat olarak, hem de yaşanmış bir karşılığı olarak, fiili anlamda hayattaki karşılığı olarak bize intikal ettirdiler. Bakın, düşününce ne kadar çok hamd edecek şeyimiz varmış değil mi? Allah bu hamd etmeyi her daim aklımızda, zihnimizde, hayatımızda diri tutsun ve kendisine gerçek manada hamd edenlerden bizleri de eylesin inşallah. Bugünkü dersimize bu toprakların bir acısıyla paylaşmak, acısını sizlere aktararak sayfaları ya da sözün perdesini kaldırmak istiyorum. İslam ümmetinin önemli bir kısmının umudu olan bu topraklar, bidayetinden itibaren bulunduğu konum gereği hep başkalarının farklı hesaplar yapmalarına da neden olmuştur. Özellikle Osmanlı'nın yıkılış dönemleri ve onun öncesinde başlayan süreçte bir batılılaşma, tabii o batılılaşma bir yönüyle de bir batırma projesidir. Bir ümmeti yok etme, bir toplumu yok etme adına çok ciddi bir proje yürütülüyor ve o yürütmenin önemli bir ayağı da ne yazık ki hanımların tesettürünün üzerinden oluyor. Abdullah Cevdet Karlıdağ, Abdullah Cevdet diye çok duymuşsunuzdur da soyadını da ben söyleyeyim. Bu batılılaşmanın çok bariz isimlerinden bir tanesi. Osmanlı'nın son dönemleri, Cumhuriyet'in ilk yılları, Fransa'da İçtihat isimli bir dergi çıkarıyorlar bu ve arkadaşları ve Türkiye'deki Osmanlı bakiyesi üzerinden oluşan bu toplumun yeniden şekillenmesi adına batılılaşma noktasında bazı şeyler konuşuyorlar. Güya ümmeti, güya İslam toplumunu kurtarma adına projeler üretiliyor. İşte o meseleler tartışılırken, konuşulurken Fransız edebiyatçılarından bir tanesi, Abdullah Cevdet'in de arkadaşı, şöyle bir teklifte bulunuyor. Eğer diyor, sorunları çözmek istiyorsanız Kur'an'ı kapatın, kadınları açın. Abdullah Cevdet bir şok yaşıyor. Çünkü hiç böyle bir cümle beklemiyor. bir müddet sonra kendisini toparladıktan sonra diyor ki biz hem Kur'an'ı açacağız hem kadınları açacağız. Çünkü Abdullah Cevdet çok iyi biliyor ki bu toplumun elinden Kur'an'ı aldığınız zaman tepkileri çok farklı olacak. O zaman ne olacak? Kur'an açık olsun ama biz Kur'an'ın ahkamını sulandıralım. Ahkama ait meseleler farklı bir biçimde anlaşılsın. Millet Kur'an okusun, Kur'an kursları olsun, şu olsun, bu olsun önemli değil. İşin ruhu öldürülsün. Ve o gün aslında söylenen o sözler bu topraklarda ne yazık ki yankı buldu ve Cumhuriyet'ten bugüne kadar halen bunun yansımaları var ve halen bunun acılarını ve sıkıntılarını bizler çekmeye devam ediyoruz. İşte biz bu projelerin biraz daha farkına varmak için tesettürün Kur'an'daki ahkamını öğrenme adına ve bu manada aslında söylenen meselenin ruhunu, hikmetini kavrama adına burada bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz.

Amin. Ruhunu öldürtmeye imkan vermesin. Amin. Sadece şekline sarılıp da ruhunu ihmal edenlerden etmesin bizi. Ruhuyla, hikmetiyle, şekliyle, muhtevasıyla şeriatimize, Kur'an'ımıza, İslam'ımıza ait ne varsa değer itibariyle hepsine dört elle sarılıp gereği neyse onu yerine getirme adına da bize güç ve kuvvet versin inşallah. Aziz kardeşlerim, bugün şekil ve muhteva yönüyle tesettür diyeceğiz. Hatırlayın geçen dersi. Ayetler ışığında bazı meseleleri anlamaya çalıştık. Özellikle Kur'an'ın beden tesettürü konusunda Ahzab 59'da ve Nur 31'de dikkatimizi çektiği bazı noktaları bizler de anlamaya çalıştık. Biz biraz hikmet üzerinde ve ruhunun üzerinde durduk ama bugün özellikle şekle doğru bir yolculuk yapacağız inşallah. Bu iki ayette, yani Ahzab 59'da ve Nur 31'de bazı meseleleri ve özellikle de şekil ve muhteva açısından bazı kelimeleri doğru anlayabilmemiz için Kur'an'ın neşet ettiği o ilk coğrafyada, yani nüzul ortamında kadınların giyim kuşamına ait bir bilgiyi de zihnimizde tutmamız gerekir. Nasıl giyiniyorlardı ki kadınlar? Rabbimiz konuşurken böyle konuştu. Bunu bilmezsek eğer kelimeleri tam anlamıyla anlamlandıramayız ve isabet kaydetmeyebiliriz. Ve bu sefer yanlış algılar bizi yanlış noktalara doğru götürür. Bu iki ayette bazı kelimeler var. Nedir onlar? Humur, cuyup, illa ma zahara minha, zinet ve Ahzab 59'da celabip, tekili, cilbap. Bu beş tane kelime önemli. Meselenin şekil ve muhtevasıyla alakadar çünkü bunlar. Bu beş tane kelime aklınızda dursun. Bir daha geleceğiz buraya. Ama burada biz şunu çok iyi bir biçimde anlamalıyız. Cahiliye kadını ya da tesettüre ait ahkam nazil olmadan önce o toplumda yaşayan hanımlar nasıl giyiniyorlardı? Hürler üzerinden konuşmalıyız. Çünkü cariyelerin ya da mevaliden olan, yani azatlığını elde etmiş olan kölelerin tesettürle bir alakası yok. Örtüyle de bir alakası yok. Onlar tanınsınlar diye toplum içerisinde kendilerine has bir kıyafet var ve o kıyafetli giyiyorlar. Ancak eğer kadın hürse örtüsü var. Ahkam nazil olmadan önce örtüsü var. Ancak nasıl kullanıyor örtüyü? Örtüyü bir aksesuar olarak kullanıyor. Güzelliğine güzellik katsın diye bir araç olarak kullanıyor. Kendisini saklasın, korusun diye değil, kendisini toplum içerisinde tanıtsın, teşhir etsin, süslerini göstersin diye kullanıyor. Dolayısıyla o gün için var olan örtünün bu manada nasıl yankı bulduğunu anlarsak, ayetlerde söylenen mesaj daha da zihnimizde tam anlamıyla yerine oturur. Hür kadınların başlarında örtü var. Örtüyü geriye doğru salıyorlar. Sadece başın şu kısmı örtülü. Kulaklar açık, boyun açık, göğüs tamamen açık. Bunu biraz teferruatlı söylemem lazım ki cuyup kelimesini iyice anlayalım. Cuyup denirken Kur'an nereye kadar açık olduğunu da söylüyor. Nereye kadar açık? Affınıza sığınarak söylüyorum. Göğsün tam başladığı noktaya kadar, yani göğüslerin başlangıç noktasına kadar açık olduğunu biliyoruz. Zinetler kapansın derken Kur'an neyi söylemiş anlıyorsunuz değil mi? Onların o gün açtıkları kısımların örtünmesine dair bazı şeyleri bizlerin nazarına vermiş. Bu bilgi şimdi karşınızda dursun. Gelin birer birer kelimeleri ele alalım. Zinet nedir? Kadının kadınlığını gösteren, teşhir eden her neresi ise. Özellikle bugünün dünyasındaki kadınlarda, o günün dünyasındaki kadınlarda zinetlerini aşağı yukarı aynı yerlerde teşhir ediyorlar. Mesela kulağa asılan küpe,
boyna takılan kolye ya da gerdanlık.

Kollara takılan bilezikler bizde fazla yaygın yok ama eskiden vardı. Bir de ayaklara takılan halhallar. Bunların tamamını ziynet diye nitelendiriyor Kur'an ve Müslüman kadınlara bunları teşhir etmeyin diyor. Oradaki ziynet vurgusu bu manaya geliyor. Bunu özellikle bilmemiz lazım. İlla ma zahara minha, kendiliğinden görünenler müstesna. Önemli bir ifade, anahtar bir kavram özellikle tesettür için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da kendiliğinden görünenin ne olduğunu bize resmetti. Kimin aracılığıyla? Hazreti Esma aracılığıyla. Nasıl yaptı? Esma dedi buradan ve buradan. Bu iki uzvun dışındaki yerlerin tamamının örtünmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın dediğini fiili bir biçimde tebyin görevinin bir işareti olarak bize resmetmiş oldu. İlla ma zahara minha ifadesinin ne anlama geldiğini ifade ederek. Humur tekili hamr, başörtüsü demek. Peki bu başörtüsü nasıl bir başörtüsü? Onun da peygamber dünyasında yeri var. Örttüğün zaman başörtüsü altta saçları göstermeyecek. Kapatacak tamamen. Kalın olacak. O manada örtülürse eğer, burada ziynetler başka şeyle örtülmemişse, örtülen başörtüsü o ziynetleri kapatacak büyüklükte olacak. Bunları çok net bir biçimde özellikle sizin zihin dünyanıza emanet ediyorum ki biraz sonra ilkeleri konuştuğumuz zaman biraz daha işimiz kolaylaşsın. Cuyup söyledim, göğüsler ve göğsün başladığı kıç noktası. Celabip tekili cilbap. Nedir cilbap? Dış örtüsü. Peki var mı bir ölçü bunda? Yani bunun resmedilmiş bir hali var mı? İşte buna geldiğimiz zaman asr-ı saadet dünyasında bu budur diyebileceğimiz bir şey yok. Bu budur diyeceğimiz bir şeyin olmaması da aslında ilahi bir rahmet. Neden? Çünkü ilkeleri konuşuyor Kur'an. Evrensel bir mesaj, kimseye bir şeyi dayatmıyor. İlkeler bunlar diyor. Bunlar korunsun da ne giyersen giy diyor. Bu eğer çarşafla sağlanıyorsa çarşaf. Bu pardösoyla sağlanıyorsa pardösü. Bu mantoyla sağlanıyorsa manto. Erzurum'da Bayburt'tasın. Bu ihramla sağlanıyorsa ihram. Ege'desin, Akdeniz'desin. Bu şalvarla sağlanıyorsa şalvar. Ama burada temel ilkeler var. Sadece burada söylenen şey bir dış örtüsüdür. Böyle bir dış örtüsü olmalı. Ölçüleri ne, özellikleri ne? Onlar ayrıca peygamberin lisanıyla bize beyan ediliyor. Ama bu budur deyip bir üniformaya bir tek şekle indirgeme diye bir şey yok. Geçen hafta söylemedim, bitmemişti araştırmam. Bu hafta biraz daha bitirdim. Şimdi sizinle bir şey paylaşayım. 2 haftadır, yaklaşık 15 gündür sahabenin fetihler için İslam coğrafyasına yayıldıkları zaman Hazreti Ebu Bekir dönemi itibariyle biliyorsunuz başladı. Hazreti Ömer'le beraber zirveye çıktı. Hazreti Osman'la beraber İran coğrafyasını da açtı. Azerbaycan ve Ermenistan'a vardı. O zaman zaten Anadolu'nun büyük bir kısmı da İslam'la tanışmıştı. Aşağılarda da Mısır ve Afrika'nın büyük bir kısmı. Bu tarafta Yemen, tamam, büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Peki sahabe giderken Medine'den ya da Mekke'den kadınların giysisine ait bir şeyler mi götürdüler gittikleri yerlere? Bunları götürdüler mi? Böyle bir bilgi var mı elimizde? Yok. Tesettürün ahkamını götürdüler mi? Götürdüler. Ahkama ait ne varsa onlar Müslüman olan coğrafyaya taşıdılar. Ancak şekil konusunda bir dayatmaya girmediler. Uyarılar genelde biraz sonra size söyleyeceğim ilkeler üzerinden oldu. İlkelerle çatışan bir şey varsa sahabe uyardı. Ama şekil dayatmadı ashab-ı kiram efendilerimiz. Çünkü önlerindeki rehber olan sallallahu aleyhi ve sellem dayatmamıştı ki onlar da dayatsın. İlkeler konuşulmuştu, ilkeler konuşuldu.
Ondan dolayı da sahabenin dünya

0: Aslında bu manada bir şey göremezsiniz. Uyarıları görürsünüz. İlkeler bir şekliyle suistimal edilince, ihmal edilince belli şeyler görürsünüz. Ama bu konuda herhangi bir şekil, giysi, kıyafet, şu olmalı, bu olmalı, bu olmazsa olmaz gibi bir dayatmayla yeni Müslüman olmuş coğrafyanın karşısında ve muhataplar karşısında konuştuklarına ait bir tek bilgi görmezsiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey söylemiş mi? Sahabeye düşen nedir? Ona teslim olmaktır ve o sözün üzerine söz söylememektir. Allah Resulü söylememiş. Kur'an'da bu manada ahkam yok. Sahabeye düşen nedir? Peygamberden öğrendikleridir. Sükuttur. Ve kişisel tercihlerini din diye başkalarına dayatmamaktır. Ashab-ı kiram efendilerimizin önemine dikkat çektim ya sözümün başında. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi konumlarını? O konum o kadar önemli bir konum ki gerçekten onların anlaşılması dinin doğru anlaşılmasının en anahtar özelliği ve en önemli alanıdır. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu söylediklerim ön bilgi olsun. Şekil ve muhteva yönünden tesettür denirsek neler olmamalı, neler olmalı? Bakın, önce olmamalı, sonra olmalı. 10 tane maddeyi size veriyorum. 1. Bedenin bir kısmını örtecek şekilde olmamalı, tamamını kapatacak düzeyde olmalı.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul, kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok.
12: daha okula bile gitmeden bitti.

0: Abela'dan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
1: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
2: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.
5: Ya kebir. Kebir olan sen, her secdemde küçült beni. Cürmümün büyüklüğüyle değil, irademin küçüklüğüyle hesapla beni.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
8: 2. Dikkat çekici olmamalı, sade ve yalın olmalı. 3. İnce ve şeffaf olmamalı, kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı. 4. Vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı. 5. Karşı cinse benzer olmamalı, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. 6. Başkalarının sembol ve işaretlerini taşıyan giysilerden olmamalı, özgün ve aidiyet taşıyan giysilerden olmalı. 7. Kirli ve pejmurde olmamalı, temiz ve düzgün olmalı. 8. İlgi uyandıracak şekilde koku sürünmüş olmamalı. Sadelik en önemli şiar olmalı. 9. Davranışlarda ve özel olarak yürümesinde aşırılık olmamalı. Sükunet ve vakar olmalı. 10. Sesinde ve sözlerinde cazibeli, kışkırtıcı olmamalı. Ciddi ve ağırbaşlı olmalı. 10 tane ilke. Dikkat ettiniz mi bir şeye? Son 3 tanesi beden tesettürü değil. Son 3 tanesi Kur'an'ın da ruhuna uygun bir biçimde diğer alanlarla alakadar. Dolayısıyla biz şu anda tesettürü kamilen konuşuyoruz. Sadece bedene indirgemedik. Kur'an bize nasıl anlattıysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl öğrettiyse o şekliyle anlamaya ve kavramaya çalışıyoruz. Hadi bakalım şimdi biraz detaylarına girelim. Şimdi bu ilkeleri anlarsak, bunları net olarak gerçekten ben becerebilirsem, siz anlarsınız da ben becerebilirsem anlatmayı, artık şu soruları sormayacaksınız. Siyah giymek şart mı? başörtüsü

örtüsünün ölçüsü nedir? En ideal örtünme çarşaf mıdır? Pantolon giymek caiz mi? Topuklu ayakkabı giymek doğru mu? Peçenin hükmü nedir? Yüzü kapatmak şart mıdır? Kadının yüzü avret midir? İla ahir sorularını sormayacaksınız. Çünkü bunlara cevap vermiş olacağız ve bunların ötesindekilere de cevap vereceğiz. Bu tarz sorulara birebir cevap vermek, geçen derslerde bir vesileyle bir şeye dikkatinizi çektim, başka sorulara ve sorunlara neden oluyor. Çünkü böyle temel, klişeleşmiş bazı cevaplar verdiğiniz zaman bu sefer onlar başka şeylerle kıyas ediliyor, sorular ortaya çıkarıyor. Çözüm olacağı yerde iyice ihtilafları, iyice sıkıntıları ortaya çıkarmış oluyor. Ama biz ilkeleri anlarsak, ilkeler net olarak zihinlerimizde oturursa zaten bu soruların hepsi zayıt olmuş olacak, fazla olmuş olacak. Biz sorularımıza cevap almış olacağız. Ama yine bu içeride söylediğim bazı sorulara mecburen değinmiş olacağız. O da işin ayrı bir boyutu. Mecburen bazılarını açmak durumunda kalmış olabiliriz belki. Ama genel anlamda biz ilkeler üzerinde durmaya çalışacağız. Neydi birincisi? Bedenin bir kısmını örtecek şekilde olmamalı. Tamamını kapatacak düzeyde olmalı. Esma anamızın o rivayeti çok temel bir rivayet. Sonraki süreçte sahabi hanımların onlara dikkat ederek giyim kuşamlarını bu manada düzenlemeleri bu ilkeye çok önemli bir delil ve işaret. Bunu biliyoruz. Burada madem bu meseleyi konuştuk, orada biraz önce söylediğim bir soruya bir daha dönelim. Çünkü bu biraz İslam dünyasında tartışmalı bir mesele. Kadının yüzünün örtülüp örtülmeyeceği meselesi. Asr-ı saadette bu nasıl uygulanmış? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun için ne demiş? Kadının yüzü avret olarak kabul edilmiş mi? Örtünmesi hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den açık net bir beyan var mı? Hadis kitaplarını bu vesileyle ben biraz karıştırdım. Tespit edebildiğim manzara şöyle: 8 tane kadının yüzünün açık olduğuna dair rivayet var. Zorlama yok, tamamen tevafuk. 8 tane de kadının yüzünün örtülü olduğuna dair rivayet var. Tekrarları saymıyorum. Başka varyantlarla aynı rivayet başka şekillerde geliyor, onları saymıyorum. Net 8 tane yüzünün açık olduğu yönünde, 8 tane de yüzünün kapalı olduğu yönünde. Şimdi bunların hepsini burada irdeleyecek durumumuz yok. Ama ben bu 16 tane rivayetin kaynaklarını kardeşlerime vereceğim. Onlar sitede yayınlasınlar. Siz de oradaki ilgili kaynaklara müracaat eder, rivayetleri biraz daha detaylı bir biçimde orada okursunuz. 2 tane örnek aktaracağım onların içerisinden. Kadının yüzünün açık olduğuna dair ve örtülü olduğuna dair 2 rivayet ve bunun üzerinden de bir değerlendirme yapacağız. Başta Buhari ve Müslim olmak üzere onlarca hadis kitabında Hazreti Ali'den, Abdullah İbni Abbas'tan, başka sahabi efendilerimizden nakledilen bir rivayet. Ben rivayeti Abdullah İbni Abbas'ın üzerinden aktarıyorum. Buhari Müslim rivayeti böyle olduğu için. Abdullah İbni Abbas hacda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile abisi Fadıl İbni Abbas'ın arasında geçen bir rivayeti bize aktarıyor. Hacda oturmuş Efendimizin yanında Fadıl İbni Abbas, Hasam kabilesinden bir kadın geliyor. Abdullah İbni Abbas olayın şahidi, kadını bize tasvir ediyor. Çok güzel bir kadındı diyor, yüzünün açık olduğunu söylüyor. Kadın gelip Efendimizin huzurunda durup haccın menasikiyle alakalı, babasının hükmüyle alakalı bir soru soruyor. O soru sorulurken Fadıl İbni Abbas'la o kadın arasında bir bakışma oluyor. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem? 2 rivayeti de söyleyeyim. Şöyle tutuyor çenesinin altından, yüzünü çeviriyor. Bırakıyor, Fadıl bir daha dönüp bakıyor. Bir daha çeviriyor, bir daha çeviriyor. 3 kez. Bir diğer rivayet ise şöyledir. Efendimiz gözlerini kapatıyor. Fadıl döndürüp şöyle bakıyor. Bu sefer diğerini bir daha bakınca bir daha. 3 kez de eliyle.

ile işaret ettiğine dair bilgi var. Şimdi bu bakış meselesi bizim konularımızdan bir tanesi. Ona geleceğiz. Ben şimdi onu değerlendirmiyorum. Burada bizim için önemli olan şey nedir? Oraya gelen kadının yüzünün açık olduğuna dair bir bilgidir. Şöyle bir itiraz yapılıyor. Diyorlar ki buradaki rivayet hacdadır. Hacda kadın ihramlı iken yüzü açıktır. Dolayısıyla buradaki rivayet delil olarak kullanılmaz. Biz de itiraza şöyle bir cevap veriyoruz. Buradaki rivayetin Tirmizi'de geçen varyantı Hazreti Ali'nin nakliyle geliyor. Hazreti Ali olayın Mina'da olduğunu, yani haccın bittiğini, kadınların da erkeklerin de ihramdan çıktığını, normal elbiseler giydiğine dair bir bilgi var. O bilgileri topladığınız zaman zaten meseleyi anlıyorsunuz. Bu da bakın bir bütüncül okumanın bize sağladığı faydalar açısından da önemli bir işaret. Bu önemli bir bilgi. Neden bu rivayeti seçtim? Onu da anladınız değil mi? Veda haccından. Niçin? Son. Artık Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birkaç ay sonra ruhunun ufkuna yürüyecek. Refiki alaya deyip bu manada artık aramızdan ayrılacak. Dolayısıyla sonradan hüküm değiştirme falan filan gibi bir şeye malzeme olmasın diye en son rivayetlerden bir tanesini sizlerle paylaşmış oldum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tavrı orada bu şekliyle. Gelin yüzün örtülü olduğuna dair delil olarak getirilen rivayetlerden bir tanesine Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Ebu Davud'un Kitabul Cihadı 8 numaralı hadis, olayın kahramanı Ümmü Hallat isimli hanım sahabi. Oğlunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le cihada göndermiş. Duymuş ki oğlu şehit olmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelince tesettürlü bir halde Allah Resulü'nün huzuruna çıkmak için Efendimizin kapısına gelmiş. Sahabe hanımlar görmüş Ümmü Hallad'ı, ne görsünler? Sadece gözleri gözüküyor. Yüzünü öyle bir kapatmış ki sadece gözleri gözüküyor. Birileri itiraz ediyor. Birileri ona diyor ki ne bu hal? Oğlunun akıbetini sormaya gelmişsin. Giyimin bu şekliyle bu kadar da aşırılık olur mu dercesine böyle bir söz söylüyorlar. Ne söylüyor Ümmü Hallat? Söz aynen şöyledir. Oğlumu kaybettiysem hayamı da mı kaybettim? Elbette örtüme dikkat edeceğim. Bu sözü söylüyor. O halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna giriyor. Oğlunun nasıl şehit olduğuna dair bilgileri alıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona söylediğini söylüyor. En sonda takdirane bir cümleyle Efendimiz sözünü bitiriyor. Şimdi bu iki rivayeti yan yana getirin. Ne yüzü açık olan bir sahabi hanıma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem git yüzünü ört dedi. Ne yüzünü örten birine aşırı davranıyorsun, git yüzünü aç dedi. Bu konuda Efendimizin herhangi bir beyanı yoktur. Ama iki tarafta bu 16 tane rivayet 8-8 iki taraftan da peygamberle de sahabiyle de münasebetler var. Ve bir tek böyle bir sözü biz saadet asrından delillendirerek kullanamıyoruz. Peki analarımızın yüzleri örtülü müydü? Hadis kaynaklarında bilgi var. Ayşe anamız, Ümmü Seleme anamız, bir de Safiye annemizin peçeli olduklarına dair bilgi var ama diğer annelerimiz hakkında bilgi yok. Belki biraz daha detaylı araştırılmalı. Şimdi annelerimizle sonradan Müslüman olmuş tabiin nesli kadınları arasında münasebetler var. Biz bunları da okuyoruz kaynaklarımızda. Mesela Basra'dan, Kufe'den kadınlar geliyorlar. Ayşe anamıza dinin ahkamına ait bilgiler soracaklar. Onların yüzleri açık, anamızın yüzü peçeli. Anamız onlara diyor mu gidin örtün? Yok. Peki onlar bu manada herhangi bir şey soruyorlar mı? Yok. Bu bilgi bizim kaynaklarımızda yok. Ne çıkarıyoruz buradan? Çıkardığımız hüküm şu. Yüz meselesi
Esma anamıza peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekliyle istisna tutulan

kadın uzuvlarından biridir. Birisi azameti tercih eder, örterse takdir edilir. Açık olan kadın, yüzünün açık olan kadınlar ise bu konuda tenkit edilmez. Bu bir tercih meselesidir. Peygamber dünyasındaki karşılığı da, sahabe hanımların dünyasındaki karşılığı da bu şekildedir. Şimdi biz asıl meselemize tekrardan dönelim. İlkeyi unutmuyoruz. Ne dedik birinci madde olarak? Bedenin tamamını örtecek, tamamını kapatacak şekilde bir kısmı örtülü, bir kısmı açık olmayacak. Bunu sağlayacak bir dış örtü seçilecek. Dedik ya, isim yok ama nitelik böyledir. Bu sağlanacak, bu sağlanmasa en temel ilke ne yazık ki göz ardı edilmiş olur. İkincisi, dikkat çekici olmamalı, sade ve yalın olmalı. Neydi asıl hikmet? Ziynetlerin teşhir edilmemesi. Kadın seçtiği elbisede, dış giysisinde buna dikkat edecek. Bir de peygamberimizin çok dehşet bir uyarısını vermiştim geçen ders size. Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse Allah ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar. Ebu Davud'un libas babında geçen bir hadis. Sadece kadın için değil bu. Kadın erkek herkes için ama özellikle bu manada kadınlara da özel bir vurgu var. Peki sade ve yalın olması özel bir renk tercihine bizi zorlar mı? Sahabe dünyasında şu renk seçildi, bu renk kullanıldı, bu rengin dışında bir renk kullanılmadı diye bir şey söyleyebiliyor muyuz? Bunu da söyleyemiyoruz. Ayşe anamızın geçen ders aktardım rivayeti. İlk tesettür ayeti nazil olduğu zaman kadınların örtülerine dair kullandığı bir ifade var. Onlara arkadan baktığınız zaman hepsi sanki başlarında bir karga varmış gibi. Orada siyah karga değildir, karga varmış gibi. Arapçası da şöyle: ke'enne ala ru'sihinnel girban. Kargalar varmış gibi başlarında. O işaret, oradaki şekil, böyle bir cilbaplı kadını zihninizde canlandırdığınızda arka taraftan kargaya benzer bir hali olduğu belli oluyor zaten. O aslında bir şekil tarifidir. Orada bir renk yok. Onun için karga siyahtır. Ayşe anamız da orada siyah dedi. Bu kişisel yorumdur. Biz bunu söyleyemiyoruz. Ancak 5-6 tane rivayet var elimizde. Hem de çok sahih kaynaklarda. O rivayetlerde asr-ı saadet kadınlarının siyah dışında renkler giydiğine dair. Ben bir tane rivayeti aktarayım size. Şümeyse binti Aziz İbni Amr bize naklediyor. Basralı tabiinden olan bir hanım. Ayşe anamızı görmüş. Anamızı bize aktarıyor. Tasvir ediyor daha doğrusu. İbni Sad'ın da tabakatında geçiyor. Onu gördüm. Üzerinde sarı çizgili, ipek karışımlı ve sık dokunmuş bir bürde, bir dış elbise vardı. Başında başörtüsü, yüzünde peçe vardı. Peçesi de az bir şekilde safran rengine boyanmıştı. Safran ne renk? Sarı. Safran rengine boyanmıştı. Şümeyse binti Aziz'in bize naklettiği bilgidir bu. Bunun gibi onlarca rivayet var elimizde. Mesela Abdullah İbni Ömer bir gün kırmızı bir elbiseyle sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelir. Efendimiz bakar, Abdullah der, bu ne biçim renk? Ne yapayım ya Resulallah diyor, çıkar onu. Gider çıkarır, hemen de yakar. Abdullah İbni Ömer böyledir. Allah Resulü beğenmediyse onun dünyasındaki karşılığı budur. Bir müddet sonra Efendimiz bir daha görür Abdullah İbni Ömer'i. Ne yaptın elbiseyi Abdullah? Yaktım ya Resulallah. Niye yaktın der. Bari bir kadına verseydin. Sen giyemezsin o rengi ama bir kadın giyer. Bir kadına yakışır o renk. Onun için böyle bir şey yapmasaydın diyerek aslında asıl meramını, maksadını Abdullah İbni Ömer'e söylemiş olur. Bunun gibi daha nice örnekler söylenir. Ama burada asıl olan nedir? Aslında ilke belli, o ilkeye dikkat etmektir. Dikkat çekici olmamalı, sade ve yalın olmalı.
Bu dikkat çekme meselesi de biraz da örfi bir meseledir. Buna da dikkat etmek gerekir. Şimdi sahabenin İslam coğrafyasına yayılmasıyla alakalı bir şey söyledim ya, onu düşünün. Malezya'daki bir kadının dış giysisindeki rengiyle Afrika'daki bir kadının aynı olamaz. Bunu siz onu oraya onu oraya dayatmaya çalışırsanız sıkıntı olur. Afrika'daki bir kadının dış giysi olarak kullandığı bir renk belki burada Türkiye'de çok da uygun olmayabilir. Çünkü orada göz aşinalığı, göz alışıklılığı dikkat çekmeme noktasında bir noktaya sevk edebilir. Burada temel ilke yaşadığınız toplumdaki insanların örfüyle alakalıdır. Göz aşinalığı burada önemli bir şeydir. Bu husus asla göz ardı edilmemeli. Ama sade ve yalın olmaya, dikkat çekmeme noktasındaki tercihlere kadınlarımızı kesinlikle yönlendirmeli. İlke zaten onu söylüyor. Üçüncüsü, ince ve şeffaf olmamalı, kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı. Belki de tesettür için konuşacağımız en önemli maddelerden bir tanesi bu. Esma annemizi nasıl uyarmıştı? Bir rivayet, bakın ne kadar işimize yaradı. Allah Esma anamızdan ebeden razı olsun. Geliyor, üstündeki elbise ince. Efendimiz onu uyarıyor ve şekli ona beyan ediyor. Aynen Esma anamızdan size bir rivayet vereyim. Yaşı 90, gözleri görmüyor. Oğlu Münzir İbni Zübeyir gelirken Basra'dan çok güzel kumaşlarla anasına elbise getirmiş. Annesine elbiseler hediye ediliyor. Şöyle elbiseyi alıyor eline, bakıyor elbise ince, gözü görmüyor. İnce olduğunu görünce üf diyor. Bunları Münzir'e geri gönderin, ben bunları giymem diyor. Oğlunun çok canı sıkılıyor. Geliyor anasına, artık ne kadar bedel ödemişse, aramışsa, taramışsa anasına hediye getirmiş. İstiyor ki anasının üstünde olsun. Anne diyor, sen geri çevirdin bu hediyeleri ama bak bunlar ince olmasına rağmen bedeni göstermeyecek elbiselerden. Bakın Münzir'in sözününden de anlayın meseleyi. Demek ki sahabe teni göstermeyecek elbiselerin giyilmesi konusunda Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan mesajı çok net almış. Onun için Münzir de anasına bunu söylüyor. Evet, elbisenin kumaşı ince ama altını göstermez. Bu kumaşın cinsi böyle. Ne diyor Esma anamız? Esma anamızın dediğini ben de size söyleyeyim. Diyor ki altlarını göstermese bile ince olduğu için vücut hatlarını belli eder. Bundan dolayı ben giymem der. İlkeler nasıl sahabenin dünyasında yankı bulmuş, buradan bunu anlayın. Abdullah İbni Ebi Seleme bize naklediyor. Hazreti Ömer diyor, Mısır'dan gelen bir miktar elbiseli kumaşı sahabe arasında dağıttı. Dağıtırken de şunu söyledi. Bu elbiseleri kadınlarınıza dışarıda giydirmeyin. Bir müddet sonra bu dağıttığı şahıslardan biriyle karşılaşınca aralarındaki konuşmadan dolayı o şahsın o elbiseyi hanımına dışarıda giydirdiğinden haberdar oluyor Hazreti Ömer. Adam diyor ki ya Emir el Müminin, o elbise altını göstermiyordu, niye sen kızıyorsun? Hazreti Ömer de aynen Esma anamızın söylediği söz gibi bir söz söylüyor. Altını göstermese bile vücut hatlarını gösterir o kadar ince bir elbise. Onun için giydirmeyin der. Hazreti Ömer'in dünyasındaki söz ve onun tepkisi de bu şekliyle. Demek ki üçüncü ilke neymiş? Asla ince olmayacak ve asla bedenin altını göstermeyecek. Aynen böyle bir başörtüsü Hazreti Ayşe anamızın yanında altında saçları gösterdiği zaman tepkisini okuyoruz kaynaklarda. Bu senin yaptığın tesettür değil diyerek. Çünkü yaptığın şey altını örtecek, kapatacak, böyle bir şeye hakkın yok diyerek o hanımı uyardığına şahit oluyoruz. Dördüncü ilke, vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı.
Şimdi geçen dersimizin başlığı neydi? Bir hadisten almıştık. Kâsiye

ariyatun. Bazı kardeşlerimize ağır gelmiş. Biraz da beni tenkit ediyorlar. Böyle bir zeminde böyle bir başlık olur mu diye. Ben ne yapayım? Peygamberin hadisinden aldım. Örtülü çıplaklar diyor. Peygamber diyor. Ben demiyorum ki belki bu bugün için ağır gelse bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim zamanımda olmayacak ama gelecekte olacak diye bize haber verdi. Şimdi bu hakikati gizlemek yarın Allah katında bizi mesul etmez mi? Bir uyarı var burada. Siz bu uyarı alıp üzerinize bunun gereğini yerine getireceğinize niye bunları söylüyorsunuz diye birilerine laf söylüyorsunuz. O neyse işin ayrı bir boyutu. Şimdi orada sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle kasiyatun ariyatun ifadesinde söylediği şey tam da bu ilkenin içerisindedir. Örtülü örtüsü var ama örtüsü vücut hatlarını örtmemiş. Vücut hatları ortada. Bakın biraz önce aktardığım rivayetlerde ona vurgu var. Evet bedeni örtse bile vücut hatlarını gösterdiği için caiz değil. Bu konuda sahabenin uyarısı var. Ama ben yine onunla alakalı mesele mühim olduğu için direkt bir mesaj daha vereceğim. Üsame İbni Zeyd kendisi rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Dehyetül Kelbi tarafından Mısır işi bir elbise hediye edildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onu bana hediye etti. Ben de götürdüm onu hanıma hediye ettim. Bir şeyler söylüyor mu bu mesaj size bilmiyorum. Peygamberimiz hediye ediyor. Üsame de götürüp hanımına hediye ediyor. Bakın sünnet öğretiyor yine bu rivayetleri bize. Hediyeleşin ama hediyeyi de evinizin halkından yapın. Buna da öncelik verin. Buna da yer ayırın diye bir işaret var. Neyse konumuz o değil. Götürdüm verdim diyor elbiseyi hanıma. Birkaç gün sonra sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü. Üsame dedi sana hediye ettiğim elbiseyi niye giymedin? Dedim ki ya Resulallah onu hanıma hediye ettim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki öyleyse ona söyle elbiseyi giyince altına da entari giysin. Çünkü ben o elbisenin vücut hatlarını göstermesinden korkarım. Sallallahu aleyhi ve sellemin direkt uyarısı budur. Şimdi bunlar özellikle bu konuda peygamberin de sahabenin de ne kadar hassas olduğuna dair bize ipuçları verir. Kamil manada bir tesettür istiyorsan ince de olmamalı, dar da olmamalı. Bedenin altını da göstermemeli, vücut hatlarını da göstermemeli. En temel ilkeler olarak karşımızda duruyor. Beşincisi, karşı cinse benzer olmamalı, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Bu konudaki uyarıyı söyledim teşebbüh başlığında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne demişti? Allah erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin. Çok daha somut bir örnek vereyim ama yorum yapmayayım. Yorumu size bırakayım. Ayşe anamıza biri soruyor. Diyor ki ana diyor ben diyor erkek ayakkabısı giyebilir miyim? Aynen soru böyledir. Erkek ayakkabı elbise de değil. Erkek ayakkabı giyebilir miyim? Ne diyor Ayşe anamız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam erkek gibi davranan kadına lanet okudu. Ebu Davud'da geçen bir hadis bu. Bakın giyersin giymezsin demiyor. Ne dedi? Erkek gibi davranan kadına lanet okudu. Bu konudaki hassasiyeti bu kadar net bir biçimde Ayşe anamız ortaya koyuyor. Buradan da alın alacaklarınızı. Altıncısı biraz hızlanalım. Başkalarının sembol ve işaretlerini taşıyan giysilerden olmamalı. Özgün ve aidiyet taşıyan giysilerden olmalı. Özellikle teşebbühün dini kimliği koruma noktasındaki uyarıydı bu. Başka din mensuplarının bazı işaretleri. Ama özellikle o bölgede öyle anlaşılıyorsa bu konuda dikkatli olunması noktasında bir uyarıdır bu. Yedincisi kirli ve pejmürde olmamalı, temiz ve düzgün olmalı. Müslüman hanım ne olursa olsun buna riayet edecek. Nezaket, zerafet onda da temsil olacak. Yani bunlar var diye tesettür var diye kirli
pasaklı affedersiniz, pejmürde, böyle bir şey yok ki. Bu sünnette de yeri yok. Analarımızın

bütün kuşamlar işte böyle. İnşallah Allah nasip eder de görsel anlamda o yapmaya çalıştığımız proje biraz hayat bulursa göreceksiniz orada. Şekiller var elimizde. Peygamberimizin dünyasında, sahabenin dünyasında, erkeklerin giyim kuşamlarına ait de, kadınların giyim kuşamlarına ait de şekiller var. Baktığınız zaman zerafet var asr-ı saadet kadınında. Yani bu konudaki uyarılar onun kapısını kapatmıyor. Ama ilkeler korunuyor. İlkeler korunarak bu manada zerafet ve nezafet ikisi beraberce korunduğuna dair biz mesajları alıyoruz. Şimdi çok önemli maddelerden bir tanesine geldik ve ihmal edilen bir madde, bu konudaki uyarılarım da belki biraz rencide edebilir bazılarını ama yine konuşan peygamber olacak. İlgi uyandıracak şekilde koku sürünmüş olmamalı, sadelik en önemli şiar olmalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bakın Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın bize naklettiği bir hadiste ne diyor? Bir kadın üzerine koku sürüp bu kokuyu başkalarına hissettirmek için birilerinin yanından geçerse yaptığı bu iş zina sayılır. Ağır bir şey biliyorum ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ifadesi bu. Nesai'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de sahih bir kanalla bize geliyor bu rivayet. Rivayetin kaynaklarına da müracaat edebilirsiniz. Zeynep Es-Sakafiye isimli hanım diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bize dönerek, direkt kadınlara dönerek şöyle dedi. Ey kadınlar, herhangi biriniz mescide gelmek üzere evinden çıktığı zaman güzel kokulara yaklaşmasın. Burada çok önemli bir hikmet var. Yani koku satan bir dükkandan geçmek de olabilir, koku sürmek de olabilir. Efendimiz genel ifade kullanıyor. Güzel kokulara yaklaşmasın. Niçin? Yaklaşırsa o koku kendine sinerse o başkalarına hissedilecek. Yasak da burada zaten ve uyarıyı da sallallahu aleyhi ve sellem buradan yapıyor. Ebu Hureyre'den bir şey aktarayım size. Peygamber mektebinde yetişmiş bir talebe, bu meseledeki hassasiyeti nedir? Bir kadın geçti Ebu Hureyre'nin yanından. Musa İbni Yesar naklediyor bize. Kadından acayip kokular geliyor. Öyle ki böyle insanı sarsacak düzeyde. Ebu Hureyre o kadına döndü, dedi ki hitaba dikkat edin. Ey cebbar olan Allah'ın kulu. Özellikle Esmaül Hüsna'dan cebbarın seçilmesi ne için anlayın artık. Ey cebbar olan Allah'ın kulu, mescide mi gidiyorsun? Kadın evet dedi. Ebu Hureyre dedi ki kokuyu bunun için mi sürdün? Kadın evet dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre dedi ki dön evine ve o kokuyu kendinden uzaklaştır. Çünkü ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duydum. O dedi ki bir kadın üzerine koku sürünerek mescide gelirse evine dönüp yıkanmadıkça Allah onun namazını kabul etmez. Beyhaki'nin Sünen'inde geçen bir rivayet. Bütün bunlar bize tesettür meselesinin bir parçası olarak bu meselenin de konuşulması gerektiğine dair mesajı veriyor. Bununla da bu kadar iktifa edelim. 9. Davranışlarında ve özel olarak yürümesinde aşırılık olmamalı, sükunet ve vakar olmalı. Bakın aziz kardeşlerim, Rabbimiz bize yolda nasıl yürüneceğini öğretiyor. Kadın erkek hepimize. İsra suresi 37. ayet, Lokman 18-19, Furkan 29. Kadın erkek herkese, bir Müslüman, bir mümin yolda nasıl yürür, buna ait temel ilkeleri verir bu 3 ayet. Ama özellikle Nur suresinin 31. ayetinin son cümlesi kadının yürüyüşüne ait dikkat çeker. Yani kadının yürüme tesettürünü, tesettürün yürüme boyutunu bizim nazarlarımıza verir. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ne için bu? Dikkatlerini üzerlerine çekecek tarzda yürümesinler. Alın buradan alacağınızı. Topuklu ayakkabı.

Konuşmaya gerek var mı artık? Söylenen söylendi. Onun teberrüce yönelik bir yönü daha var, yürüyüşü değiştirmesinden dolayı bu meseleyi konuşmaya bile gerek yok. Ama burada çok net bir biçimde Efendimiz de Kur'an'ın beyanı da bize bu işin ölçüsünü de veriyor. Onuncusu, sesinde ve sözlerinde cazibeli, kışkırtıcı olmamalı, ciddi ve ağırbaşlı olmalı. Ne diyor Kur'an direkt bu konuda? Ahzab suresi 32. ayet. Ey peygamber hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Yani sizden bir beklenti içerisine girer ama güzel söz söyleyin der. Ayetin açıklamasını yapan müfessirlerimizin ortak kanaatine göre buradaki uyarı sadece peygamber hanımlarına değildir, bütün mümin hanımlaradır. Ve buradaki uyarı sesin tesettürüdür. Sesi incelterek, karşıdaki insana farklı mesajlar vererek, farklı şeylerin uyandırmasına vesile olarak bu manada konuşmaların tamamına getirilmiş bir yasaktır. Bu 10 tane temel ilke. Tesettürün şekline ve muhtevasına ait bize çok şey söyler. Ne diyelim? Duamız şu olsun. Rabbim anlayabilmeyi, gereğini yerine getirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Gerçekten bu manada sıkıntılarımız var. İnşallah bu sıkıntıların giderilmesine, söylenen bu sözler, peygamber dünyasından aktarılan bu mesajlar, söylenen ayetler derman olsun. Allah o dermanla bizleri dirilsin. Aziz kardeşlerim, geçen ders size bir ödev verdim. Neydi ödevimiz, hatırlayalım. Harise İbni Mudarrib, tabi neslinden bir isim, Hazreti Ömer'den bize bir söz aktarmıştı. Hazreti Ömer demişti ki, özellikle valilere Nisa, Ahsap ve Nur surelerini öğrenin, böyle bir emirnameyi yazılı olarak göndermişti. Sebebini söyledim. Bu üç tane süre direkt aile hukukuyla alakadar olduğu için, çok önemli mesajlar taşıdığı için, ayrıca başka bir vesileyle Hazreti Ömer kadınlara direkt hitap ederek Nur suresinin öğrenilmesini onlardan istemesi de bununla alakalı. Bunların hepsi hukuku Kur'an'dan öğrenmeye dayalı bir mesaj olduğu için bunu Hazreti Ömer valilerine yazmıştı. Ben de demiştim ki size, madem öyle, gelin Hazreti Ömer'in bu güzelliğini biz de hayatımıza diriltelim. Üç sürede Hazreti Ömer'le direkt alakadar olan, bakın direkt alakadar olması şu, ipucunu vereyim artık, açıklayayım meramımı. Hem nüzulüne hem de ayetin bir yönüyle talimine ait, yani açıklamasına ve uygulamasına ait Hazreti Ömer'in içinde olduğu 3 süreden 3 rivayet, 3 süreden 3 ayet hangisi diye sormuştum. Epey de cevap göndermişler kardeşlerim. Şimdi gelmeden biraz göz attım. Baya doğrular da var. 3 tane ayeti veriyorum size. İzin ayeti, Nur suresi 27. ayet. Emaneti ehline verme ayeti, Nisa suresi 58. ayet. Peygamberin evine izin ile girme ayeti, Ahzab suresinin 53. ayet. Şimdi ben başka birkaç şeye dikkatlerinizi çekeceğim için zamanı kullanma adına yine size bir ödev vereyim. Şöyle bir ödev vereyim. Bu üç tane ayetin Hazreti Ömer'le de alakasını biraz da mesajlarıyla mesajlarını da anlayabileceğimiz bir şekliyle Kurtubi'nin tefsirinden okuyabilirsiniz. Özellikle Kurtubi'nin tefsirinde detaylar çok güzeldir. Açıklamalar bu manada bizim nazarımıza verilir. Bu üç tane ayetin tefsirine İmam Kurtubi'nin tefsirinden bakabilirsiniz. Şimdi aziz kardeşlerim, bu söylediklerimin hepsi, artık tesettür meselesini yavaş yavaş kapatacağız. Bir dahaki dersimizde biraz daha farklı bir konuya, erkeklerin tesettürüne gireceğiz. Biraz da erkekleri konuşacağız. Şimdiye kadar hep kadınları konuştuk. Kadınlar da bize epey kızdılar. Biraz da erkekleri konuşalım. Erkek tesettürü neymiş? Onu da yine sünnet ölçüsünde anlamaya çalışalım.
Bu kadınlarla alakalı tesettür meselesindeki yürüyüşü sonlandırır.

demişken, hepimizin bildiği ama bir kez daha üzerinde durup düşünmemiz gereken, özellikle de kadınlarımızın üzerinde durup düşünmeleri gereken bir rivayeti onlarla paylaşmak istiyorum. Sonra da direkt onlara bir mesaj vereceğim. Sözlerimi öylece noktalayacağım. Hazreti Fatma'nın vefatıyla alakalı bir rivayet var elimizde, biliyorsunuz. Öncesine ait sallallahu aleyhi ve sellemin kızıyla olan münasebetine dair Ayşe anamızın naklettiği bir sayfa da var önümüzde. Efendimizin vefatının son günleridir. Yer Ayşe anamızın odasıdır. Kızı Fatma Efendimizin yanı başındadır. Allah Resulü eğilir. Babasının anası dediği o kızının kulağına bir şeyler söyler. Bir anda anamız yüzünden, gözünden yaşlar dökülür. Hüzün yüzünde belirir ve orada o hali yaşar. Sonra Efendimiz bir daha döner. Kulağına bir kez daha bir şeyler fısıldar. Bu sefer de anamız, o ağlayan anamız gülmeye başlar. Ayşe anamız meraklıdır. Efendimizin vefatından sonra yakasına yapışır Fatma anamızın. Ne söyledi, ne söylediğidir bilgiyi alır. Neymiş bilgi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk söylediği şey, ben Rabbime doğru yürüyorum. Artık benim Refiki Ala'ya yolculuğum başladı. Fatma anamız da babasının firakını duyunca ağlamaya başlıyor. İkinci haber ney? Ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. Bu önemli bir haber Fatma anamız için. Bunu duyunca da gülüyor ve tebessüm ediyor. Anamız bu haberi aldığı için böyle bir bilgiyi hiçbir sözünde hilaf olmayan, haşa, babasından, o kurban olduğumuz babasından duyduğu için artık babasının vefatından sonra o da Refiki Ala'ya gözlerini dikmiştir. Onun da o 5,5 yıllık bir ömrü var zaten babasından sonra. O 5,5 ay içerisinde neler konuşup neler söylediğini geçmiş Ehli Beyt Mektebi derslerinde size anlatmıştım. İşte o günlere ait bir örneği, bir rivayeti bize aktarıyor Esma binti Ümeys. Diyor ki Esma anamıza bir gün Hazreti Fatma. Esma diyor, ben Rabbime yürüyeceğim ama şöyle bir korku var içimde. Beni mezara taşırken vücut hatlarım belli olacak ve ben bu halden çok utanıyorum. Bazen aklıma gelince o utancımdan dolayı yüzüm kızarıyor ve ben bu meseleyi seninle istişare etmek istiyorum. Hazreti Fatma'nın sözü bu. Neden bunu söylüyor? O günlerde İnsanlar düz bir tahtanın üzerine konuyor. Daha tabut geleneği başlamamış Medine'de. İnsanlar düz bir tahtanın üzerine konuyor. Kadın erkek fark etmez, kefenlenmiş bir halde ve o şekilde kabire taşınıyor. Fatma anamızın lakabı neydi? Betül. Betül'ün anlamı ney? El değmemiş. Ama bir anlamı daha var. Göz de değmemiş. El de değmemiş. Göz de değmemiş demek. İşte o lakabın gölgesinde yürüyen anamız böyle bir ızdırabını Esma binti Ümeys'le paylaşıyor. Ne diyor Esma anamız? Korkma diyor Fatma. Ben Habeşistan'da gördüm. Onlar ölülerini sandığa benzer bir şeyin içinde taşıyorlar. Ben de senin için yaptıracağım onu ve seni o sandığa benzer şeyin içerisinde kabre doğru götüreceğim diyor. Sözünü tutuyor Esma anamız. Fatma anamızı böyle bir sıkıntıdan kurtarmış oluyor. Bilmem bu rivayetler bize bir şeyler söyler mi? Bunlar sadece böyle meclislerde anlatılmak için mi? Yoksa bunlar üzerinden bize, özellikle de hanımlarımıza bazı mesajlar mı verilir? Ki verilir, inşallah alanlardanız. Aziz kardeşlerim, ne dedim geçen ders? Dedim ki sallallahu aleyhi ve sellem eğer direkt hanımlara konuşuyorsa iki tane hitap cümlesi var. Ya ey Adem'in kızları diye başlar söze, çok güzel vurgusunu da söylemiştim. Bir de ey Allah'ın hanım kullarıdır. İkinci hitap cümlesinden bir şey söyledim. Ey Allah'ın hanım kulları, değersiniz, değerlisiniz, değmemelisiniz dedim. Üç kavramı da açıkladım. Ona girmeyeyim.

0: Ama şeytanın çağrısına uyarsan, modanın, kozmetiğin, şehvetin ve şöhretin kulu olacaksın. Özgürlük tesettürdedir, teberrüçte değil. Bir daha diyorum. Özgürlük tesettürdedir, teberrüçte değil. Bir daha diyorum. Özgürlük tesettürdedir, teberrüçte değil. Allah sevdirsin bütün kızlarımıza, hanımlarımıza. Rabbim onların nefislerini bu manada, bu güzel ilkeler çerçevesinde ıslah etsin. Ve en başta söylediğim gibi Kur'an'ımız açık olsun ama kadınlarımız Kur'an'ımızın emrine uyarak tesettürlü olsun ki istediğimiz, özlediğimiz günlere Rabbim bizleri kavuştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da.

0: da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ne oluyor? Neden yumrukluyorsunuz kapıyı?
2: Esma, baban Ebu Bekir nerede?
1: Bilmiyorum, evde yok.
2: Doğru söyle. Muhammed'le beraber değil mi?
1: Nerede olduklarını bilmiyorum.
2: Ben sana şimdi söyletirim. Al sana.
3: Hala bir haber yok mu?
2: Yok. Kayıplara karıştı sanki. Ali'yi o kadar sıkıştırdık tek kelam etmiyor. Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok. Bir an evvel yakalamalıyız onu.
3: Başına konan ödülü artıralım.
2: En iyi sürücüleri, en gözü açık delikanlıları peşinden gönderdik. Biri mutlaka izine rastlayacaktır. Ama ödülün cazip olması tabii ki iyi olur.
3: Amr, Mekke sokaklarında gezerek herkese Muhammed'in başına 100 deve ödül koyduğumuzu duyurun. Diri ya da ölü fark etmez.
4: Ya Resulallah, ayaklarını görüyorum. Aralarından birisi aşağıya bakacak olsa bizi görür.
5: Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan Peygamberimiz, üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etti. Ve dedi ki, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir.
6: Burada boşuna oyalanıyoruz. Gideceği yer belli. Kuzey'i aramalıydık.
7: Ben yıllardır istiyorum. Bana güven. Bizler burada iki adamın olduğunu söylüyor.
8: Şu mağaraya bakmalıyız.
6: Baksana, mağaranın girişini örümcek ağı kaplamış. Muhammed doğmadan yapmış olmalı bunu. Şuradaki güvercine bak. Mağaraya girebileceğin tek oyuk burası ve burada yuva yapmış. Yumurtalarının üstünde oturuyor. İçeride insan olması mümkün mü?
0: 29. Bölüm.
5: Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Abdullah bin Uraykıt'ın rehberliğinde ilerliyordu. Güneş doğmadan kısa bir süre önce Akik Vadisi'ne ulaştılar. Daha tepeye varmadan güneş iyice yükselmiş, sıcak şiddetini artırmıştı. Güneşin yakıcı sıcağı geçinceye kadar istirahat için mola vermeleri gerekiyordu. Rehberleri Abdullah ilerideki karaltıyı göstererek müjde verdi.
9: Şurada gördüğünüz karaltı dinlenebileceğimiz bir yer. Ümmü Mabed'in çadırı. O orada oturur, gelen geçenlerin su ve yiyecek ihtiyacını karşılar.
10: Ondan biraz hurma ve et satın alabiliriz belki.
9: Merhaba ey Ümmü Mabed.
11: Hoş geldiniz, buyurun.
9: Senden yiyecek ve içecek satın alabiliriz diye düşündük. Belki dinlenebileceğimiz gölgelik bir yer de gösterirsin bize.
11: Vallahi yanımda satacak bir şeyim olsaydı size verirdim. Kıtlıktan dolayı biz bile yiyecek bir şey bulamıyoruz.
9: Hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Şuradaki keçi ve koyundan da mı istifade edemeyiz?
5: Peygamberimiz duruma müdahale ederek, şu koyunun sütü var mı, sağılır mı dedi.
11: O sürüden geri kalmış dermansız bir koyundur. Memeleri kurudu, süt veremez.
5: Peygamberimiz, onu sağmama müsaade eder misin dedi.
11: Olur. İstiyorsanız deneyin ama sütü yok.
5: Peygamberimiz koyunun başına oturdu. Allah'ım şu koyunu bereketlendir, bolca sütlendir diye dua ederek sağmaya başladı.
11: Süt geliyor gerçekten de. Bu nasıl olur? Bu koyun süt vermeyeli aylar oluyor.
5: Etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında koyun süt vermeye başladı. Peygamberimiz büyükçe bir çanak istedi ve onu sütle doldurdu. Bunu Hazreti Ebubekir'e ve Ümmü Mabed'e ikram etti. Sonra kendi içti. Kalanını da ev halkına vermesini tembihleyerek yanından ayrıldı. Ümmü Mabed gördüğü bu mucize karşısında hayretler içindeydi. Akşam eşi geldiğinde bir çırpıda olanları anlattı.
12: Olağanüstü şeyler anlatıyorsun.
11: Evet, vallahi o zat mübarek bir insandı.
12: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi?
11: Gördüğüm en güzel insandı. Ne kilolu ne zayıftı. Siyah, çok güzel gözleri vardı. Sesi tok ve kararlıydı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Uzaktan bakıldığında da, yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları onu ortalarına almıştı. Hep onu dinliyorlar, bir şey istediğinde hemen buyruğunu yerine getiriyorlardı. Ekşi ve asık suratlı değil, güleçti. Etrafındakilere çok nazik davranıyordu. Vallahi ben onun gibisini görmedim.
12: Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun?
11: Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı.
12: Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez.
5: Ebu Mabet peygamberimizin arkasından yetişerek Müslüman oldu. Ümmü Mabet ve oğlu da peygamberimiz Medine'ye yerleştikten sonra yanına gidip İslamiyet'e girdiklerini açıkladı. Yesrib'deki Müslümanlar Resulullah'ın Mekke'den çıktığından çoktan haberdar olmuşlardı. Peygamberimizin mağarada saklandığı günler gelişini geciktirince arkadaşları endişelenmeye başlamıştı. Her gün evlerinden çıkıp Mekke'den gelen yola hakim bir tepe üzerinde güneş iyice kavurucu olmaya başlayıncaya kadar bekleşip dağılıyorlardı. Bu arada peygamberimiz de Ümmü Mabed'in çadırından Kuba'ya doğru ilerlemekteydi. Hazreti Ebubekir arkalarından bir atlının yaklaşmakta olduğunu fark etti.
10: Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor, bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum.
13: Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtaracak bakalım?
5: Peygamberimiz, beni cebbar ve kahhar olan Allah korur dedi. Süraka büyük ödülü alacağından emindi. O kadar yaklaşmıştı ki onları yakalaması an meselesiydi. Bu sırada peygamberimiz, ya Rabbi onu atından düşür diye dua etti.
13: Hay aksi, nasıl gömüldü ayakların kuma? Hadi hadi kalk, kalksana. Neden çıkmıyor bu at kumun içinden? Olacak şey değil. De! De! Kalk diyorum sana, kalk. Az önce Muhammed bir şeyler söyledi. Ondan mı başımıza geldi bu? Kalk artık, kalk. Elimizdeki fırsatı kaçırıyoruz. Muhammed, bu senin işin, anladım. Bırak beni gideyim, sana zarar vermeyeceğim. Gördüklerime de senden bahsetmeyeceğim. Yeter ki beni bu durumdan kurtar.
5: Peygamberimiz ve arkadaşları durdular. Süraka da onların yanına geldi. Onda bir olağanüstülük olduğuna inanmıştı. Şöyle dedi.
13: Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kavminiz sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veya diri sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler. Kabul ederseniz size yanımdaki yol azığımı ve oklarımı vereyim.

0: Eğer bu oklardan birini yolunuzun üstündeki arkadaşıma götürürseniz size dilediğinizi temin eder.
1: Peygamberimiz, senin mallarına ihtiyacım yok ey Süraka. Sen İslam'a girmedikçe senden bir şey kabul etmem. Sen bizi gördüğünü kimseye söyleme, dedi.
0: Emret, ne istersen onu yapacağım.
1: Peygamberimiz, Mekke'ye dön. Kimsenin bize ulaşmasına fırsat verme, dedi. Süraka denileni yaptı. O yolda arama yapmak isteyenlerin hiçbirine müsaade etmedi. Günün başında peygamberimizin canına kasteden Süraka, günün sonunda adeta onun koruyucusu oluvermişti. Peygamberimiz Rebiülevvel ayının 12'sinde Medine'ye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'ya ulaştı. Burada Külsüm bin Hidm'in evine misafir oldu. Külsüm bin Hidm güzel ahlakıyla tanınan, kavmi tarafından sevilen bir zattı. Resulullah ve arkadaşları burada bir müddet dinlendiler.
2: Ya Resulallah, gelişiniz bizi nasıl sevindirdi anlatamam. Şeref verdiniz. Yemek hazır, buyurun.
3: Necih, bize yaş hurma da getir.
2: Buyurun, afiyetle yiyin.
1: Getirilen meyve, dalı üzerinde yaş ve kuru hurmaları bulunan taze yapraklı bir hurma salkımıydı. Peygamberimiz bu hurmanın cinsinin ne olduğunu sordu.
2: Burada çok sevilir ya Resulallah. Ümmü Cirzan hurması deriz buna.
1: Peygamberimiz, ya Rabbi, Ümmü Cirzan'ı bereketlendir diye dua ettikten sonra, Hazretçilerden Esad bin Zürare nerede diye sordu.
2: O Buaz savaşında kabilemizden birini öldürmüştü. Şimdi buraya gelmeye cesareti yok.
1: Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki düşmanlık hala tesirini sürdürüyordu. Artık Müslüman oldukları için aralarında bir çarpışma olmuyordu ama hala birbirlerine karşı tahammülsüzdüler. Mesela iki kabile de bir diğerinin imamlığında namaz kılmayı kabul etmiyordu. Ancak her ikisi de gönül rızasıyla Peygamberimizin öğretici olarak gönderdiği Mekkeli birinin imamlığını kabul ediyordu. Bu düşmanlığın çözülmesi gerekiyordu. Resulullah'ı görme isteğiyle yanıp tutuşan ama aralarındaki kan davası yüzünden gündüz gelemeyen Esad bin Zürare, hava karardığında yüzünü bir örtüyle kapatarak Resulullah'ın yanına geldi. Peygamberimiz onun bu haline şaşırınca şöyle dedi.
4: Ya Resulallah, sen bir yerde bulunursun da ben seni selamlamak için hayatın pahasına nasıl kalkıp gelmem?
1: Geceyi peygamberimizin yanında geçiren Esad bin Zürare sabah olduğunda yine saklanarak evine döndü. Bunun üzerine peygamberimiz Evsli Sa'd bin Hayseme'ye onu himayesine almasını söyledi. Sa'd ve yanındaki Müslümanlar şöyle cevap verdiler.
5: Ey Allah'ın Resulü! Senin birine eman vermen yeterlidir. Hepimiz emanı verdiğin kişiyi himayemize almış oluruz. Ama illaki bunu bizim yapmamızı istersen biz de yaparız.
1: Sa'd peygamberimizin isteğini fark edince Esad'ın evine gitti. Ona tüm Evslilerin eman verdiğini söyleyerek Esad'ı serbestçe Evs topraklarına gelmeye ikna etti. İslam bu iki kardeş kabile arasındaki kin ve nefreti söndürecek, onları dünyanın en vefakar insanları olarak anılan Ensar haline getirecekti. Kubalı Müslümanlar, peygamberimizin içinde namaz kılacağı bir mescit yapmak istediler. Bu mescit için Külsüm bin Hidm'in hurma kuruttuğu arazi seçildi. Peygamberimizin işareti üzerine Harre mevkiinden taş getirildi. Resulullah kıbleyi belirleyip bir taşı alarak buraya koydu. Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken, Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu.
2: Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak.
5: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım.
1: Peygamberimiz, hayır sen başkasını al diyerek çalışmasını sürdürdü. Bu arada şair Abdullah bin Revaha şiirler söylüyor. Peygamberimiz de onun sözlerinin son kelimelerini tekrarlıyordu.
6: Mescitlerin inşasında çalışmaya koyulanlarla, ayakta veya otururken Kur'an okuyanlar ve gecelerini sadece uyuyarak geçirmeyenler felah buldular.
1: Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi, İslam tarihinde yapılan ilk mescid

0: olarak tarihe geçti. Peygamberimiz Medine'de yaşamaya başladıktan sonra her cumartesi burayı ziyaret edecek ve Kuba halkını her zaman hayırla yad edecekti.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Mekke'den Medine'ye ilk hicret edenler. Bera bin Azib şöyle anlatıyor. Resulullah'ın ashabından bize ilk gelen Mus'ab bin Umeyr ve İbni Ümmü Mektum'dur. Bize Kur'an okutuyorlardı. Sonra Ammar, Bilal ve Sa'd geldiler. Sonra Ömer bin Hattab 20 kişiyle geldi. Sonra da Hazreti Peygamber geldi. Medine ahalisinin Peygamberin gelmesi anındaki sevinçlerini başka hiçbir zaman görmemiştim. Hazreti Peygamber daha Medine'ye gelmeden önce ben El-Ala suresiyle diğer bazı kısa sureleri okumuştum. Hazreti Ömer'le iki arkadaşının hicret etmeleri. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Medine'ye hicret etmek istediğimiz zaman ben Ayyaş bin Ebi Rebiya, Hişam bin Az sözleştik. Yarın sabah hangimiz Beni Gıfar kabilesinin Serif semtindeki su havuzu başında bulunmazsa, müşriklerin onu yakaladığı anlaşılacaktır. Diğerleri onu beklemeyip yollarına devam edecektir, dedik. Sabah oraya gittiğimizde, Hişam bin Ağası orada göremeyince, müşrikler tarafından hapsedildiğine hükmederek yolumuza devam ettik. Medine'ye vardığımızda, Beni Amr bin Avf oğullarının Kuba'daki yerlerine misafir olduk. Ebu Cehil bin Hişam'la Haris bin Hişam da, Ayyaş onların amcalarının oğlu ve ana bir kardeşleriydi. Hazreti Peygamber daha Mekke'deyken geldiler ve Ayyaş'la konuşup ona, ''Annen seni görmedikçe başına tarak vurmayacağına ve güneşten gölgelenmeyeceğine yemin etti.'' dediler. Ayyaş da annesine acıyarak onlarla beraber Mekke'ye dönmek istedi. Ona, ''Vallahi bunlar inancını bozmak ve seni dininden döndürmek için böyle söylüyorlar. Sakın onlara inanma. Şunu iyi bil ki, eğer annen bitlenirse muhakkak taranır ve eğer sıcağa dayanamazsa mutlaka gölgeye gider.'' dedim. Bana, ''Annemin yeminini bozmasını istemiyorum. Ayrıca orada biraz param var. O parayı da getirmek istiyorum.'' dedi. Ona, ''Biliyorsun ki ben Kureyş'in zenginlerindenim. Malımın yarısı senin olsun. Fakat onlarda gitme dedim. Fakat beni dinlemedi. Onlarla gitmeye karar verdi. Ona, madem ki beni dinlemeyip onlarla gidiyorsun, hiç olmazsa benim devemi al. Çünkü o soylu ve uysal bir hayvandır. Ona bin. Nerede onlardan şüphelenecek olursan, kendini devenin sırtında tut. O seni kurtarır dedim. Ayyaş deveme binerek onlarla beraber yola çıktı. Yolda Ebu Cehil, Ayyaş'a, ''Kardeşim, devem beni çok sarstı. Beni terkine alır mısın?'' dedi. Ayyaş da, ''Olur'' diyerek devesini çöktürdü. Onlar da develerini çöktürüp Ayyaş'ın üzerine atıldılar. Bağlayarak Mekke'ye götürdüler ve dinini

dinden döndürdüler. Biz, dininden döndürülen bir kimsenin tevbesi kabul olunmaz sanıyorduk. Herkes de bunu söylüyordu. Ta ki Resulullah Medine'ye geldiğinde şu ayetler ininceye kadar. De ki, ey kendileri aleyhinde aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Onun için başınıza azap gelip çatmadan, tevbeyle Rabbinize dönün, ona teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Haberiniz olmayarak, ansızın azap gelmeden, Rabbinizden size indirilen Kur'an'a uyun. Bu ayetleri yazdım ve Hişam bin As'a gönderdim. Hişam, bu mektup bana geldiğinde onu Zituva denilen yerde okudum. Onu okuyorum fakat bir türlü ne demek istediğini anlamıyordum. Nihayet Allah'a, ey Allah'ım, bu ayetleri anlamak için bana anlayış ver diye dua ettim. Bunun üzerine Allah Teala, bu ayetlerin benim gibiler hakkında nazil olduğunu kalbime ilham etti. Hemen gidip deveme bindim ve Medine'ye doğru yola çıktım. Hazreti Peygamber'in yanına geldim. Hazreti Osman'ın Habeşistan'a hicretiyle Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle beraber Allah yolunda hicret edenlerin ilki oluşu. Aile ifradıyla Allah yolunda hicret eden ilk kişi Osman bin Affan'dır. Osman bin Affan, hanımı Peygamber'in kızı Rukiye ile beraber Habeşistan'a hicret ettiler. Onların haberi uzun zaman Peygamber'e gelmemişti. Bir gün Kureyş'ten bir kadın gelerek, ''Ey Muhammed, damadınla kızını gördüm.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Onları hangi hal üzerinde gördün?'' diye sordu. Kadın, ''Karısı bir merkebin sırtındaydı ve o da merkebi sürüp gidiyordu.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ''Allah yardımcıları olsun. Osman, Lut'tan sonra ailesiyle hicret eden ilk zattır.'' dedi. Ali bin Ebi Talib'in hicret etmesi. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, Medine'ye hicret ettikten sonra bana kendisinden sonraya kalmamı ve yanında bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmemi emretti. Hazreti Peygamber'e daha önce zaten El-Emin ünvanı verilmişti. Çünkü herkes ona güvenir, emanetlerini ona teslim ederdi. 3 gün kaldım. Her gün ortaya çıkıyordum. Bir tek gün dahi Kureyş'in gözünden kaybolmamıştım. Sonra Mekke'den çıktım. Peygamberin izine düştüm. Beni Amr bin Af oğulları kabilesinde kalmaktayken oraya varıp misafir bulunduğu Gülsüm bin el-Hidm'in evine indim. Ebu Seleme ile Ümmü Seleme'nin Medine'ye hicret etmeleri. Ümmü Seleme şöyle anlatıyor. Kocam Ebu Seleme, Medine'ye hicret etmeye karar verdiğinde devesini hazırladı. Beni, oğlum Seleme de kucağımda olduğu halde o deveye bindirdi. Kendisi de hayvanın yularından tutarak Medine'ye doğru yola çıktık. Bunu gören Beni Mughire kabilesi önümüzü keserek şöyle dediler. Sen kendin gitmek istiyorsun, o halde git. Fakat şu devenin üstündeki kadın bizim kızımızdır. Biz senin onu da yabancı memleketlere götürmene izin vermeyeceğiz. Daha sonra devenin yularını onun elinden zorla aldılar. Böylece beni kocamdan ayırmış oldular. Ebu Seleme'nin kabilesi Beni Abdülesed bu olayı haber aldıklarında çok kızdılar ve ''Madem ki siz kızınızı hemşehrimizden aldınız, öyleyse biz de oğlumuzu sizde bırakmayız.'' dediler ve oğlum Seleme'yi alabilmek için onu aralarında çekiştirmeye başladılar. Öyle ki Seleme'nin eli çıktı. Sonunda Beni Abdülesed üstün gelerek Seleme'yi alıp götürdüler. Beni Mughire de beni yanlarında alıkoydular. Bu arada kocam Ebu Seleme de Medine'ye gitti. Bu şekilde ben kocam ve çocuğumdan ayrı düşmüştüm. Her sabah çıkıyor, Mekke'nin El-Ebtah Vadisi'ne giderek akşama kadar orada ağlayıp oturuyordum. Bu durum bir seneye yakın bir zaman böyle devam etti. Bir gün amcamın oğullarından birisi oradan geçerken beni gördü ve merhamete geldi.
Beni Muğire'ye gidip halimi anlatarak onlara, ''Bu zavallı kadını niçin bırakmıyorsunuz? Siz onunla kocasının arasına girdiniz ve onu çocuğundan da ayırdınız.'' dedi. Bunun üzerine oğlum Seleme'yi bana vererek, ''Eğer istersen kocanın yanına da gidebilirsin.'' dediler. Ben oğlum Seleme'yi de alarak kocamın yanına gitmek üzere Medine'ye doğru yola çıktım. Yanımda bana eşlik edebilecek hiç kimse yoktu. Ten'im denilen yere varıncaya kadar bu şekilde gittim. Orada Osman bin Talha bin Ebi Talha'yı gördüm. Osman, Abdüddar oğulları kabilesine mensuptu. Osman bana, ''Ey Ebu Ümeyye'nin kızı, nereye böyle?'' diye sordu. Ben de Medine'de bulunan kocam Ebu Seleme'ye gittiğimi söyledim. O, ''Sana eşlik edecek hiç kimse yok mu?'' diye sordu. ''Hayır, Allah'tan başka eşlik edecek hiç kimse olmadığı gibi, üstelik bir de çocuğum var.'' dedim. Bunun üzerine Osman, ''Allah'a yemin ederim ki seni tek başına göndermem.'' dedi ve devemin yularından tutarak benimle birlikte Medine'ye doğru yöneldi. Yemin ederim ki Arapların içinde Osman'dan üstün birisini görmedim. Bir konak yerine geldiğimizde devemi çöktürüyor, sonra ben deveden ininceye kadar oradan uzaklaşıyordu. Ben deveden indikten sonra o hayvanın yükünü indiriyor ve onu bir ağaca bağlıyordu. Ben bir ağacın gölgesine çekilip dinleniyordum. O ise kendisine başka bir ağaç bulup onun gölgesinde istirahat ediyordu. Hareket zamanı geldiğinde gidip deveyi getiriyor, onu yüklüyor, ben hayvana binene kadar da yine oradan uzaklaşıyordu. Deveye bindikten sonra da gelip yularını tutuyor ve yola devam ediyorduk. Medine'ye varıncaya kadar bu şekilde devam ettik. Beni Amr bin Af'ın Kuba'daki toprakları göründüğünde bana, ''İşte kocan oradadır. Oraya Allah'ın bereketiyle gir.'' dedikten sonra kendisi gerisin geriye Mekke'ye döndü. Gerçekten de kocam Ebu Seleme orada bulunuyordu. Ben, İslam uğrunda Ebu Seleme ailesinin çektiklerini çeken hiçbir aile görmedim. Yine aynı şekilde Osman bin Talha'dan daha dürüst ve daha kerim bir arkadaş görmedim. Hicret etmek isteyen Süheyb'in Kureyş gençleriyle uğraşması ve sonunda hicret etmesi. Süheyb bin Sinan şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, ''Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. Orası iki taşlık arasında çorak bir arazidir. Bu durumda ya Hacer'dir ya da Yesrib'dir buyurdular. Sonra da beraberinde Ebu Bekir olduğu halde Medine'ye hicret ettiler. Ben de onlarla birlikte gitmek istemiştim. Fakat Kureyş gençleri buna mani oldular. Ben o gece hiç oturmaksızın ayakta dolaştım durdum. Gençler karnı ağrıyordur diyorlar ve beni ishal olmuş zannediyorlardı. Halbuki benim hiçbir şeyim yoktu. Onların uyumalarını bekledim ve sonra yola çıktım. Fakat biraz sonra arkamdan yetiştiler. Beni yolumdan alıkoymak istiyorlardı. Onlara, ''Benim çok param vardır. Onları size verirsem yolumdan çekilir, hicret etmeme izin verir misiniz?'' dedim. Onlar da razı oldular. Böylece hep birlikte Mekke'ye geri döndük. Onlara evimin eşiğinin altını kazmalarını söyledim. Kazdılar, oradan çıkan paraları verdim ve sonra, ''Falan kadına gidiniz, onda iki tane elbisen vardır, onları da alınız.'' dedim. Sonra yola düştüm. Daha Medine'ye girmeden Kuba'da Hazreti Peygamber'le Ebu Bekir'e yetiştim. Hazreti Peygamber beni görünce, ''Ey Eba Yahya, kârlı bir alışveriş yaptın.'' dedi. Ben de, ''Ey Allah'ın Resulü, bunları sana ancak Cebrail haber vermiştir. Çünkü benden önce size hiç kimse gelmemiştir.'' dedim. Süheyb'in Kuba'da Hazreti Peygamber'e yetişmesi ve Hazreti Peygamber'in de onun hakkında ayet indiğini müjdelemesi. Süheyb, Hazreti Peygamber'in hemen arkasından hicret etmek için yola çıktığında Kureyş'ten bazı kimseler onun peşine düştüler. Bunu fark eden Süheyb hayvanından indi, sadağındaki bütün okları çıkararak şunları söyledi. ''Ey Kureyşliler!
İçinizde benden iyi o kadar

0: Bakara suresinin 207. ayeti nazil oldu. Süheyb, Hazreti Peygamber'e yetiştiğinde o, "Ey Eba Yahya, karlı bir alışveriş yaptın," dedi ve bu ayeti kerimeyi okudu. Abdullah bin Ömer'in hicret etmesi. Abdullah bin Ömer, hicret ettikten sonra Mekke'deki evlerine hiç gitmemiştir. Yakınlarından geçerken gözlerini kapatır ve ona hiç bakmazdı.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Batınsın sen. Öyle ki, öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
1: Sizin sesiniz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
12: Zorunlu yayın.
13: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
12: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
14: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. bu şerefli kitapta bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
10: İhsan Şen Ocak'la Tefsir Dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. 7. ayet-i kerimede onlar وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ diye onlar dirilişi inkar etmişlerdi, alay etmişlerdi. Şimdi bunlar devam ediyorlar, diyorlar ki اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِه۪ي جِنَّ. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı kastediyorlar. Aleme bakıyor ama idrak edemiyor, göremiyor. Oradaki nizamı, o nizamın sahibini, onun neler yaptığını anlayamayanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dirilişle alakalı bu rahmani ifadesini idrak edemiyorlar. Eftera alallahi, yani eiftera alallahi kediben, bu Allah'a uyduruyor sonra bunu isnat mı ediyor? En bihi cinne, yoksa bunda bir delilik hali mi var, cinnet hali mi var diyorlar. Nereden bunu çıkardı? Bahsi dirilişi, yani böyle bir ifadeyle karşısında duruyorlar. Neden direniyorlar? Çünkü dirilişi kabul ederlerse, o zaman 70-80 yıllık bir hayatları varsa, o hayatın her anında zulüm var, haksızlık var başkalarına karşı, onun hesabı var. Keyfi kaçacak. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'a dair bu ifadeyi kullanıyor. Belillezine la yu'minune bil ahireti fil azabi ve dalalil ba'id. Bilakis onlar öyle bir kadro, öyle bir güruhtur ki la yu'minune bil ahireti fil azabi ve dalalil ba'id. Onlar ahiretteki o azaba ve o derin sapıklığa, dalalete, ona inanmıyorlar. La yu'minune bil ahireti fil azabi ve dalalil ba'id. Yani bununla şunu söylüyor aslında Kur'an-ı Kerim. Deli mi soruyorsunuz? İşte söyleyeyim. Bu aleme bakıp bu alemin bir sahibi olduğunu, sonra bu sahibin bu kadar mükemmel ve muazzam yaratmasını, aynı zamanda bunun bir sonu ve nihayeti de olması gerektirdiğini, o nihayette bu dünyada verdiklerinin hesabını soracağını, bunları düşünmeyen, ahiretteki o elim azabı hesaba katmadan yaşayanlar, eğer deli soruyorsanız, yani ecennul cunun arıyorsanız, delilikte zirve noktası işte bu adamlardır. Ateşe, cehennemin ateşine kendini atan bu adamlar. Halbuki onlar deliliği Allah Resulü Aleyhisselam'a, ona isnat ediyorlar. Burası ateş, siz yakar diyorlar. Onlar alıyorlar, tahvil ediyorlar, değiştiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'a o isnatta bulunuyorlar. Efelem yarav ila ma beyne eydihim ve ma halfahum mines semai vel ard. Efelem yarav, onlar görmediler mi? Yani başında şöyle bir şey var. Buradaki fa mahzub bir fiil var. Ona atıf e'amu felem yanduru. Yani onlar körler mi, görmediler mi, bakmıyorlar mı? İnsan değil mi bunlar? Hayvan olsa o bile bir parça bir yere kadar gelir. O otları görür inek. Yani oradan bir hayranlık oluşur onda. Sen bu dünyaya bakıp da bu dünyanın sahibine karşı sende bir teslimiyet hali oluşmuyor mu? Körler mi? Görmediler mi? İlâ mâ beyne eydihim. Önlerinde, arkalarında, ön ve arka demek. Yani üstlerinden, altlarından, mines semâi, semadan vel ardı. Yerden, semadan, önlerinden, arkalarından. Allah Azze ve Celle'nin onları kuşattığını, onları kuşatan bir dünyanın içinde yaşadıklarını görmüyorlar mı? Nereye giderseniz gidin, işte orada sizin önünüzde duruyor orası. Ufuk önünüzde duruyor. Buraya gidin, önünüzde duruyor. Burası arkanızda duruyor. Üstünüzde bir sema, aşağıda bir yer var. Buradan çıkamıyorsunuz işte. Bu dünyadan çıkamıyorsunuz. Sizi bu dünyanın içine alan, bu dünyanın içinde sizi helak etmeye, yer sarsıntılarıyla ya da semadan parçaları kopararak yıldırımlar başka şeylerle helak etmeye neden kadir olmasın? Azıcık düşünmüş olsalar aslında neyi inkar ettiklerini anlamış olacaklar. İnneşe nehsif bihumul arda ev nuskid aleyhim kisefen mines sema. Eğer dilersek buyuruyor Cenab-ı Hak, nehsif bihumul arda, onları yere geçiririz ama toplu helak olmayacak. Yani Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra toplu önceki milletlerde olduğu gibi helak olmayacak. Dilesek bunu yapardık. Nehsif bihumul arda ev nuskid aleyhim kisefen mines sema. Kisef kıta, semadan böyle parçaları koparıp yere düşürebiliriz. İşte kıyamette o parçalar kopacak, yere gelecekler. İnne fî zâlike le âyeten li kulli abdin munîb. İnne fî zâlik, işte bütün bunlarda bu anlatılan hakikatlerin içerisinde neler vardır bütün bunlarda? İnne fî zâlike, eğer bu semaya bakmış olsanız, yere bakmış olsanız, arkanıza, önünüze dünyanın sizi nasıl çepeçevre işine aldığını, bunda ne vardır? Le ayeten, ayet vardır. Neye? Allah'ın var olduğuna, bir olduğuna. Her baharda bu alemi dirilten Allah'ın Azze ve Celle'nin insanı tekrar dirilteceğine, oraya götüren ayetler vardır. Ama kim bu ayetlerden istifade edebilir? Likulli abdin munib. Enabe neyi ifade ediyordu? Muhabbetle yönelişi. Tabeden, hani o daha ince bir ayar var enabede. Muhabbetle kalbi bir yönelişi anlatıyordu. Likulli abdin munib. Yürekten Allah'a yönelen kullar için işte burada bu hakikati anlamada ayet vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi sure başlarken demiştik ki elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı, bize hamdi anlatıyor. Niçin Allah Teala'ya hamd ediyorduk? Çünkü bu alem hem yaratma itibariyle hem mülkiyet hem de tasarruf itibariyle ona aitti. O halde o Allah'a hamd etmek gerekirdi. Peki şimdi burada bize Hazreti Davud Aleyhisselam'dan bahsediyor. Allah Teala ona nimet veriyor Süleyman Aleyhisselam'dan ama şımarmıyorlar, azmıyorlar. Yine hamde, yine kulluğa devam ediyorlar. Bir talebe, ilim adamı olunca insanlardan kopmamalı, ayrı yerde durmamalı. Ayrı yerde derken mutala itibariyle tabii ki ayrı yerde durur ama kendini farklı bir yerde görmemeli. Çünkü Allah Teala şimdi onu nimetle imtihan ediyor. Peygamberleri bize bu şekliyle anlatarak işte her şeyi, ilmi, malı, serveti, makamı onun rızasına tahvil edebilmek, onun rızası dini için kullanabilmek. وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. Davud'a Cenab-ı Hak وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا, kendi katımızdan ona bir fadıl verdik, lütuf verdik. Yani ne demek fadıl verdik? Ona nübüvvet verdik, ona saltanat verdik, devlet idaresi verdik. Öyle ihsanlarda bulunduk ki ona, olağanüstü haller vardı Davud'un hayatında ama bunlar onu şımartmıyordu. Biliyordu ki bütün nimetlerin sahibi Allah Azze ve Celle, veren o, yaratan o. Ya cibalu evvibi ma'ahu vattayir. Ey dağlar, diyordu ki Cenab-ı Hak, dağlara emrediyordu. İlahi bir talimat vardı. Evvibi, ne demek evvibi? Tesbih edin, değil mi? Evvibi, tevib, tesbih etmek. Evvibi ma'ahu vattayre. Hem dağlara emrediyor, hem kuşa emrediyor. Süleyman Aleyhisselam tesbih ederken onlar da bir büyük, muazzam kainat korosu halinde, dağlar da Allah'ı tesbih ediyor, kuş da Allah'ı tesbih ediyor. Ya cibalu evvibi ma'hu, onunla beraber hadi bakalım ey dağlar tesbih edin. Vattayre, o da ya cibalin mahallini atıp, kuş da, o da Allah Teala'dan talimat alıyor, o da Davut Aleyhisselam'la beraber tesbih ediyor. Sesi çok güzel çıkıyor böyle. Tesbihe başlayınca o güzel sese Allah Teala bir kuvvet veriyor. Sonra dağlar, kuşlar, mahlukat onun tesbihatına, evradına iştirak ediyorlar. Peki Davut Aleyhisselam'a biz böyle bir ihsanda bulunduk. Başka ve elennâ lehul hadid. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Hani burası zayıf bir rivayet ama tefsir kitaplarımızda da var. Davut Aleyhisselam çıkıyor yürürken soruyor insanlara. Diyor ki nasıl bilirsiniz Davud'u, nasıl birisidir? Hep iyi diyorlar. Sonra Davut Aleyhisselam tebdili kıyafetle Cebrail Aleyhisselam'a rastlıyor. Yolu onunla kesişiyor. Soruyor ona. Diyor ki sen Davud'u nasıl bilirsin? Ni'mel abudu Davud'u. Ne güzel bir kuldur Davud ama bir hasreti var. O da devletin hazinesinden alıyor. Kendi kazansa, kendi el emeğiyle hayatını devam ettirse, o zaman dönüyor Davut Aleyhisselam mihrabına, Allah Teala'ya yalvarıyor. Bana ya Rabbi kendi elimle kazanabileceğim bir iş öğret. Onunla kazanayım, üreteyim, çocukların nafakasını o yoldan temin edeyim diye Allah Teala'ya dua ediyor. Cenab-ı Hak da ona işte demiri eritiyor elinde. Zırh yapmayı öğretiyor. Demiri ilk olarak Davut Aleyhisselam işliyor. Ağır sanayinin mimarı kim? Davut Aleyhisselam. Her keşfin öncesinde kim var? Peygamberler var. İlk gemiyi yapan kim? Hazreti Nuh Aleyhisselam. İlk elbiseyi, kumaşı alıp da elbise olarak diken kim? İdris Aleyhisselam. Hakimin müstedrekinde Efendimiz Aleyhisselam toplu olarak onları veriyorlar, zikrediyorlar. Yani insanları medeniyet olarak atmış olduğu o büyük adımların önünde, öncesinde hep peygamberler var. Yani bir peygamber ilk olarak demiri işliyor. Yani ağır sanayide eğer hani asıyorlar hastanede işte falan aşıyı bulan falan diyorlar. İşte suyun kaldırma kuvvetini bulan filan diyorlar, asıyorlar. Peygamberlerin adını yazın oraya. Eğer sizin ilim, ahlak ve namusunuz varsa, eğer bir gemi sanayinde isim yazılacaksa oraya kimi yazmalı? Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı yazmalı. Peki oradan dönüyor işte kendisi kazanıyor, üretiyor Allah Teala'nın inayetiyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki inne atyebe ma ekeltum min kesb eydiküm, yediğiniz en helal olan nedir? Elinizle kazandığınızdır. Kardeşim Davut buyuruyor, o da kendi eliyle kazandığından yerdi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O halde bütün peygamberlerin bir sanatı vardı, işi vardı. Efendimiz aleyhisselamınki çobanlıktı. Öyle diyor. Ben de şu Ecyad'ın dibinde orada çobanlık yapardım buyuruyor. Neden çobanlık? Aynı zamanda buyuruyor. Çobanlık bütün peygamberlerin mesleği, çobanlık. Neden? Koyunu güderek Allah Teala toplumu ve insanları gütmeyi öğretiyor onlara. Çocukluğunda peygamberler hep çobanlık yapmışlar. Ve elennâ lehul hadid. Ateşe koymadan demiri iç eline alıyor Davut Aleyhisselam. Allah Teala o ele öyle bir kuvvet veriyor. Eritiyor onu, şekil veriyor, suret veriyor. Böyle bir onda fevkalade bir sanat hali var. اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا. Sonra biz Allah Azze ve Celle ona dedik ki yani Davut Aleyhisselam'a اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ سَابِغَاتٍ geniş zırhlar yap. Geniş zırhlar yap. Yani Allah Teala dediğine göre o halde peygamber bu buluşu yapan o. Öğreten Allah Azze ve Celle. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Demek ki insanlığın hayatının başında ne yok? Taş devri, yontma taş devri, cilal taş devri, bunlar uydurma. Dinsizlerin, Marksistlerin, materyalistlerin uydurduğu hikaye bunlar. Yani insan hayvan değildi, insandı. Adem Aleyhisselam yaratmıştı. Ve Allah Teala buyuruyor ki başta ben ona eşyayı öğrettim. Medeniyet orada var. Allah Teala da burada

Hazreti Davud Aleyhisselam'a İslam'ı korurken bu insanlar zırh giyecekler. Peki zırhları onları koruyacak, muhafaza edecek. Yani eğer demir işleniyorsa mızrak var. O halde mızrak gelecekse o bedenleri de mızraklardan koruyacak zırhlar yapıyor. Yani karşı tarafa eğer bu mızraklar geçerse İslam ordusu muhafaza edecek aletleri yapıyor. En'amel sabigatin ve kaddir fisserdi. Sert dokumak demek. Dokumak. Ve kaddir fisserdi. Dokumaya da bir nizam koy. Bir nizam dahiinde o zırhları doku yap. Yani bir kumaşı dokur gibi o kadar bir sanatkarlık var ki Davud Aleyhisselam'da. Sanki bir tezgahta kumaş dokur gibi demiri o halde işliyor, zırh yapıyor. Ve kaddir fisserdi. Ona nasıl bir takdir veriyor, mizan veriyor? Biri küçük, biri büyük değil. Hepsinde o yerine göre o muvazeneyi koyuyor zırha. وَعْمَلُوا صَالِحًا. Sonra ameli salih yapınız. Ameli salih. Önce Davud Aleyhisselam'ı tek olarak anlattı ve اَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدَ müfred zamirle anlattı. Şunu anlıyoruz. Sonra cemî zamirle bunu ifade ediyorsa, yani وَعْمَلُوا صَالِحًا diyorsa, Davud Aleyhisselam yanında kalfaları var, yanında yetişen çıraklar var, onlarla beraber çalışıyor. Bir anda büyük bir atölye haline geliyor. Atölyede çalışıyorlar, üretiyorlar. Günde işte miktar var tefsir kitaplarımızda, 4000 lira kazanır, çocukların nafakasını ayırır, geri kalanı sadaka olarak verirdi. Veya ayeti şöyle anlıyoruz: وَعْمَلُوا صَالِحًا. Bak, siz bu zırhları, siz bu demiri, mızrağı işliyorsunuz. Yeryüzünde zulüm yapabilmek, yeryüzünde şehirleri işgal edebilmek için değil, bunları zalimleri etkisiz hale getirebilmek. Siz bunlarla eğer cihad edecekseniz, bu cihadınız da وَعْمَلُوا صَالِحًا, ameli salih olacak. Burada çalışacaksınız, o çalışmanızda şuna niyet edeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz, bu zırhları Müslümanlara verecek, İslam askerleri zalimlere, tağutlara karşı koruyacaklar kendilerini, İslam devletini koruyacaklar. İki, buradan kazanacaksınız, çocuklarınızın nafakasını ayıracak, sonra sadaka olarak vereceksiniz. Üç, وَعْمَلُوا صَالِحًا. Bu fabrikaların, müesseselerin içine mescidi koyacaksınız, ibadeti koyacaksınız, namazı koyacaksınız. Bodrum katlara değil, en gözde yerlerine koyacaksınız. İşi bölecek, oradaki çalışmanın arasına faslalar koyacak, keseceksin, durduracaksın makinaları. وَعْمَلُوا صَالِحًا. Allah Teala'nın ameli salih yapın emrine ittiba edeceksiniz. İnni bima ta'melûne basîr. Mutlaka ve muhakkak olarak ben, buyuruyor Cenab-ı Hak, yaptıklarınızı, bima ta'melûne, yapmış olduklarınızı basîrun, görüyorum. Görüyor Allah Teala. Yani şuna işaret ediyor. Evet, zırhlar yapıyorsunuz. Başka aletler yapacaksınız. Sanayinin o ilk hamlesi olacak. Buluşları burada, siz onları gün yüzüne çıkaracaksınız. Ama eğer bunları insanlar alın terini sömürmek için yaparsanız, zulmetmek için yaparsanız, bunun karşılığı var, hesabı var. İşte Müslüman ağır sanayinin temeline bu ayet-i kerimeyi koyar. Niçin tank yapacak? Niçin demiri işleyecek? Niçin denizaltıları, niçin uçak filolarını yapacak? Demiri neden hamur gibi işleyip de şu kadar alet haline getirecek? Onunla yeryüzüne adaleti hakim kılabilmek, Allah'ın halifesi oluşunu, onun gereğini yapmak için. İnni bima ta'melûne basîr. Ve li Süleymâne rîhâ gudûvâ şehrun ve revâhuâ şehrun. Yani sekharnâ li Süleymâne. Biz aynı zamanda Süleyman Aleyhisselam'a da onun emrine rüzgarı verdik. Boyun eğdi rüzgar. Rüzgar bir uçak filosu gibi Süleyman Aleyhisselam'ı alıyor, ordusunu alıyor, askerini alıyor. Sabah gidişiyle bir aylık mesafeyi kat ediyor.
Akşam gelişiyle de bir aylık yolu kat ediyor. Ve Süleyman'a riha, Süleyman'a rüzgarı verdik. Yani sahharna, rüzgar ona teslim oldu. Guduvuha şehrun, sabah gidişi bir aylık. Bir aylık mesafeyi kat ediyor sabah rüzgarıyla. Varavahuha şehrun, akşam dönüşünde de bir aylık bir mesafeyi kat ediyor. Çıkıyorsa Şam'dan öğle yemeğini İran bir şehrinde yiyor. Akşam Kabil'e gidiyor. Oradan dönüyor. Bu kadar alanı, mesafeyi kat ediyor. Ama neden yapıyorlar? Allah ve Resul davasını anlatabilmek için. Allah Teala olağanüstü semada bu tür seyru seferlerin olacağına, belki Süleyman Aleyhisselam'ın bu rüzgarla gidişi üzerinden uçağı vesaire işaret ediyordur. Ve Süleyman'a riha guduva şehrun وَرَوَاهُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِدْرِ وَأَسَلْنَا اَرِتِّكْ لَهُ لِسُلَيْمَانَ Süleyman Aleyhisselam'a عَيْنَ الْقِدْرِ, o bakır ocaklarını onun emrine veriyor. Bakır orada eriyor. Süleyman Aleyhisselam ona bir şekil veriyor. Bakırdan aletler vesaire yapıyor. Yani o sanayinin oluş hamleleri işte. İnsanlar ilk defa aletleri o zaman yapıyorlar. Kendilerinden bulmuyorlar demek ki. Yani mağarada yaşayanlar kendi deneme yanma yoluyla değil de ve eselna diyor. Allah Teala kime isnat ediyor? Kendine. Ve elenna lehul hadid. Fail kim? Allah Azze ve Celle. O demiri eriten, hamur haline getiren o. Ve eselna lehu aynel kidri. Ve minel cinni men ya'melu beyne yedeyhi bi izni rabbi. Yani ve minel cinni sahharna lehu minel cinni. Yine Süleyman Aleyhisselam için cinleri de onun emrine veriyor. Cinler. Cinler de yani Allah'a halife olan Süleyman Aleyhisselam'a, onun devletine ameli oluyorlar, çalışıyorlar. Ve minel cinni men ya'melu beyne yedeyhi, onlardan, cinlerden öyledir var ki onun önünde, yanında, çevresinde bir izni rabbihi, Allah Azze ve Celle'nin izniyle çalışıyorlar. Bu yüzden inkar ediyorlar. Marksist bir akla Kur'an-ı Kerim'i yaklaştırmak için. İşte bunlar olağanüstü durumlar değil mi? Allah Teala rüzgara emrediyor. Rüzgar Süleyman Aleyhisselam'ı alıp götürüyor. Seyr-i sefer intikal neyle? Rüzgarla. Süleyman Aleyhisselam'ın toplu taşıma aracı ne? Rüzgar. Allah Teala emrediyor. Ordusuyla beraber biniyor, rüzgarla alıp götürüyor. Yapmaya kadir olmaz mı ya? Şu dünyayı böyle bir yörüngede, ama işte böyle yörünge dediğiniz böyle bir tren rayı gibi değil. Öyle bir boşlukta tutan Allah Azze ve Celle, bu alemi böyle yaratan Allah Azze ve Celle rüzgarda Süleyman Aleyhisselam ve ordusunu götürmekten neden aciz olsun ki? بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ Kim وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ O cinlerden kim dönerse, yapmazsa عَنْ اَمْرِنَا bizim emrimizden. Allah Teala emri neydi? Süleyman Aleyhisselam'ın amelesi olacaktı, çalışacaktı. Ama وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا Kim çalışmaz, direnirse, yapmazsa, o zaman نُذِقُوا مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ona şiddetli bir azabı tattırırız, maruz bırakırız. Ahirette olur veya dünyada olmuştur. Cinleri de bu şekilde Cenab-ı Hak terbiye ediyor. Süleyman Aleyhisselam emrine veriyor. Kimdi bunlar? Allah Teala'nın nimet verdiği ama hamd eden kulları, şımarmayan kulları. Yani Allah Teala nimet verir, eğer onlar şımarmazlarsa bir noktaya kadar gelirler. Allah Teala onları sınar. Artık ondan sonra onlar öyle bir inkişaf ederler ki onların inkişaflarını siz akılla muhasebe edemezsiniz. Süleyman Aleyhisselam'da, Davut Aleyhisselam'da olduğu gibi. Yani bu ümmeti İslam'a diyor ki, eğer siz Allah Teala size bu kadar nimet verdiğinde gökdelenler dikme yerine ümmeti İslam'ın yardımına koşsaydınız, sizin önünüzü bir açardı ki tıpkı Süleyman Aleyhisselam
Davud Aleyhisselam'da olduğu gibi dünya bir anda maddesiyle sizin hanenize

kaydolurdu. Sizin elinizde, sizin tasarrufunuzda olurdu. Ama biz öyle yapamadık. Yani bu ayet-i kerimeleri okuyup buradan Allah Teala bize ne söylüyor? Talimatı ne? Böyle olursanız وَاَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ ne ki bilgi çağı diyorlar, bunlara ulaşılmaz. Belki size böyle bir telkinde bulundular. Ama Süleyman gibi, Davut aleyhisselam gibi olursanız, yani o petrolden aldığınız parayı ümmeti İslam için harcarsanız bir anda büyük inkişaflara muhatap olursunuz buyuruyor. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُرُ الرَّاسِيَاتِ Peki bu cinler Hz. Süleyman Aleyhisselam emrinde ne yapıyorlar? يَعْمَلُونَ لَهُ Süleyman Aleyhisselam onun devleti, onun toplumu için. Yani Allah cinleri bile size amele yapar eğer Süleyman olursanız. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ Mihraplar, binalar ya da büyük meskenler, toplu konutlar mesela o gün için olabilir. Bu tür şeyler cemi olarak getiriyor. Mihrap, mehari ve meskenler efendim bunları ne diliyorsa Süleyman Aleyhisselam يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ Binalar, toplu meskenler cinsinden neler yapmak istiyor? Hemen projeyi yapıyorlar, cinler çalışıyor, yapıyorlar. Ve temasile, timsal temasile, tabi bunu şöyle mana veriyor bazı müfessirlerimiz, heykeller, suretler yapıyorlar, işte bazı tefsir kitaplarında orada şöyle aslan vardı, burada vardı vesaire. Hiçbir peygamber heykel yapmamıştır, yaptırmamıştır. Tevrat'ta da heykel haram, putlar haram. O halde buradaki temasile nedir? Şekiller, suretler yapıyorlar. Nasıl şekil ve suret yapıyorlar? İnsan ya da hayvan değil, manzara resmi yapıyorlar. Dağ resmi yapıyorlar. Bayır resmi, çiçek resmi, bunların suretini yapıyorlar. Zaten bunları yapabilirsiniz. Bunları yapmakta bir sakınca yok, bir problem yok. Peki, وَتَمَاثِيلَ Yoksa biz buraya Süleyman Aleyhisselam onlara heykeller yaptırıyordu değil, olur mu? Orada bir yani o insanlar putperestliğe kayabilirler. Peygamberin böyle bir emri olmaz. Buradaki temasil nedir? Resim, dağ, manzara, bayır resmi, bu şekilde anlıyoruz. Peki çizme resim haram. Bütün peygamberler zamanında haram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlar? اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ Kıyamet günü en şiddetli cezaya maruz kalacak olanlar kimler? اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ O resim çizenler neden? Çünkü onlar يُضَاهِئُونَ خَلْقَ اللّٰهِ Allah'ın yaratmasına bunu benzetiyorlar. Yani kendilerini sanki insan olmaktan çıkarıyorlar. Hani yaratıcı bir akıl diyorlar ya, yaratıcı bir akıl onların ayarını bozuyor. Peki olağanüstü bir şekil suret olduğu zaman da insanlar zaman ona tapmaya başlıyorlar. Yani öyle değil mi? Gidiyorlar şimdi sevdikleri, önem verdikleri adamların heykellerinin önünde duruyorlar. Ne yapıyorlar? İşte bir anlamda ibadete benzer bir haller oralarda oluşuyor. Onun için İslam bütün emrin başında ne yaptı? Heykel ve surete paydos dedi. İnsan var, Allah yaratmıştır. Bunun dışında başka sizin bir ameliyiniz olmayacak. Yemutu ne? Yemutu zikruhum. Ölünce onların adı ölür. Onun için heykel dikerler, heykellerle yaşasınlar diye. Ama ulema yemutune ve yebka zikruhum. Ölünce onların adı kalır yüreklerde. İşte burada adı kalır. Nesefiler, Suyutiler, Serahsiler, Pezleviler. Hep onların adı var. Çünkü onlar kendi varlıklarını bu yola adadılar. Adanmış bir hayatları vardı. Kendi hanelerine, taraflarına bakıyorlar.
yemutune ve yemutu zikruhum. Öldü diyor bizim adam. Ölecek bu adam. Ne yapalım? En azından bir anıt dikelim, bir heykel dikelim. Heykelde yaşasın diye. Ama ulemamız kütüphanelerde yaşarlar, yüreklerde yaşarlar. Oturduğunuz zaman radıyallahu anhum rahimehumullah diye oturduğunuz yerde samimi bir kalb ile kimseden dünyalık beklemeden Allah rızası için onlara dua edersiniz. O halde heykel, insan, hayvan ait olursa bunlar haram. Çizmek o da haram. Peki hangisi bugün fotoğraf çekerse fotoğrafa caiz diyen ulema vardı. Mustafa Sabri Efendi gibi. Ama bugün itibariyle işte ilk olarak Muhammed Bakit el-Muti'i, onun bununla alakalı, fotoğrafla alakalı risalesi var. Caizdir diyor. Neden caiz? Şimdi aynanın karşısına giriyorsun. Aynanın karşısında orada resminin görünmesi haram mı? Değil. Var olanı ayna gösteriyor. Fotoğraf da makinayla çektiğiniz zaman bir anlamda o makina sizi oradan alıyor, şeklinizi oraya aynada olduğu gibi kağıdın üzerinde göstermiş oluyor. Kalemle çizilen bir resim gibi o şekilde bir muamele olmadığından caizdir diyorlar. Peki يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ. O binalar, mihraplar yapıyor cinler Süleyman Aleyhisselam'ın idaresinde. Başka böyle manzara resimleri yapıyorlar. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ. Böyle büyük kaplar yapıyorlar. Cevap, cabiye kelimesinin cemisi. Ne demek cabiye? Havuz. Böyle havuz gibi, havuz gibi büyük kablar yapıyorlar. Niçin yaptırıyor Süleyman Aleyhisselam bunları? Müzeye koymak için değil. İnsanların ihtiyacı var. Süleyman Aleyhisselam kazanıp da onunla iftihar etmek için kazanmıyordu. Neden? Fukaraya ikram edecek. Bunları neden yapıyor bu kadar büyük yemek tabaklarını yapıyor? Fukara geliyor, her gün o sofralar kuruluyor, oturuyorlar o büyük havuz gibi olan tabakların etrafında. Orada yemek yiyorlar. Süleyman Aleyhisselam işte bunun için bunları yaptırıyor. وَقُدُرِ الرَّاسِيَاتِ. Peki bu kadar büyük sizin tabaklarınız varsa, bir anda onlarca kişi oturup ondan yemek yiyorsa, ona göre de o yemekleri hazırlamanız gereken kazanlarınız, tencereleriniz olması gerekiyor. Onlar da وَقُدُرِنْ. Öyle kazanlar var ki رَاسِيَاتٍ. Sabit, böyle yerinden kaldırmıyorlar, kaldıramıyorlar. Yerinden kaldırılamayacak kadar büyük kazanlar var. Onların içinde yapıyorlar. Sonra o büyük tabaklara döküyorlar. Orada yiyorlar. Ta o zamanlardan devlet kim için? İnsan için, değil mi? Devlet niçin olacak? Süleyman Aleyhisselam'ın bu aletleri yaptırması, cinleri bunun için istihdam ettirmesi neyi gösteriyor? İslam'a göre devlet millet içindir. Sanat niçindir? Allah rızası içindir. Allah rızası. Ama milletin için, millet için olursa o zaman o yine Allah rızası için olur. Milletin maslahat ve menfaatini olursa, yoksa sanat için sanat olmaz kardeşim. O bir boş bir ameliyedir. Sanat olsun diye sanat olur mu? Niçin sanat? İnsanların bir maslahatı için. Eğer onunla bir maslahatı, faydayı temin ettiysek, o zaman ahiretimize onun katkısı olur Allah Teala'nın inayetiyle. Peki وَقُدُرُ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا عَلَى دَاوُودَ شُكْرًا. Allah size bu kadar ihsanlar verdi. Tencereler, onlarda aşlar, tabaklar, sofralar kuruluyor. Cinler emrinde. Ey Süleyman, rüzgar senin için bir toplu taşıma aleti, vasıtası haline geldi. Bu kadar Allah'ın ihsanına karşı ne yapman gerekir? İ'melû âle Davud'e. Yani ya âle Davud, ey Davud ailesi, şükura. Şımarmayın, Allah'a şükre devam edin. Her şeyi Allah Teala'nın yoluna bezlediğin. Şükretmek ne demek? Her şeyi bu yola sarf etmek demek. Veren madem sen ya Rabbi, biz de senin şu mülkündeki kulların, memurlar, muvazzaflar hükmünde
O halde verdiysen biz de onları bu arzda, bu mülkte insanlar maslahatına arz ederiz ya Rabbi. İ'melû âle Davûde şükrâ ve kalîlum min ibâdiyeş şekûr. Yani kullarımdan şükredenler ne kadar az. Ve kalîlum min ibâdiyeş şekûr. Şükredenler benim kullarım içinde ne kadar az. Nimeti buldukları zaman şımarıyorlar, yoldan çıkıyorlar. Felemma kadayna aleyhi el-mevte ma dallahum ala mevtihi illa dabbetul ardı ta'kulu min sa'ata. Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'a ecel hükmünü ona da verince artık o da likulli şeyin ecel. Her şeyin bir eceli var, sonu var. Süleyman Aleyhisselam imar edilen bir dünya bıraktı geride. Mamur bir dünya bıraktı geride Süleyman Aleyhisselam. Şimdi bu dünyadan ayrılacak. Ama ayrılırken son bir yapması gereken bir şey var. Öyle rivayet var. Allahu alem bir muradidiriz. Yani Allahu alem bir sevap. Allah Teala en doğrusunu Allah Teala bilir. Beyt-i Makdis'i yapıyor Süleyman Aleyhisselam. Zaman bir yıllık bir çalışma süresi var Beyt-i Makdis'in bitmesi için. Beyt-i Makdis biliyorsunuz o büyük alan. Yani Kubbetü Sahra'nın da içinde olduğu çok büyük bir alan. Hükümde onun resmini basmıştık. Sadece Mescid-i Aksa'nın olduğu yer değil. Mescid-i Aksa dediğiniz zaman o büyük alan da onun içine giriyor. Şimdi orada Süleyman Aleyhisselam'ın imar faaliyeti var. Ama bir yıl belki sürer onun bitmesi. Bu projeyi kimlerle yürütüyor? Cinlerle beraber. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ. Onlar onun idaresinde çalışıyorlar. Süleyman Aleyhisselam'dan da çekiniyorlar. Eğer o vefat ederse bu yerde kalacak. Belki budur ama en doğrusunu Rabbimiz bilir. Fakat burada bir mucize var. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ عَلَامًا عَلَى سُلَيْمَانَ. Süleyman Aleyhisselam'a Allah Teala عَلَيْهِ الْمَوْتَ ölüm hükmünü verince, vefat edince مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ. O cinlerin Süleyman Aleyhisselam'ın vefat ettiğine onları götüren hiçbir delilleri yoktu. مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ. Hiçbir şey delalet etmedi. İlla dâbbetul ardı, onun bir asası vardı, ona dayanıyordu, o halde duruyordu. Asayı kurt yedi, kurtlar yiyince o kırıldı. Süleyman Aleyhisselam o zaman yere düşünce anladılar ki Süleyman öldü, vefat etti Aleyhisselam. Bakıyorlardı böyle, orada durunca tabi Allah Teala o bedeni orada o haliyle muhafaza ediyor. Onlar da anlayamıyorlar vefat ettiğini. Neden? Böyle bir duası vardı Süleyman Aleyhisselam'ın. Öyle Nesefi'de de var, başka tefsirlerimizde de var. O Beyt-i Makdis'in bitmesi gerekiyordu. Onlar çalışacaklardı. Bir de buradan cinlerin gaybı bilmediklerini, ondan sonra insanlar cinlerle irtibatı olanlara giderler, onların yalanlarını alırlar. İşte cinler gaybı biliyor diye onu da çürütmek için Allah Teala böyle bir niyazı var, yakarışı var. İşte cinler anlayamıyorlar. Te'külü, o dabbetul ard yiyor. Min se'ete, onun asasını. Süleyman Aleyhisselam asasının içini yiyor, kemiriyorlar. Felemma harra tebeyyenetil cinnu ellev kânu ya'lemûne gaybe mâ lebisû fil azâbil muhîn. Peki felemma harra, felemma harra sakata. Ne zaman ki Süleyman Aleyhisselam düştü, tebeyyenetil cinnu. Cinler şüpheleniyorlar. Tebeyyene dediğine göre bir şeylerden şüpheleniyorlar. Süleyman Aleyhisselam orada duruyor ama yanına da gidemiyorlar, bakamıyorlar. Uzaktan bir görüyorlar göz ucuyla, devam ediyorlar. Acaba öldü mü, kaldı mı diyorlar. Neden orada böyle sabit duruyor? Felemma harra alim edemiyor bak. Düşünce öğrendiler değil de tebeyyenetil cinnu, o zaman anladılar ki yani bir şüphe vardı, şüphe hakikate ulaştı Süleyman Aleyhisselam vefat ettiğini.

0: Aleyhisselam'ın vefatını bileceklerdi eğer gaybı biliyor olsalardı, ama bilemediler. Peki Allah Teala öyle yapar ki siz eğer Süleyman olursanız yaşarken devletinizi Allah'ın rızasına teslim ederseniz öldükten sonra bile sizin adınız, sizin cansız bedeniniz bile yine cinleri, yine insanları çalıştırmaya yeter. O amel-i salih öldükten sonra bile Süleyman Aleyhisselam'ın defteri adına böyle devam eder. Yani Cenab-ı Hak bunu bize anlatırken şunu söylüyor. Eğer siz Süleyman gibi kul olursanız öldükten sonra bile zaten yaptıklarınız, sadaka cariyeleriniz varsa o baptan amel defterinize sevap gelecek. Ama öldükten sonra bile, hani böyle değil ama sizin adınız, varlığınız, isminiz, referans değeriniz yine insanlara iş yaptıracak. Onlar sizin adınızdan dolayı iş yapınca tabii ki oradan size de ecir sevap gelecek. Allah Teala bizleri de Süleyman Aleyhisselam gibi hem hayatımızda hem ruhumuzu teslim ettikten sonra bu şekilde amel-i salihlerin yapılmasına vesile kılsın. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil âlemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
13: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Zihin Odası başlıyor.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası programımıza hoş geldiniz. Psikologumuz Büşra hocamızla birlikte bugün sizler için özel bir konuyu hazırladık. Belki her birimizin kendi içerisinde, ailesinde, etrafında çokça karşılaştığı bir durumu konuşacağız. Kırgınlıklar neden yıllarca geçmez? Başka bir ifadeyle bize yapılanları neden unutamayız? Biz kendi yaptıklarımızı hemen unutur da başkalarının bize yaptıklarını nasıl böyle sür manşetten verircesine yayınlarız? Büşra Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün çok özel bir konu seçmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Hani toplumun ne derler? Gizli yaralarından bir tanesi bu. Gizli değil aslında ama konuşulmadığı için gizli gibi duran çok önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu. Ben vakit kaybetmeden başlamak istiyorum.
1: Evet,
0: Çünkü
1: tabii.
0: aralarda da soracağımız sorular
1: Evet.
0: olabilir. İnsan neden bazı sözleri yıllar geçse bile unutmaz?
1: Evet, program başlamadan önce de konuşuyorduk. Az önce Faruk Hocam dedi ki insan kendi yaptıklarını hep unutur da başkalarının yaptıklarını yıllarca unutmaz. Böyle büyütür de büyütür. Yani çok doğru, aslında insan kendisini göremiyor. Biz başkasının aynasında bazen kendimizi görüyoruz ama başkalarının hataları gözümüze daha çok batıyor. Yani kendi hatalarımızı görmüyoruz ama başkası bir hata, aynı hatayı bile yapsa onun yaptığı hata böyle çok büyük geliyor, çok alınıyoruz, çok kırılıyoruz. Böyle büyütebiliyoruz. Bu da herhalde insanın fıtratı diyelim. Ve bazı karakterler tabii ki daha fazla etkilenebiliyor bundan ama hani insan bazı sözleri yıllar geçse de niye unutmaz diye soruyoruz. Çünkü beyin aslında sözü değil, oradaki o sözün oluşturduğu duygusal etkiyi ve anlamı kaydeder. Özellikle o sözler benlik algısına dokunan cümlelerse hafıza sıradan bir anı gibi değil de biraz daha kimlik izi gibi aslında yerleşir. Orada hafızada yerleşir yani. Söz değil de aslında duygusal iz kalır. Beyin özellikle duygusal yoğunluğu yüksek anları daha güçlü kodlar. Bir söz söylendiğinde eğer kişi o anda incinmişse, utanmışsa, değersiz hissetmişse ya da terk edilme korkusu yaşamışsa bu deneyim sadece bir cümle olarak değil de bir duygu paketi olarak kaydedilir. Örneğin bir çocuğa sen yapamazsın denildiğinde çocuk bunu sadece bir yorum olarak değil de ben yetersizim hissi olarak içselleştirebilir. Bakın bir çocuk dedik ama biz bunu yetişkinler olarak da düşünebiliyoruz. Yani şimdi çocuğa yapamazsın deniliyor mu? Bazen yapamazsın denilmese bile insanlar bazı şeyleri işte farklı algılayıp sanki yetersiz denilmiş gibi hissedebiliyorlar. Aslında bu da birazcık çocukluktan getirilen bir şey. Yani aslında tam olarak duygusal olgunlaşmanın olmadığını gösteriyor. Bir diğer nokta da bazı sözler gerçekten günlük eleştiridir. Bazıları ise aslında kişinin kişiliğine ve kimliğine temas eder. Bunu yanlış yaptın aslında demek, hani orada davranışa yönelik bir şeydir ama sen zaten beceriksizsin demek kimliğine yönelik bir artık tehdide dönüşür. Aslında ikinci tür sözler daha kalıcıdır. Çünkü kişi bunu bir davranış olarak değil, kendisiyle ilgili bir gerçeklik gibi algılayabilir. Yani beceriksizsin, ne işi becerdin ki, ne işi yaptın ki bugüne kadar, sen kimsin ki işte, ederin ne ki, adam mısın, kadın mısın gibi böyle hani tabirler olabiliyor. Bunlar gerçekten kimliğe yönelik unutulmayacak sözler diyebiliriz. Ama normal bir hayatta, günlük hayatın içerisindeki eleştiriler, tabii bunların da unutulmadığı görülebiliyor ama aslında bunlar daha kabul edilebilir tabirler. Bu yüzden aslında bizim gördüğümüz şey yıllar geçse bile kişi o benzer durumda o eski cümleyi iç sesi olarak yeniden duymaya başlıyor. Bir söz önemli bir ilişkiden geliyorsa eğer anne baba işte eş öğretmen gibi etkisi daha da güçlü olur. Çünkü insan beyni şunu varsayar, önemli insanlar önemli gerçekleri söyler. Bu yüzden özellikle çocuklukta tekrarlanan mesajlar içsel inanca dönüşebilir. Ki bastırılan duyguların hafızada kaldığını da biliyoruz. İfade edilemeyen duygular zamanla tam bir kapanma

0: olmuş dosya gibi aslında zihinde kalıyorlar. Kişi o anda karşılık verememiş, ağlamış, anlatamamış veya kendini savunamamışsa o an zihinde açık bir döngü olarak kalabilir. Bu yüzden benzer bir durum yaşandığında eski söz yeniden tetiklenebilir. Aslında bazen verdiğimiz tepki o anki olaya karşı değil de çocuklukta yaşadığımız bir deneyime karşı verdiğimiz bir tepki olabilir. O yüzden aslında sorun karşıdaki kişide olmayabilir. Yani o karşıdaki kişinin sözünde de olmayabilir. Bizim eski bir yaramızı tetiklemiş olabilir. Ki beyin tehdit olarak kodlarsa bunu unutmaz. Bazı sözler bilgi olarak değil de tehdit gibi algılanır. Özellikle reddedilme, değersiz hissettirilme, utanç, dışlanma gibi duygular içeren sözler hayatta kalma sistemiyle bağlantılıdır. Bu yüzden de daha güçlü izler bırakılır. İnsan bazı sözleri unutamaz. İşte çünkü sözler değil de o sözlerin dokunduğu o kimlik, duygu ve ilişki izi hafızada kalır. Ve çoğu zaman yıllar sonra bile hatırladığımız şey aslında kelimeler değil de o kelimelerin bizde bıraktığı histir.
1: Aslında zihin dünyamız, beynimiz bir bilgisayar sistemi gibi
0: Bir zihin
1: dosyaları
0: odası
1: açık
0: gibi.
1: bırakabiliyor, değil mi?
0: Evet, bir zihin odası gibi çalışıyor.
1: Evet, oraya attığımız bir uyarıcı eski dosyalar içerisinde tabiri caizse bir Word dosyasındaki kelimeleri bulup da altını çizmek gibi hemen aktif hale gelebiliyor.
0: Evet, kesinlikle. Yani biz belli noktaları aktive edebiliyoruz ya da belli olaylar bu durumları aslında tetikleyebiliyor.
1: Evet hocam. Peki farklı bir soru. Affedememek mi daha çok yorucudur yoksa kırılmak mı?
0: Kırılmak bir andır. Affedememek ise daha uzun bir süreçtir. Aslında kırıldığımızda acı hissederiz ama bu genellikle bir olayla sınırlıdır. Fakat affedememek o olayı zihinde sürekli yeniden inşa etmek demektir. Örneğin biri haksızlığa uğradığında üzülür, kırılır, hayal kırıklığı yaşar, kızar. Bu normal bir duygusal tepkidir ama yıllar sonra bile aynı olayı hatırlayıp içinden tekrar aynı öfkeyi yaşıyorsa artık bu sadece geçmişte yaşanmış bir olay değildir. Zihinde sürekli açık kalan bir döngüdür. Aslında orada affedememek kişiyi içten yorar. Çünkü zihin sürekli aynı sahneyi tekrar oynatır. Neden bana bunu yaptı sorusu hiç kapanmaz. Kişi geçmişte yaşar ve bedeni aslında bugün devam eder. Bu yüzden aslında çoğu zaman affetmemek karşı tarafa değil de kişinin kendisine bir yük olabiliyor. Yani affedememek hani dedik ki zihinde sürekli çalışan bir zihinsel döngü ve kişi aynı duyguyu defalarca yaşıyor aslında. Ve zihinsel olarak bir enerji tüketimine sebep oluyor. Yani sürekli geçmişe dönüyoruz. Bugünü de etkiliyor, geleceği de etkiliyor. Yani yıllar önce taşıdığımız bir kırgınlık hala varsa, yeni ilişkilerinde bile kişi tabii ki temkinli olabiliyor, güvenmekte zorlanabiliyor. Bu da hayatın birçok alanına yayılıyor aslında. Orada aslında kişi sanki affedersem yapılanı kabul etmiş olurum gibi düşünebiliyor, haklı kalmayı seçebiliyor. Yani orada tabii kişiyi yoran bir durum olabiliyor. Kırılmak tabii zamanla iyileşme eğilimindedir ama affedememek kişi bırakmadığı sürece devam eder. Bir yara düşünün. Orada kırılmak aslında yaranın açılması demek. Affedememek de sürekli yaranın kaşınması demektir. Kırılmak acıdır ama geçicidir. Affedememek ise acının zihinde sürekli yeniden üretilmesidir.
1: Yani affedilmeyeceğini düşündüğümüz bir insan bizi yorar. Belki affedersek o affedilen kişi kendini biraz daha çekip düzeltebilir, sigasını çekebilir ya da tövbe edebilir diyebilir miyiz?
0: Yani bunu bilemeyiz tabii ki. Yani affetmek, daha doğrusu affettiğini belki göstermek, söylemek de karşı tarafta bu sefer hatalarını tekrar etmeye sebep olabilir. Belki insan da bu korkuyla da affedemiyor olabilir. Yani tabii ki durumdan duruma da değişebilir bu.
1: Galiba bunu açık açık söylemek en
0: Yani tabii
1: güzeli.
0: karşıdan bir özür geldiyse bu durum biraz daha farklı bir durum olur ama yani kendi bizim bahsettiğimiz şey karşıdan bir özür gelse de gelmese de hani bu olayı hatırlamak aslında kişiye bir yük olmaya başlıyor.
1: Evet. Hocam, söylenmeyen duygular zamanla neden daha büyük yüke dönüşür?
0: Söylenmeyen duygular daha büyük bir yüke dönüşür çünkü duygu ifade edilmediğinde yok olmaz. Sadece içe yönelir, birikir ve şekil değiştirir. Yani insan aslında duygu bastırılmaz dönüşür. İnsan üzgünüm, kırıldım, öfkeliyim diyemediğinde bu duygular kaybolmaz. Zihin bu enerji.

0: enerjiyi farklı bir forma çevirir. Orada üzüntü sessizliğe döner, öfke ani patlamalara döner, kırgınlık mesafeye döner, kaygı kontrol ihtiyacına döner. Yani aslında dışarı çıkmayan duygu içeride başka bir davranış olarak geri döner. Tabii küçük şeyler büyür biriktikçe. İfade edilmeyen her küçük kırgınlık zihinde çözülmemiş bir dosya olarak kalır dedik ya az önce. Örneğin o gün bana böyle konuşmuştu, işte beni anlamamıştı, o zaman ben susmuştum gibi böyle şeyler hatırladığınızda, bunları düşündüğünüzde tek başına bu küçük görünen anlar birikerek duygusal bir yük haline gelir ve bir gün küçük bir olay geçmişteki tüm birikimi tetikleyebilir. Konuşulmayan duygular netleşmez. Netleşmeyen şey ise daha çok zihin tarafından yorumlanır. İnsan şunu yapar, yani bana bunu neden yaptı? İşte demek ki beni önemsemiyor, beni hiç anlamıyor. Bu yorumlar zamanla gerçek gibi hissedilmeye başlar. Böylece olayın kendisinden çok aslında hikayesi büyür. İfade edilmeyen duygu da tabii bedende taşınmaya başlar. Kas gerginliği olabilir, uykusuzluk, sürekli yorgunluk. Ya bedensel bir yük olarak bunu taşırsınız. Tabii ilişkilerde sessizce uzaklaşma başlayabilir söylenmeyen duygular nedeniyle. Kişi konuşmaz ama uzaklaşır. İfade etmez ama soğur, anlatmaz ama içine kapanır. Bu da ilişkilerde tabii görünmez bir mesafe oluşturabilir. Çoğu zaman karşı taraf tabii bu değişimi bir anda oldu diye düşünür ama aslında süreç yavaş yavaş birikmiştir. Söylenmeyen duygular kaybolmaz, birikir, şekilleştirir ve en sonunda tabii davranış, beden ya da ilişkiler üzerinden geri döner. Bu yüzden duyguları ifade etmek sadece iletişim değil, aynı zamanda psikolojik bir yük boşaltımıdır diyebiliriz.
1: Evet. Hocam, kırgınlık gerçekten karşı tarafa mıdır yoksa en çok bize mi zarar verir?
0: Yani kırgınlık çoğu zaman karşı tarafın hayatına çok az etki eder ama kişinin kendi iç dünyasında büyük bir yer kaplar. Yani karşı taraf hayatına devam ederken kırgın olan kişi zihninde sürekli aynı sahnede kalabilir. Örneğin yıllar önce bir arkadaş tarafından dışlanmış birini düşünelim. O kişi hayatına devam ediyor. Belki olayı bile hatırlamıyor. Ama kırılan kişi o anı zihninde tekrar tekrar yaşatır. Bu durum zamanla şuna dönüşür. Yeni ilişkilere güvenememe, işte insanlara mesafe koyma, sürekli tetikte olma hali. Yani kırgınlık sadece bir duygu değil de aynı zamanda kişinin hayata bakışını değiştiren bir filtre haline gelir. Bu yüzden aslında kırgınlık en çok karşı tarafa değil, kişinin kendi ilişkisine ve huzuruna zarar verir.
1: İnsanların çoğu da galiba bu zararın farkında değil ya da bu işi bilmiyor gibi geliyor hocam.
0: Evet, öyle de diyebiliriz.
1: Yani bir bakmışsınız o kırgınlıklar yıllarca devam etmiş. Yıllarca devam eden bu süreç içerisinde karşı taraftaki insanın bunun hiçbir yorgunluğunu taşımazken kırgınlık öbür tarafta kendimize çok büyük zararlar vermiş.
0: Bazen de tabii daha küsüyor ama işte şey pardon tavşan daha küsüyor ama dağın haberi yok. Yani bu da özellikle kişide daha büyük bir yük haline geliyor. Karşı taraf bundan haberdar bile değil. Söylememişsin, duygularını ifade etmemişsin, onu kırdığından bahsetmemişsin. Bahsettiğin zaman eğer dikkate almıyor, duygularını önemsemiyor ve işte sana bu şekilde karşılık veriyorsa karşıdaki kişi yani beni ilgilendirmez işte böyle değil falan gibi böyle işte önemsemiyorum açıkça da söyleyebilirse. Bu noktada tabii sıkıntı var yani bu noktada mesafe konulabilir. Karşı tarafında en azından haberi olur ama karşı taraf belki de bu noktada hatalarını düzeltecek. O duygularına belki karşılık verecek. Belki o duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecek karşıdaki kişi. Ama bazen kişiler içten içe yani kırılıp söylemiyor, çekiniyor. İşte belki karşıdaki kişiyi kırmaktan bile korkabiliyor. Ama kırılmışsın ve içinde bunu biriktireceksin ve karşıdaki kişiye karşı belki bir soğuma, belki bir nefret biriktireceksin. Bunun yerine açıkça söyle. Karşıdaki de kırılırsa kendi bilir.
1: Aslında kırgınlığın sebebi, o olayın içerisindeki büyük pay, bunlar da açıkça konuşulması gerekmez mi hocam? Yani içeride kalan her kırıntı yeni bir fitili ateşlemek gibi oluyor.
0: Evet ya kırgınlık da doğal bir aslında duygu. Yani bu da yaşanması gereken hani görmezden gelmememiz gereken bir duygu. İfade edildiğinde anlaşılmayan noktalar da olabilir. Yani hiç anlamayacak insanlar da olabilir. Ha, o noktada belki başka şekilde bunu aslında telafi etmeye çalışabilir kişiler ama anlayabileceğini düşündüğümüz seviyede insanlarsa işte anlayışı olan gerçekten hani zeka seviyesi normal olan insanlarsa gayet anlayabileceklerdir. O yüzden hani ifade etmekte fayda var.
1: Evet, yeni bir soru hocam. önemli bir

0: konu özür dilemek. Aslında bugün hayatta birçok kızgınlığı, kırgınlığı, yanlışı telafi eden işlerden bir tanesi bir ahlak erdemi özür dilemek. Bazen kırılan kişilerden özür dilense dahi içindeki kırgınlığı bırakamıyor, terk edemiyor. Bunun sebepleri nelerdir hocam?
1: Evet, çünkü kırgınlık sadece orada olayla ilgili değil de çoğu zaman karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarla ilgilidir. Yani özür bir davranışı düzeltir ama her zaman o davranışın yarattığı duygusal boşluğu dolduramayabilir. Mesela bir çocuk sürekli eleştirilmişse ve yıllarca yetersizsin mesajı almışsa, yetişkinlikte bir özür duymak tek başına o yarayı iyileştirmez. Çünkü orada mesela tek bir olay değil, uzun süre oluşmuş bir değersizlik hissidir. Ayrıca bazen kişi sadece özür değil de hani şunu da bekleyebilir. Anlaşılmak, işte görülmek, duygusunun kabul edilmesi ya da orada bir güven duygusunun yeniden kurulması gibi. Bunlar gerçekleşmezse, özür söylenmiş olsa bile iç dünyada kırgınlık devam edebilir. Hani bu yüzden affetmek bazen kelimeyle değil de güven inşa etmekle olabiliyor. Bu noktaya tekrar değinmek istiyorum. Çocuk hani sürekli eleştirilmişse, çocukken sürekli eleştirilip yetersizsin mesajı almışsa yetişkinlikte duyduğu özürler onu etkilemeyebilir, yarasını eleştirmeyebilir. Kişinin çocukluğundan getirdiği bir değersizlik ve yetersizlik hissi olabilir. Bu da aslında daha sonraki ilişkilerinde direkt etkili, yani direkt o ilişkiden kaynaklı olmasa bile çocukluğundan getirdiği o duyguları, o ilk ilişkileri, ailesiyle kurduğu işte belki öğretmenleriyle kurduğu o ilk ilişkileri kişide oluşturduğu değersizlik hissiyle birlikte aslında yetişkinliğine taşınır. Ve kişi yaşadığı her olayda mesela en ufak bir şey de sürekli kendisini bir tehdit gibi görebilir, bir eleştiri olarak görebilir ve kendisini güvende hissetmeyebilir, orada rahat hissetmeyebilir. Bu karşıdan bir tehdit geliyor, gerçek bir tehdit geliyor demek anlamında değil ya da hani çok suçlayıcı bir dil oluyor anlamına gelmeyebilir her zaman ama kişi böyle hissedebilir. Bu da yine çocukluğumuza dönüp oradaki yaralarımızı aslında iyileştirerek ancak hani çözülebilecek bir şey. Yani karşı tarafın özürü, belki davranış değişikliği bile bizi artık inandırmayabilir. Oradaki güven duygumuz temelinden sarsılmış olabilir.
0: Aslında kişisel ilişkilerde hocam biz herhangi bir kişinin özrünü çok yakınımızda bizi kıran bir kişinin özrüyle bir tutmuyoruz herhalde değil mi hocam? Yani gün içerisinde toplumsal hayatı yaşarken karşılaştığımız bir örnek verelim. İşte otobüs sırası beklerken veya halk ekmek sırası beklerken herhangi bir sıra beklerken önümüze geçen bir insanla özür dilemesi, bağışlamak veya en yakınımızdaki insanın bizim arkamızdan konuştuğu bir söz. İkisi aynı etki bırakmıyor herhalde değil mi hocam?
1: Evet, dedi ki en değerli hissettiğimiz kişiler, en yakınımızdaki kişilere karşı aslında daha derin duygular besliyoruz orada. Yani işte bir otobüs kuyruğunda ya da işte bir ekmek kuyruğunda beklerken tabii ki önünüze geçen kişi çok da önemsemeyebiliriz. Yani. Ya vatandaş ne yaptın deyip geçebiliriz. Yani bütün gün işte beni kırdı, beni üzdü, işte sıramı aldı, vay haksızlık yaptı diye hani düşünmeyebiliriz. Ya bu hayatımızı çok etkilemeyebilir ama yani aynı davranışları, hatta dışarıda gördüğümüz başka davranışları en yakınlarımız, eşimiz, çocuklarımız yaptığında çok çabuk kırılabiliriz. Çünkü onlardan gelen bilgi bizim için daha değerlidir. Onların verdiği mesaj, yani biz onlardan sen değerlisin mesajını almak isteriz. Sen benim için önemlisin mesajını almak isteriz. Ama bu farklı davranışlarla tam tersi bir mesaj alırsak, işte sen yetersizsin, beceriksizsin mesajını alırsak bu insan için daha kırıcı olur.
0: İstanbul'da çok güzel söylüyorlar. Başka İstanbul yok diyorlar bu tür davranışlar gösterenlere. Bir terbiye, bir eğitim sözü olarak. Yani bunu burada öğrenebilirsin gibi. Ankara'da da aynı şeyleri ben yeni yeni duymaya başladım. Bir eğitim metodu galiba bu. Büyük şehirlerde haksızlıklara karşı özür diletme çalışması ya da kırıldığını göstermenin kırılmadan söylenir hale gelmiş olması güzel bir noktaya getiriyor. Bazen aslında hocam insanın kendini eğitmesi karşı tarafla olan ilişkileriyle de doğru orantılı olabiliyor. Bu eğitim hani toplumsal faydaya da dönüşebiliyor. Ben şimdi yeni bir soruya geçiyorum. Haklı kalma ihtiyacımı, huzurlu olma isteğimi daha güçlüdür? Konu biraz farklılaşıyor belki. Hani o kırgınlıklar, kırılma Bağlam belki aynı ama biraz daha böyle ekseni genişletiyoruz hocam.
1: Evet. Yani İslam psikolojisinde çok temel bir çatışma vardır. Haklı olmak mı, huzurlu olmak mı? Daha doğrusu mutlu olmak mı derler hep. Birçok insan farkına varmadan aslında haklı kalmayı seçer. Çünkü haklı olmak aslında egoya daha kısa vadeli bir rahatlama sağlar. Ben doğruydum, o yanlıştı demek. Kişiye geçici bir güç hissi verir. Ama sorun şu, haklı kalmak bazen ilişkileri kaybettirir. Örneğin bir çift tartıştığında biri sürekli ben haklıyım derse, karşı taraf bir süre sonra kendini duyulmamış hissedebilir. Yani belki mesele çok küçük bir konudur ama o ısrar duygusal mesafeyi büyütür. Huzur ise haklılıktan daha sessiz ama daha derindir. Huzur bazen ben bunu böyle görmüştüm ama bu önemli değil diyebilmektir. Yani olgunluk da tam burada başlar. Hani haklı kalmayı mı istiyorum yoksa ilişkiyi korumak mı istiyorum? İçimden haklıyım ama olsun, bizim için bu daha değerli diyebiliriz. Yani birlikte olmak daha değerli. Karşıdakinin görüşünü dinlemek daha değerli. Onun dediğini yapmak daha değerli. Ona da değerli olduğunu hissettireyim diyebilmek güzel aslında.
0: Burada galiba en önemli payı aileye vermek lazım. Aile içerisindeki ufak şeylerde hemen kendi huzurunu aramaktansa karşı tarafın huzurunu düşünmek, bir empati kurmak, bir fedakarlık yapmak, bir saygı göstermek sanki daha önemli gibi hocam.
1: Evet, aslında empati duygusu toplumda geliştirilmesi gereken çok önemli bir duygu. Yani karşı tarafı anlayabilmek. Ben oradan empatiyi yakaladım. Yani karşı tarafı anlayabilmek, karşı tarafın duygularını anlayabilmek. Yani kendimizi onun yerine koyabilmek. Biz kendimizi hiç başkalarının yerine koymuyoruz aslında. Ama bize yapıldığında, hani programın başında konuştuk ya, bize yapıldığında çok sinirleniyoruz, çok büyütüyoruz olayı. Ama biz yaptığımızda olabilir o. Yani aman canım, kabul ediversin, ne var bunda diyebiliyoruz. Ama bize yapıldığında o büyük bir kırgınlığa dönüşebiliyor. Büyük bir olay gibi lanse edebiliyoruz.
0: Hatta bazen yanlış ifadeler kullanıldığı zaman, özellikle maksadı aşan cümleler kurulduğu zaman ben öyle demek istemedim ki deniyor. Eğer kendi kırıldıysa ama sen bunu söyledin. Şimdi karşı taraftaki insanın ne söylemek istediği hiç hesap edilmiyor. Ama kendisi söylediğinde insan hemen kendini yüceltecek, kendini haklı çıkartacak. Ben bunu kastetmedim ki. Yani tek taraflı bakılıyor olaylara. Hani bunun bir şeyi vardı ya, nalıncı keseri gibi derler. Hep kendisine, hep kendisine. Galiba bu duygu, haklı olma duygusu birazcık eğitilmesi gereken bir duygu gibi geliyor bana.
1: Evet, hep haklı çıkmak isteyebiliyoruz. Bu bize biraz, ya biraz da egomuzu okşayabiliyor.
0: Evet, şimdi farklı bir soru daha geliyor. Çocuklukta yaşanan kırgınlıklar neden yetişkinlik ilişkilerini de etkiler? Özellikle hocam ben şimdi hem kendimi düşündüm bu soruyu sorarken hem okuttuğum öğrencilerimi düşündüm. Belki ilkokulda çok fazla olmuyor bu ama ortaokul yılları burada tam kilit nokta. Yaş itibariyle 11 ile 15 yaş arasındaki gençlerimizin çok daha fazla bunu hissettiği kanaatindeyim. Öğretmenlerinden, arkadaşlarından, ailelerinden. Eğer kırıldıkları varsa bu yetişkinlik dönemlerine de geçebiliyor. Belli bir yaş grubu var mı bu kırgınlıklarda yoksa hepsi için genel değerlendirme mi yapmamız gerekir?
1: Aslında çocukluk bizi çok etkileyen bir dönem ya. Biz yine çocukluğa dönüyoruz. Çünkü
0: Evet.
1: çocuklukta yaşadığımız o deneyimler beynin ilişki haritasını oluşturur. Bir çocuk sevgi gördüğünde ben değerliyim mesajını öğrenir. Ama eleştirilerek, görmezden gelinerek veya duyguları küçümsenerek büyürse, bu sefer de ben yeterli değilim şeması gelişebilir. Ve bu şema yetişkinlikte ilişkilerin içine taşınır. Örneğin çocukken dedik sürekli eleştiri alan biri, yetişkin olduğunda en küçük eleştiriyi bile çok ağır algılayabilir. Yani bunu kendi varlığına bir tehdit olarak algılayabilir ya da terk edilme korkusu yaşayan biri ilişkilerde bir aşırı bağlanma ya da aşırı kaçınma gösterebilir. Bu yüzden bazen insanlar bugün partnerine değil de aslında geçmişteki o duygusal deneyimlerine tepki verir. Yani yetişkin ilişkilerine yaşanan o birçok kırgınlık aslında geçmişten gelen bir yakınlıktır. Mesela küsme davranışını ele alalım. Yani küsme aslında orada duygu ifade edemediği için, yapacağı hiçbir şey olmadığı için kendisini hani küserek karşı tarafı ifade etmeye çalışıyor. Bak, beni kırdın, anla. Bunu telafi et demeye çalışıyor.
0: Bir
1: Ama
0: zorunlu tercih mi bu hocam?
1: Zorunlu tercih demeyelim ama küsme davranışı da aileden öğrenilebiliyor. Yani ailede annesinin babasının küserek bir şeyleri

0: ilerlettiğini görmüş. Ve hani orada o davranışı edinebiliyor kişi. Hani geri çekilerek, küserek, günlerce, aylarca konuşmayan insanlar olabiliyor aynı ev içerisinde. Hatta bunların böyle hani parodi, böyle komik videoları yapılıyor. Görmüşsünüzdür. Hani babam yine bize işte trip atarken, babam yine bize küstü ve işte babam yine anneme küstü ve bütün evi dağıttı gibi, işte annesine küsüyor, diyor ki işte arabayı da alacağım altınızdan, işte bir daha da size bir şey, harçlık da yok, size bu da yok, şu da yok falan gibi. Aslında orada kendi değerini göstermeye çalışıyor aslında baba. Ben değerliyim, bakın ben bu aile için gerekli biriyim, önemli biriyim. Bak işte arabanı alırsam anlarsın benim değerimi. Bak işte harçlığını vermezsem anlarsın benim bu roldeki yerimi gibi. Yani kendi değerini göstermek için aslında farklı noktalara, farklı yollara gidiyor. Küsme davranışı da böyle. Yani bak benim değerimi anla. Bak işte ben konuşmazsam böyle olur. Hani bunu göstermeye çalışıyor. Bunlar da çocuklukta edindiğimiz işte o ilişki haritaları üzerinden aslında ortaya çıkıyor. Hani bir çocuk sevgi gördüğünde, ben değerliyim mesajını alırken, eğer sevgiyi koşullu almışsa ya da sevgiyi görememişse, işte eleştirilmişse, görmezden gelinmişse, hep küçümsenmişse, bu sefer de yeterli değilim, ben değersizim gibi bir mesaj alıyor ve yani bu mesajı alan çocuk, işte sürekli eleştirilen çocuk, belki sevgiyi hissedemedi. Hani sevgi verildiği de düşünülmüş olabilir ailede ama sevgiyi belki hissedemedi orada. Daha çok işte varlığına böyle tehdit gibi algıladı birçok şeyi, ya da ancak bunu yaparsam sevilirim gibi bir mesaj aldı. O noktada kişi aslında geri çekilerek ya da işte başka ilişkilerinde farklı tepkiler vererek aslında çocukluğuna dönüyor. Çocukluğundaki o yarayı kaşıyor.
1: Evet, çocukluk deyip geçmiyoruz yani, öyle mi hocam? Yani o dönemde yaşadıkları bir zaman karşısına çıkıyor ve aslında o yaşadıklarından başkalarını da yaşatmaya başlayabiliyor. Şeyi çok takıldım ben. Baba kırıldığı ya da kızdığı zaman bütün özgürlükleri kısıtlıyor veya nasıl diyeyim, bir manifesto yayınlayabiliyor. Tekrar evdeki otorite varlığını ortaya koymaya çalışıyor. Belki geçmişteki yasaları güncelliyor. Bir ufacık bir hareketten aslında çok daha büyük, hani birazcık amiyane tabirle daha fare doğurdu diye bir tabir var ya hocam. Bakmışsınız hiçbir şey böyle yokken inanılmaz şeyler konuşulmaya başlanıyor. Halbuki azıcık düşünsek, kendimizi sorgulasak bu işlerin hiç konuşulmasına bile belki de gerek kalmayacak.
0: Kesinlikle, yani böyle de düşünülebilir.
1: Öğretmenler de sınıfta hocam çocuklara özellikle bir kişinin yaptığı bir meseleden dolayı veya konuşmadan dolayı çocukları öyle itham altında bırakıyorlar ki çocukların artık ders dinleyecek haliyeti, ruhiyeleri kalmıyor. Yani iki çocuğun kendi arasında fısıldaşması, ki olabilir çocuk bu. Yani öğretmenin bütün motivasyonunu düşürdüğü gibi kontrolünü de kaybettiriyor. Ve sonra bir bakmışsınız sınıfla ilgili yeni yasalar yayınlanabiliyor. Evet, kırgınlık ve kızgınlıkta da galiba birazcık ölçülü davranmak gerekiyor hocam. Ben yine bir soruyla devam edeyim isterseniz. Bu da aslında kırgınlığı bizlere daha iyi açıklayabilecek bir soru olacak. Bir insan neden kırıldığını anlatmak yerine içine atmayı seçiyor. Yani aslında bu soruyu sorarken dahi zorlandım hocam. Çünkü her soru aslında kendimize de sorduğumuz bir soru oluyor.
0: Yani bazı insanlar duygularını ifade etmenin güvenli olmadığını öğrenmiştir. Böyle diyebiliriz. Çünkü konuşursam anlaşılmam, işte daha çok kırılırım, aman abarttığımı söylerler. Bu gibi düşünceler burada kişiyi sessizliğe iter. Örneğin bir çocuk duygularını ifade ettiğinde sürekli çok hassassın ya da boş ver gibi tepkiler aldıysa zamanla şunu öğrenir: hislerini söylemek işe yaramıyor. Yani bu öğrenme yine hani dedik ya, çocuklukta öğreniliyor, sonra yetişkinlikte de devam eder. Ama burada kritik bir şey var. Yani ifade edilmeyen duygu orada yok olmaz. Sadece içeride birikir. Ve bir süre sonra bu birikim işte soğukluk, uzaklaşma, kimi zaman ani öfke patlaması veya tamamen içe kapanma olarak geri döner. Biz burada yani tabii ki tavsiye olarak her zaman duyguların ifade edilme yoluna gidilmesini tercih ediyoruz. İçine atmanın

0: biriktirmenin en sonunda işte soğukluk ve işte uzaklaşma, öfke patlamaları gibi yani kişiyi aslında hayattan da ilişkilerden de koparacak o noktaya getirmesini aslında istemiyoruz. Ama kişinin oradaki güvensizliklerinin tamir edilmesi de yani kendi açısından, etrafındaki insanlar açısından tamir edilmesi de bu noktada önemli. Yani kişinin tekrar o güvenli bağlanmayı deneyimlemesi gerekiyor.
1: Evet. Yeni bir soruyla devam ediyorum hocam. Kırgınlıklar neden konuşulmadıkça büyür ama konuşulunca küçülür?
0: Çünkü insan zihni o belirsizliği sevmez. Konuşulmadığında zihin boşluğu kendi senaryolarıyla doldurur. Hani bahsetmiştik bir bölümde yine overthinking, çok fazla
1: Evet.
0: düşünme diye. Bu da yani kişinin özellikle tabii overthinker olan, o işte daha fazla düşünen insanlarda da bu çok görülebiliyor. Yani orada kendi zihninde yeni şeyler üretebiliyor zihin. Genellikle bu senaryolarda gerçeğin en olumsuz versiyonu olur. Yani bunu bana neden yaptı sorusu cevaplanmadıkça kişi kendi içinde bir hikaye yazmaya başlar. Hani beni umursamıyor, beni değersiz görüyor, bunu bilerek yaptı, bunun için yaptı gibi kendi kendine cevaplar bulur. Tabii çoğu zaman gerçek bundan daha basit olabilir. Kişi bunu anlamayabilir, bunu yapan kişi de anlamayabilir. Bu da bir ihtimal. Ama yanlış anlaşılma olabilir, iletişim eksikliği olabilir, fark etmemek olabilir. Yani konuşulduğunda ise şu iki şey olur. Yani gerçek ya ortaya çıkar ve de duygu paylaşılır aslında. Ve duygu paylaşıldığında da oradaki yük azalır. Her iki tarafın üzerindeki duygusal yük de azalır. Örneğin bir eş işte beni önemsemiyorsun diye kırıldığında karşı taraf bunu tabii ki fark etmemiş olabilir. Konuşulduğunda niyet ile algı arasındaki fark ortaya çıkar ve aslında kırgınlık küçülür diyebiliriz. Hani konuşmak, açık iletişim, yine bir bölümümüzde de açık iletişim üzerine konuştuk. Yani her konuştuğumuz konu aslında birbirine çıkıyor. Hepsi birbirine bağlanıyor. Psikoloji de böyle bir şey. Zaten insan da böyle bir şey. Yani insan duyguları, zihni, davranışları aslında hepsi bir bütün. Ve birçok nokta birbiriyle aslında bağlantılı. Biz bunu görüyoruz. Yani örnekleri olarak yine hani en çok hani aile ilişkilerinde ya da arkadaşlık ilişkilerinde, iş hayatında bunları görüyoruz. Birçok insan bunları deneyimliyor. Yani biz niyet okumak yerine aslında ya da her sözün, her davranışın altında bir böyle alt metin, alt söz okumaya çalışmak yerine işte bunu niye yaptı, bunun için yaptı, işte bunu demek istedi, böyle yaptı. Değil. Yani söylediği söze bakın. Emin değilseniz sorun. Yani bunun için mi yaptın? Ya da bunu söylemendeki amaç neydi? Yani karşı taraftan hani net bir bilgi almak. Yani her lafın altında bir şey aramamak aslında. Her davranışın altında bir şey aramamak. Ya hayatı biraz daha basitleştirmek. Çünkü biz aslında hayatı kendimize daha çok zorlaştırıyoruz. Sürekli işte zihin sürekli bir şey üretir zaten. Zihin boşlukları sevmez. Orada işte vesveseler üretebilir. Çok fazla düşünme, rüminasyon dediğimiz kendini tekrarlayan o düşünceleri üretebilir. Çok fazla şey üretebilir zihin. Bizim buna engel olmamız lazım bu noktada.
1: Özellikle hocam, biz bu kırgınlıklarımızdan dolayı konuşmadığımız zaman başkalarıyla olan ilişkilerimizde de aynılaşabiliyor bu durumlar. Yani aslında iş dünyasında, çalıştığımız hayatta arkadaşlarımızın bizim için söylemediği şeyleri geçmişteki ilişkilerden bunu kastetti, biraz önce sizin altını çizdiğiniz gibi şunu düşündürttü gibi kendi zihin dünyasında bir senaryo oluşturup bu iş hayatına, aile hayatına, sosyal hayatına etki edebiliyor. Galiba özellikle sizin söyledikleriniz içerisinden altını çizeceğimiz nokta net sorular sorarak konuyu açmasını sağlamamız gerekiyor galiba hocam. Biz de soru sormaktan biraz sanki çekiniyoruz gibi.
0: Evet, yani soru sormak konusunda biraz aslında biraz daha açık olmak da gerekiyor. Yani anlamadık mı? Evet, hani derste nasıl bir öğrenci anlamadığı noktayı hani sorsun, sormadan öğrenemez diyorsak aynı şekilde yani karşıdaki kişinin davranışından emin olamıyorsak bir noktada hani sorup onu netleştirmek gerekir. Yani onun yerine ya yani o kişinin yerine mesela bir cevap vermemek. Zihin o kişinin yerine cevap veriyor. Yani bilmiyoruz. Hayır, onun söylediği bir söz değil bu. Bu senin yorumlaman. Bunu hatırlamak gerekiyor. Yani beyin bazen bunu bir gerçeklik olarak algılayabiliyor.

0: aslında böyle söyledi. Hayır, o öyle söylemedi. Onun söylediği söz bu. Bazen yanlış söyleyebilir. Yanlış şekilde ifade etmiş de olabilir.
1: İstemeyerek söyleyebilir.
0: İstemeyerek söyleyebilir. Niyet farklı olabilir ya. Biz niyet okuyamayız. Yani kalpleri Allah bilir. Yani biz bilemeyiz. Onun biz söylediğine bakıyoruz daha çok. Bir de kişiyi tanıyorsanız hani ne niyetle yaptığında bazen bilebiliyorsunuz.
1: Bir de hocam siz söylediniz ya, insan bir senaryo oluşturmaya başlar diye. Bu arka arkasına geliyor bu sefer. Yani ufacık bir meseleyi çözememiş, onu farklı bir senaryoyla mecrandan çıkarmış. Bu sefer hayattaki çok daha önemli meselelerde bile zihin aynı senaryoyu devreye koyabiliyor hocam. Yani bu küçük meseledir deyip geçmemek gerekiyor diye söylüyorum. Yani zihnin olmamış bir şeyi olmuş gibi göstermesine çok müsaade etmemek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, haklısınız.
1: Evet. Hocam şimdi yeni bir soru daha. Affetmek gerçekten unutmak mıdır? Bu çok önemli bir soru. Affettiğimizi söylediğimiz halde bazen içimizde yaşarız olayları çünkü. Yoksa hatırlarken bile yük taşımamak mıdır?
0: Yani affetmek çoğu insanın düşündüğü gibi unutmak değildir. Çünkü insan beyni unutmayı bilinçli olarak seçmez. Affetmek daha çok hani şudur, hatırlıyorum ama artık aynı acıyı yaşamıyorum. Yani olay zihinde kalabilir ama oradaki duygusal yükü azalır. Örneğin biri geçmişte çok incinmiş olabilir ama yıllar sonra o olayı hatırladığında hala hatırlıyordur. Ama artık aynı öfke ya da aynı acı hissetmiyordur. Bu noktada affetmek aslında karşı tarafı haklı çıkarmak değildir. Affetmek kişinin kendisini o olayın duygusal zincirinden biraz daha özgürleştirmesidir. Çünkü affedememek çoğu zaman karşı tarafı değil de kişiyi geçmişe bağlar. Yani daha önce de söylediğimiz gibi. Ve belki de en önemli nokta burada şu. Affetmek geçmişi silmek değil, geçmişin bugünü yönetmesine izin vermemektir. Affetmeyi konuşuyoruz ama affetmek aslında çok zor bir olay. Yani affetmek, hadi affedin, artık bu duygusal yükten kurtulun, kendinizi kurtarın gibi düşünmek. Tabii ki hani bu telkinleri vermek kolay ama affetmeyi gerçekleştirmek çok zor bir şey. Yani affedemeyebilir de insan. Yani bir ömür affedemeyebilir, işte uzun yıllar affedemeyebilir. Gerçekten bir özür duymamış, bir telafi duymamış da olabilir. Yani hiçbir karşılığında herhangi bir telafi almamıştır. Ve yani evet, hani kendisi yani affedip hani o yükü üzerinden atabilir ama bunun karşılığında herhangi bir telafi, duygusal bir telafi almadığında affetme olayı da çok zor olabilir. Bu süreci yapamayabilir, gerçekleştirmeyebilir. O tabii hep elimizden geldiğince o yükü hafifletmeye aslında çalışıyoruz.
1: Aslında hocam affetmek anlaşılır bir şey haline gelmeli. İçimizde yara bırakmayacak bir şekilde kendimiz getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hani kendimizin affedilmesi için de bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bize karşı kusur yapanların olduğu gibi bizim kusur işlediğimiz kişiler de olacak. Yani burada iki taraflı geniş düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Evet, kesinlikle. Yani her tarafta aslında iki taraflı da düşünmek lazım bu noktayı. Yani aslında hangi taraftan bakarsanız her tarafta aslında zor bir seçenek gibi görünüyor.
1: Evet hocam. Bugün programımızda her programda vurgu yaptığımız, altını çizdiğimiz bir konu ya da bir olgu karşımıza bugün çıkmadı hocam. Farkında mısınız bilmiyorum. Bugün sosyal medyaya hiç
0: Evet.
1: değinmedik. Yani kırgınlık, küskünlük, kızgınlık, affetmek gibi konularda sosyal medyanın bizi olumsuz etkilerinden ya da bize göstermiş olduğu fragmanlardan, filmlerden bahsetmedik. Demek ki sosyal medya yokken de insanlar kırılıyormuş, kızıyormuş, çok
0: Evet.
1: daha fazla küsüyebiliyorlarmış. Bu galiba bizim toplumumuzda olan derin hastalıklardan, derin hissiyatlardan bir tanesi, tedavi edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi. Siz farkında mısınız bilmiyorum sosyal medyaya hiç dokunmadığımızdan.
0: Evet, şimdi söyleyince fark ettim. Gerçekten her bölümde konuştuğumuz bir konu oluyor. Hayatımızın da her alanına dokunan bir nokta. Yani artık kendimizi de ondan bağımsız düşünemiyoruz. Yani kendi hatta işimizi bile

0: diyoruz. Hocam bugün farklı bir konuyu konuştuk. Kırgınlık mevzunu konuştuk. Aslında bizim gerçekten bilmemiz gereken ama çok da kendimize yediremediğimiz şeylerden, kırgınlıklardan yıllarca neden vazgeçilmez konusundan bahsettik. Rabbim inşallah bizleri kendi nefsini terbiye edenlerden eylesin diyerek bir duayla bitireyim. Sizin söylemek istedikleriniz var mı son olarak?
1: Teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki hafta yine güzel bir konuyla karşınızda olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Zihin Odası programımızdan bu haftalık bu kadar. Haftaya da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz

0: birlikte bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.

Merhaba, vedalaşırken en sevdiğini sona saklayanlar. Cesareti değil, mecali olmayanlar. Sonu mutlu bittiği için hakkında konuşulmayan aşklar. Kendi hikayesine inananlar. Neşeli evler, merhaba. Çiçeği solup kendi solmayanlar, bayat günlerin bitmesini sabırla bekleyenler, ağzını musluğa dayayıp su içenler, merhaba. Merhaba, bir kere geç kaldığı için artık hiç acelesi olmayanlar, uçmaya değil toprağa hevesi olanlar, bir tohum gibi serin kanlı yaşayanlar, ısrarla umuda kucak açanlar, kendinden dışarı çıkıp kendini izleyenler, her şeyin düzeleceğine bir mısra ile inananlar, merhaba. Evet sevgili dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun inşallah. 16.06.2026 saatlerimizde 19.06'yı gösteriyor. Harika bir tarih, hepsi 6 ile bitiyor. Evet dostlarım, hepiniz umarım iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat ve afiyetler nasip eylesin. Radyo Hedef'teyiz, 91.8'deyiz, Turkuaz'dayız. Bize ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim numaramız 0531-843-56-33 ve www.hedefradyo.com'dan da bizleri dinleyebilirsiniz dostlarım. Evet dostlarım, bu akşam sizleri hayatı boyunca karanlıkla mücadele etmiş ama düşünceleriyle binlerce insana ışık olmuş bir fikir adamının dünyasına götüreceğiz. Kim insanlar gözleriyle görür, kim insanlarsa kalpleriyle. Cemil Meriç gözlerini kaybettikten sonra bile dünyayı en derin şekilde görebilen nadir insanlardan biriydi. Acılarla yoğrulan ömrü, kitaplara duyduğu sonsuz sevgi ve hakikati arama tutkusu onu Türk düşünce hayatının unutulmaz isimlerinden biri haline getirdi. Evet, Reyhanlı'nın mütevazi sokaklarından başlayıp fikir dünyamızın zirvelerine uzanan bu etkileyici hayat hikayesine birlikte kulak verelim dostlar. Gözlerini kaybetse de ufkunu kaybetmeyen, yalnızlıkla sınansa da düşünmekten vazgeçmeyen, acılarını bilgeliğe dönüştüren bir adamın hikayesi var. Bir çocuğun kitaplarla başlayan dostluğu, zamanla bir millete seslenen büyük bir düşünceye dönüşecek. Sayfaların arasında yaşayan, doğuyla batı arasında köprüler kuran, hakikatin peşinden ömrü boyunca yürüyen bir fikir işçisinin. Evet, Cemil Meriç'in asıl adı Hüseyin Cemil Meriç'tir dostlar. 12 Aralık 1916'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi Balkan Savaşları sırasında bugünkü Yunanistan sınırları içinde kalan Dimetoka'dan göç etmişti. Göçmen bir ailede büyümesi, kimlik, kültür ve medeniyet meselelerine duyduğu ilgiyi derinden etkiledi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Fransız mandası altındaki Hatay'da geçirdi. Bu ortam sayesinde Türkçenin yanında Fransızcayı da çok iyi öğrendi. Küçük yaşlardan itibaren kitaplara büyük ilgi duydu. Doğu ve Batı kültürlerini birlikte tanıma fırsatı buldu. İlk ve orta öğrenimini Hatay'da tamamladı. Daha sonra İstanbul'daki Pertevniyal Lisesi'ne gitti. Burada dönemin önemli edebiyatçılarıyla tanıştı. Ancak bazı öğretmenlerini eleştiren yazıları nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Evet değerli dostlar, Cemil Meriç o kadar bilgi yüklü bir mütefekkirdi ki öğretmenlerinin şunu söylemesine neden oldu. Senin bu okula gelmene artık gerek yok. Çünkü okulda öğrenebileceği her şeyi Cemil Meriç zaten kitaplardan
öğrenmişti dostlar. Bir süre İstanbul Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldı. Daha sonra Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Fransız Edebiyatı'na hakimiyeti ileride yapacağı çevirilerin temelini oluşturdu. Genç yaşlarda öğretmenlik yaptı, tercüme bürolarında çalıştı. Elazığ ve İstanbul'da Fransızca öğretmenliği yaptı. Fransız düşünürleri ve edebiyatçılarını Türk okuyucusuna tanıtmaya başladı. Özellikle eserlerini çevirdiği Honoré de Balzac ve Victor Hugo'nun onun düşünce dünyasında önemli bir yeri oldu. Cemil Meriç'in hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri gözlerini kaybetmesidir. Uzun yıllar süren göz rahatsızlığı sonucunda 1955 yılında tamamen kör oldu. Ancak bu olay onu yazmaktan ve araştırmaktan alıkoymadı. Eşi ve öğrencileri ona kitaplar okuyarak çalışmalarını sürdürmesine yardımcı oldu. İlginç şekilde en önemli eserlerini görme yetisini kaybettikten sonra yazdı. Cemil Meriç ne tamamen batıcı ne de tamamen doğucu bir düşünürdü. Ona göre Türkiye'nin temel problemi kendi kültürünü yeterince tanımamasıydı. Sık sık irfan kavramını öne çıkarırdı. Batıyı yakından tanırken doğunun da ihmal edilmemesi gerektiğini savundu. Cemil Meriç'in başlıca ilgi alanları tarih, sosyoloji, felsefe, edebiyat, medeniyetler tarihi, dil ve kültür meseleleri olmuştur. Meriç, ideolojilerin insanları körleştirebileceğini düşünür. Bağımsız düşünmenin önemini vurgulardı. Bu nedenle hem sağ hem sol çevrelerden eleştiriler almıştır. Evet, Cemil Meriç'in en önemli eserleri Bu Ülke, en tanınmış eseridir dostlar. Türkiye'nin kültürel ve düşünsel meselelerini ele alır. Mağaradakiler aydın, entelektüel ve toplum ilişkisini sorgular. Umran'dan uygarlığa medeniyet kavramını inceler. Kırkambar, farklı konulardaki düşüncelerini bir araya getiren denemelerden oluşur. Işık doğudan gelir, doğu medeniyetleri üzerine değerlendirmeler içerir. Kültürden irfana, kültür ve irfan arasındaki ilişkiyi ele alır. Evet, biraz da ailesinden bahsedelim. Eşi Fevziye Hanım'la evlendi. Çocuklarından Ümit Meriç daha sonra Türkiye'nin önemli sosyologlarından biri oldu. 13 Haziran 1987'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Kabri İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Ardında Türk düşünce hayatını derinden etkileyen çok sayıda eser bıraktı. Cemil Meriç'in unutulmayan sözlerinden bazıları şunlardır dostlar. Kendini tanımak, irfanın varabileceği en yüksek merhaledir der. Diğer bir sözünde ise bu ülkede sağ da benim, sol da benim der. Düşünceye vurulan zincir, insanlığa vurulan zincirdir der. Bugün Cemil Meriç, Türkiye'de düşünce ve kültür hayatının en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle gençlere farklı medeniyetleri tanıyarak kendi kültürlerini daha iyi anlamaları gerektiğini anlatan eserleriyle okunmaya devam etmektedir. Cemil Meriç hakkında birçok önemli isim etkileyici değerlendirmeler yapmıştır. Örneğin Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl'la Cemil Meriç arasında karşılıklı bir fikir yakınlığı ve saygı vardı. Necip Fazıl Meriç'in özellikle Batı düşüncesine hakimiyetini ve mücadeleci entelektüel kişiliğini takdir etmiştir. Meriç de Necip Fazıl'ı Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden biri olarak değerlendirmiştir. Sezai Karakoç ise Cemil Meriç'i kendi neslinin en önemli fikir adamlarından biri olarak görmüştür. Karakoç'a göre Meriç,
Batı'yı içeriden tanıyan ve Doğu medeniyetinin değerlerini savunan ender mütefekkirlerdendi. Onun düşünce dünyasındaki bağımsızlığına özellikle dikkat çekmiştir. İlber Ortaylı'nın Cemil Meriç için en çok aktarılan değerlendirmelerinden biri şudur. Cemil Meriç, evrensel, filolojik bir kültürdür. Ortaylı, Meriç'in Fransızca başta olmak üzere Batı kaynaklarını doğrudan okuyabilen ve bunları Türk okuyucusuna aktarabilen çok nadir entelektüellerden biri olduğunu vurgulamıştır. Düzcan Cündoğlu'nun Cemil Meriç için kullandığı en meşhur ifade, Cemil Meriç, Türkiye'nin vicdanıdır. Bu söz, Meriç'in yalnızca bir yazar değil, toplumun düşünsel problemlerini cesaretle sorgulayan bir aydın olarak görüldüğünü anlatır. Nurettin Topçu, Meriç'in hakikati arama çabasını ve fikri dürüstlüğünü takdir etmiş, onu ezberleri tekrar etmeyen bir mütefekkir olarak değerlendirmiştir. İkisi farklı düşünce çizgilerinde olsalar da birbirlerine büyük saygı duymuşlardır. Erol Güngör, Cemil Meriç'in özellikle Batı sosyolojisi ve kültür tarihi alanındaki birikiminin Türkiye'de çok az kişide bulunduğunu belirtmiş, onun kültür meselelerine yaptığı katkıları övmüştür. Kızı Ümit Meriç'in babası hakkında söylediği en bilinen sözlerden biri, "Babamın tek serveti kitaplarıydı." Bu ifade, Cemil Meriç'in hayatını ilme ve okumaya adadığını anlatan güçlü bir özettir. Cemil Meriç için kullanılan ünvanlar şunlardır dostlar. Fikir işçisi, Türk irfanının büyük temsilcisi, Doğu ile Batı arasında köprü kuran mütefekkir, kültür savaşçısı, Türkiye'nin vicdanı, yalnız ve bağımsız aydın. Belki de onu en iyi anlatan duygu şudur. Karanlığın ortasında oturup insanlara ışığın ne olduğunu anlatmaya çalışan bir bilgeydi. Onun hayatı şartlar ne kadar zor olursa olsun insanın düşünceyle ve iradeyle ayakta kalabileceğinin unutulmaz bir örneğiydi.

0: Bugün son sinek de soğuktan öldü. Son gül soldu, son yaprak döküldü. Ay bulutların içine gömüldü. Son ahbap da diyar-ı ahirete göçtü. Bir bu heyhüla kaldı buracıkta. O da ölümünü bekliyor küçük bir odacıkta. Bir damla su misali küçük bir kovacıkta. Bir mezardır istediği düz bir ovacıkta. Halini soran yok mu bu kimse size? Sorarlar bir gün bunun hesabını size. Muhtaç bu garip bir çift söze, basar bağrını küçük bir köze.
1: Turkuaz.

0: Acı hassasiyetini kabuklaştırıyor insanın. Ölmek galiba bu. Ayrılığa alışmış gibiyim. Tevekkül, teslimiyet. Ve heyecanların gün geçtikçe karalan pırırtısı. Alışkanlıkların insanı pestile çeviren çarkı. Artık yanarak değil, tüterek yaşıyorum. Nemli bir tomar gibi. Kanatlarım her gün bir parça daha ağırlaşıyor. Galiba ihtiyarlıyorum.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

0: Hasretin acı veriyor bana. Bu aşk acısı galiba. Aşkı yokluğunda buluyorum. Sana kavuşmaktan korkuyorum. Yanımda olsan sanki bu aşk bitecek. Teninin serinliği ateşimi söndürecek. O ateş ki hayat veriyor bana. Hayat yani aşk. Ben aşk denizinde boğulmalı, aşk denizinde yanmalıyım. Acı bu aşkı olgunlaştıracak. Ayrılık meyvesini verecek. Ayrılığın acı meyvesini. Ben o meyveyi yiyecek tekrar acı çekeceğim. Aşkın sefasını süreceğim. Ben senin o masum bakışlarına, bir gülü andıran al yanaklarına vurulmadım sevgili. Ben senin yokluğuna vuruldum. Ben aşka vuruldum sevgili. Aşka vuruldum.
1: Turkuaz, turkuaz.

Seni düşünüyorum gecenin sessizliğinde. Bir ateş yanıyor ruhumun derinliklerinde. Hayallerinle besleniyor bu ateş. Ben ölsem de hiç sönmeyecek bu ateş. Bir an kaybolsan hayalimden, olur bu dünya bana cehennem. Ne zaman biter bu aşk bilmem. Sensiz olamam bir an bile ben. Hani hasret kalır ya toprak suya. Hasretim sana toprak misali. Ne mecnunlar gördü bu dünya. Leyla olmazsa zindan misali.

Dün gece yağmurun altında yine sen geldin aklıma. Işıl ışıl parlayan gözlerini aradım. Seni benden ayıran kaderimden utandım. Ne olurdu sen de olsaydın yanımda. Beraber ıslansaydık yağan yağmurdan. Şarkılar söyleseydik geceye inat. Seni benden ayıran kadere inat. Ne çok isterdim saçlarına dokunmayı. Yokluğun yerine saçlarında kaybolmayı. O masum yüzünü bir kez daha görsem. Sana olan aşkımı bilmem nasıl söylesem. Yağmur bile sinsi sinsi yağıyor sensiz. Geceler bile yokluğunda ıssız. Ağlasam bile tek başıma sessiz, sana olan aşkım daima sonsuz.

Güz mevsiminin ortasındayız. Dağların tepelerinde kar var. Kar bir yük gibi binmiş dağlara. Benim hüzünle yüklendiğim gibi adeta. Daha nice yükler kaldırır daha. Oysa ben diyar-ı gurbette, küçük bir han odasında, mum ışığının altında, bilmem daha ne kadar yük kaldırabilirim. Bilmem daha ne kadar dayanabilirim gurbete, hüzünlü gurbete. Karlar eridiğinde mi kavuşurum acaba, geride bıraktığım ahbaba? Kader güldürür benim de yüzümü elbet. Biter elbet bu hüzünlü gurbet, biter.

kelimeler, hoyrat ikindiler de çağırır seni. Gözlerin sıcak bir nefes gibi tutulur sevda nöbetlerine, tutulur hasretine. Seni sevmek adına ayrılığa isyan, dağlara sabır ektim. Ve katran ve zift gibi toprağın tenine ilaç, yağmura hüzün sardım. Adını isyan koydum aşkın, çiçeklerden önce ayrılığı çektiğim için.

Seni sen olduğun için seviyorum. Acı çektiğin için seviyorum. Küçük olduğun için seviyorum. Sana yetmemekten korkuyorum. Sana çok gelmekten korkuyorum. Yaşamadığın bütün yılları beraber yaşamak istiyorum. Önce baban olmak istiyorum. Beşiğine ümitle eğilmek ve dudaklarının bir tomurcuk gibi açılmasını seyretmek. Kucağıma almak istiyorum seni. Sonra ilk sözlerini ruhuma sindirmek istiyorum. Sonra kelimeleri öğretmek, okumayı öğretmek. Çocuk olamadım hayatımda. İhtiyar doğdum. Onun için oyun kardeşliği edemezdim sana ama hikayeler anlatırdım. Ekmeğimi bölüşürdüm.

Evet sevgili dostlarım, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir mesajımız var. Çok keyifle dinlediğimiz bir programdı. Ağzınıza sağlık Tuğba Hanım demiş. Esra Zeynep Karaman'a çok teşekkür ederim. Dostlarım, haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla hepiniz Allah'a emanet olun.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altındadır. İncil'in başına gelenler, Tevrat'ın başına gelenler asla Kur'an-ı Kerim'in başına gelmeyecektir. Allah Kur'an'ı indirdiği gibi korumasını da taahhüt etmiştir. Ancak Allah Kur'an-ı Kerim'i müminlerin eliyle koruyacaktır. Allah dileseydi Kur'an'ı mucizelerle de korurdu. Bizim aklımızın, hayalimizin tasavvur edemeyeceği şeylerle de Allah Kur'an'ı korurdu. Ama Kur'an ilk defa mucizelerle, insan üstü desteklerle yeryüzüne oturmadı. Kur'an Mus'ab bin Ümeyr'in eliyle, Ebu Bekir'in eliyle, Ömer'in eliyle ve Allah'ın razı olduğu ilk neslin eliyle yeryüzüne yerleşti. Dolayısıyla Kur'an'ın karakteri insan üzerinden kıyamete kadar devam etmektir. Allah'ın Kur'an'ı koruma taahhüdü mümin kullarının üzerindendir. Eğer Kur'an-ı Kerim bir asırda maazallah zarar görecek olursa, bu o asırdaki nöbetçilerin ihmalindendir. Çünkü Allah'ın Kur'an'ı korumak için takdir buyurmuş olduğu sistemi, ona iman eden ve onun dinine hizmet etmeyi taahhüt eden kullarının üzerindendir. Eğer günün birinde Allah'ın kitabı ana dilinden okunması yasak hale gelirse

bir zamanlar olduğu gibi, eğer Kur'an'ı çağrıştıran ezan okunması ve seslendirilmesi yasak hale gelirse, bu o zamanki nöbetçilerin uyuduğunu gösterir. Yine Kur'an'a bir şey olmaz, yeni nöbetçilerini getirir Allah, Kur'an kıyamete kadar ebedi devam eder. Allah'ın Kur'an'ı koruması, ona iman eden mümin kullarının gayretleriyle olacak. Böyle oldu, böyle kıyamete kadar devam edecek. Bir gün melekler, cinler gelip de Kur'an-ı Kerim'i insanların beyinlerine muskalarla, büyülerle koymayacaklar. Müslümanlar Rabbimizin emaneti diye sahip çıkacak. Her doğan çocuğunu Kur'an'lı büyütmeye çalışacak ve nesilden nesile Kur'an emaneti devam edecek. Böylece de Allah kitabını korumuş olacaktır. Müminlerin eliyle diyor Kur'an-ı Kerim. Müminlerin eliyle. Allah dileseydi gökten ateş yağdırarak, seller felaketler göndererek de kafirleri yok ederdi. Ama Allah'ın kaderi nasıl tecelli etti? Ashab-ı kiramın ve onlardan sonra gelen mücahit neslin Allah için can, mal, sıhhat, her şeylerini feda edebilecek insanların gayretleriyle Allah Kudüs'ü Müslümanların eline verdi. Mekke'yi tekrar yeniden fethettirdi. İslam'ı yeryüzünün her tarafına ulaştırdı. Müminlerin eliyle. Dolayısıyla kardeşler, şuna iman edeceğiz. Asla Kur'an-ı Kerim günün birinde İncil'in ve Tevrat'ın akıbetine uğramayacaktır. Ama İsa Aleyhisselam'dan sonra İncil'i yapayalnız bırakan, Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat'ı tahrif eden o zamanki Müslümanların benzerleri kıyamete kadar hep var olacaktır. Kur'an baki, Allah'ın dini baki, ama nöbetçilerin dağınıklığı, nöbetçilerin gafleti, bir asırdaki nöbetçilerin dalgınlığının bedeli bir asır, iki asırlık düşüş olabilir. Ama Kur'an Kur'an'dır Allah'ın izniyle. Bundan ne sonuç çıkarıyoruz? Biz inşallah mümin olarak cennete gireceğiz. Müminlik vesikamız, neye iman ettiğimiz, nasıl mümin olduğumuza dair belgemiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in yükseldiği kadar biz yükseğiz. Okunan Kur'an kadar, dinlenen Kur'an kadar, içindekiyle amel edilen Kur'an kadar Müslümanız. Hristiyanlar da Allah'a iman ettik diyorlar. Yahudiler de Allah'a iman ettik diyorlar. Ama Allah ne buyuruyor? Sizin elinizdeki kitap benim gönderdiğim kitap değil. Siz neye iman ettiniz ki? Ettik yaptıkla değil. Ya neyle? Amelle. O amelde Allah'ın kitabına göre olduğu zaman. Bizim Müslümanlık iddiamız Kur'an'a uyduğu kadar doğrudur. Kur'ansız iddia ettiğimiz Müslümanlığımız kuru bir iddiadır. Bu nedenle kardeşler, Kur'an'la ilgili muhasebemizi derinden yapmak zorundayız. Bu muhasebemiz bir, Kur'an'a itikadımız ne durumdadır? Kur'an'ı hayatımız, ölümümüz, cennetimiz, her şeyimiz görebiliyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir kelimesi için canlar vermeye hazır mıyız? Eğer Kur'ansız kalırsak bunu ölüm kabul edeceğiz mi? İtikadımız ne durumda? Kardeşler, şu hakikati hepimiz zihinlerimize nakşedelim. Günün birinde Kur'an-ı Kerim

Terim kaldırıldı diyemeyecek kimse. Artık bitti, hele bundan sonra hiç denemez. Ama dikkat ediniz. Kur'an'ı daha büyük bir tehlike bekliyor. Daha büyük bir tehlike. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, size düşmanlarınızdan çok sizin dilinizi konuşan, konuşunca tatlı konuşan içinizdekilerden korkuyorum buyuruyor. Şimdi bakınız, Müslümanlardan topladıkları fitrelerle, Müslümanların verdiği hayırlarla okumuş insanlar kaç senedir çıktılar Kur'an-ı Kerim'le ilgili ne diyorlar? Kur'an'ın bazı ayetleri tarihseldir diyorlar. Sinsice Kur'an'ın 500 ayetini kabul etmiyoruz diyemiyorlar. Çok sinsice söylüyorlar. Bazı ayetler tarihseldir diyor. Ne demek tarihseldir arkadaşlar? O zaman için geçerliydi. O tarih bitti, tedavülden kalktı. Bunun tam Türkçesi nasıl? Bu asırda Kur'an'ın kafamıza uymayan, zevklerimize ters düşen bölümünü yok sayıyoruz diyorlar. Bunu kim söylüyor? Müslümanların yetiştirdiği hadis profesörleri, tefsir profesörleri, filan hocaları, kelam profesörleri söylüyor. Bunu çok sinsice yapıyorlar. Mesela arkadaşlar, Müslüman olarak bir yerde konuşurken Allah indirdiği Kur'an'ında hırsızın kolunu kesin dedi demeye utanıyorlar. O tarihseldi diyorlar. Peygamber zamanında hırsıza yapılabilecek bir şey yoktu diyorlar. Kolunu kesip işte her tarafta hırsız olduğu anlaşılsın diye bir ceza kondu diyorlar. Şimdi kimliği belli, şifresi belli, polis onu her yerde izliyor. Gerek yok kesmeye diyorlar. Şimdi ne oldu? Kur'an'a iman, he var var. Tam mümin, tam mümin. İtiraz yok, itiraz yok. Nerede hırsızlık ayeti? O ayrı, o tarihsel. Onu konuşmayalım. Hatta geçen yakın günlerde Müslümanların yayınladığı bir dergide sakallı bir Müslüman diyor ki, ya diyor, bu tip ayetleri ikide bir okuyup da onu bunu gıcık etmeyelim diyor. Subhanallah, subhanallah. Ne demek gıcık etmeyelim? Gıcık olmasın, iman etsin. Becerdiler Kur'an-ı Kerim'i muharref, aslı olmayan, aslına göre olmayan İncil'le kardeş kitap yaptılar. Allah'ın indirdiği İncil zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Allah'ın indirdiği Tevrat zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde. Öncekilerini de toplayan kitap bu. Ama bunların elindeki papazların, hahamların keyiflerine göre yazdıkları, çizdikleri kitap. İçindeki 100 şeyden belki 2 tanesi Allah'ın indirdiği değil. Becerdiler, kardeş kitap yaptılar. Yanlış bu. Ne demek onu bunu gıcık etmeyelim? O zaman 2 sene sonra ezan okuyup gavurları sabahleyin rahatsız etmeyelim de diyeceksin sen. Sakal bırakıp adamları gıcık etme diyeceksin. İslamiyeti kendi toprağında, Kur'an'ı indiği toprağında bile evinden çıkamaz, utanılır bir kitap, utanılır bir din haline getirmek istiyorlar. Bu Kur'an'a iman etmek değil ki. Kur'an'a iman etmek, içindeki birinci harften son harfe kadar ne varsa uğruna canlar feda etmektir. Kapısında paspas olmaktır. İman budur kardeşler. Biz Kur'an'a inanıyoruz dememiz yanlış. Biz Kur'an'a iman ediyoruz, iman. Benim takımımın bu hafta galip geleceğine inanıyorum der gibi adam, ben de meleklere inanıyorum demeyiz biz. Biz meleklere iman ediyoruz. İnanmak doğru bir kelime değil. İman, iman bambaşka bir şey. Ben senin iyi iş yapacağına inanıyorum dediğim zaman, ben yani sana güveniyorum demek istiyorum, ama güvenmeyebilirim de. Biz Allah'a inanıyoruz dediğimiz zaman Türkçedeki bu anlam çok dar geliyor. Biz iman ediyoruz. Kayıtsız, şartsız teslim olduk. Kur'an'ımızda utanılacak hiçbir şey yoktur. Ne dediyse Allah en güzelidir, en doğrusudur. Levh-i Mahfuz'daki gibidir o.
mümin hem cennete girmek isteyecek, hem de levh-i mahfuzdaki Allah'ın kelamından utanacak. Böyle iman olur mu? Buna iman denmez. Ama sinsi bir şekilde içimize sızdırdılar, Kur'an'dan utanır hale getirdiler bizi. Kadınlar için de aynı şey geçerli. Çarşaflı örtülü kadınlara esprisini bile yapamıyorsun. Allah-u Teala ikinci evliliğe erkeklere müsaade etti demeden daha onu karıştırma, o ayrı, o ayrı diyor. Allah'ın ayrı ayeti var mı? Evet, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin de mübarek hanımları kumadan hoşlanmadılar. Bu insan fıtratıdır. Açlığa tahammül edememek gibi, üşüdüğüm gibi, acıktığım gibi, yani bu da insan fıtratı. Evet, ben eşimin ikinci evliliğinden hoşlanmam. Ama Allah müsaade ettiyse ne edeyim? Böyle demek zorundayız. Hoşlanmam demek ayrı şey. Bir o ayet mi kaldı? Kur'an'da başka ayet yok mu? Oraya geldi sıra. Hatim indirirken oraya geldi. Ramazan'da mukabele okurken oraya geldi. Geçelim mi onu? Geçelim mi? Niye geçeceğiz? Bir örnek, bir kardeşimiz anlattı. Ne hale geldiğimizi anlamamız için örnek olarak zikrediyorum arkadaşlar. Filistin'in meşhur lideri Yasir Arafat denen insan öldüğünde Mısır'a cenazesi getirilmiş. O gün Mısır'da bir cenaze töreni yapılıyor. İşte diplomatlar, konsoloslar filan vesaire gelmişler. Mısırlı hafızlara hatim okutmuşlar. Hatimden sonra, ki bu hatimlere de değineceğim şimdi. Bu hatimden sonra işte hani son sureleri okuyorlar ya Kur'an-ı Kerim'in, Vadduha suresinden aşağısını okuyorlar. Sonra dua yapacaklar. Arkadaşlar, kardeşimiz orada, abimiz dinlediği, gördüğü şeyi anlatıyor. Şimdi orada yabancı ülkelerin elçileri de filan var. İşte Vadduha'dan başlanmış, aşağı doğru iniliyor. Kul huvallahu ahad suresini okumamışlar orada. Niye? Çünkü lem yelit ve lem yulet var ya, Allah doğurmadı, doğurulmadı. Bu cümle oradaki Hristiyan elçileri rahatsız eder diye düşünmüşler. Sonra Fatiha'yı okuyorlar. Fatiha'dan dua yapılacak. Gayril mağdubi aleyhim ve laddallin demiyorlar. Oradaki dallin Hristiyanlar çünkü. Sapıklar. Allah onlara sapık diyor. Biz beyefendi dedik. Sapık, ecdadı sapık bunların. Haşa, Allah'ın oğlu var diyen, Allah'ın karısı var diyen sapıklar bunlar. Yani biz arkadaşlar günün birinde lem yelit ve lem yulet demeye utanacağız mı ya? Ama sökmeye başladın mı, sökük sonuna kadar gidiyor. Bir kere sen Kur'an'da işte kadınlarla ilgili ayet biraz çarpıcı, cihatla ilgili ayetler çok çok barut kokuyor. Cihat, cihat, sil, cihadı sil. Hristiyanları üzme, Yahudi'yi üzme. Ebu Cehil'in insaniyetine yazık. İkide bir lanet ayeti okuyorsun. Onu sil. Ne kaldı Kur'an'dan? Ne kaldı? Bir huri ayeti kaldı. Hurilere de kadınlar kızdı. Onları da kaldırdık. Ne kaldı? Ne kaldı? Bu Kur'an böyle oldu İncil'de. Şimdi İncil yok ortada. İncil böyle oldu da İncil yok. Tevrat'ı böyle ettiler. Ondan o haham çekindi. Bundan filan yönetici çekindi. Böyle değil arkadaşlar. Allah'ın kitabı bu nesle emanet edilmiştir. Eğer bu Kur'an'a bir şey olursa, tahrif olursa Kur'an, bir sonraki nesiller İhlas suresini şurada okumayalım filancalar kızar. Burayı okuma devletin kanununa sütüştü. Burada komşular kızdı. Burada kadınlar, burada erkekler, burada çocuklar üzüldü. Gitti Kur'an. Ne okuyacağız? Subhanallah. Kardeşler, herhangi bir açı var ya, 100 derece, 150 derece, kaç derece olursa olsun, ilk başladığında sıfıra çok yakın yerden başlıyor. 0,0001'den başlıyor. Çok küçük yerden başlıyor. Büyüdüğü zaman 180 derece oluyor. Bir kere sen Kur'an'ın şu ayetini sonra okuruz. Bu ayetinde secde var. Şimdi secde etmeyelim, bunu da atla. Şurada bu var dedin mi, bu bir başladı mı, şeytan sana sure sure attırıyor sonra. Çok geçmez, Bakara suresini kaldıralım, hep Yahudilerle sataşan bir sure bu, İsrail'le aramızı açıyor. Şimdi sıra ona gelecek.
Kur'an'ı açtın mı?

0: Yahudi'ye lanet ederek başlıyor. İkinci sayfasında Yahudi'ye lanet ediyor. Sileceğiz mi bu ayetleri? Allah-u Teala günün birinde bu kadar teknoloji, globallık, demokrasi olacağını bilmiyor muydu? Bu Kur'an tarihseldir derken melunca bir şey söylüyorlar. Yahudi papaz hahamlarının, Hristiyan papazlarının Allah'ın indirdiği kitaba uyguladıkları süreçtir bu. Bu nedenle kardeşler, imanımız bizim inanmak düzeyinde değildir. Teslimiyet düzeyindedir. Tam müminiz biz elhamdülillah. Rabbimizin kitabında hiçbir fazlalık, hiçbir eksiklik, hiçbir parazit asla görmeyiz. Böyle bir şeyi rüyamızda görsek sabahleyin yeniden iman ederiz, ne oldu bize, bir çarpıldık mı diye. Bunun hayalini bile hiçbir şekilde bir kenara not edemeyiz. Kur'an'a biz %100 müminiz elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu iman bizi inşallah cennete koyacak. Birinci meselemiz bu kardeşler. İkinci meselemiz inanmak, tamam, bu bir görev. Peki nasıl uygulayacağız bu Kur'an-ı Kerim? Sadece hastalara okunan bir kitap mı? Hayır. Bu Kur'an-ı Kerim amel edilen bir kitap. Orada ne buyurduysa Allah, onu o şekilde biz uygularız. Kur'an ehli olduğumuz anlaşılır. Mesela, misal, herhangi bir tanemiz, bir Müslüman, bir fırına girip 100 tane ekmek çalar mı? Çalmaz. Yani hırsızsa yapar, ayrı bir konu. Neden? 100 tane ekmeği çuvallara doldurdun. Böyle bir kamyon tutman lazım. Yani bu alenen hırsızlık bu. Peki, aynı insanda bir ekmeğin sofraya düşmüş kırıntısına karşı da hassasiyet var mı? Ya bir kırıntıdan ne çıkar diye düşünürüz. Ben bunu ekmek örneği verdim. Diğer helalliklerle ilgili konuşalım. Mesela biz gece 12'de evimizde matkapla çivi çakar mıyız? Vida çakar mıyız? 12'de bütün apartman rahatsız olur. Peki 12'de banyonun suyunu çok açmayayım, bu boru gürültü yapar diye düşünüyor musun? İşte bir çuval ekmekle kırıntının ayarı bu. Matkap kullanmıyorsan gece 12'de suyu açarken de dikkat edeceksin. Çocuk yatak odasına giderken hızlı yürümeyecek. Alt kattakiler rahatsız olabilir. Bu beton aşağıya ses veriyor çünkü. Neden? Çünkü biz Kur'an'a iman ettik. Neden? Çünkü Kur'an فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ diyor. Kur'an dağlar gibi suç işleyenlerden, dağlar gibi iyilik yapandan bahsetmiyor. Zerre miktarı iyilikten, zerre miktarı kötülükten söz ediyor. Kur'an'la amel eden mümin zerre ölçümü yapar. Zerre nedir? Bir kalemin dokunduğunda çıkardığı nokta kadarcık şey demek. Susamdan küçük şeye zerre deniyor. Allah'ın hesapları zerre üzerinden. Mümin matkap üzerinden hesap yapamaz. Eğer sen Kur'an'a iman ettiysen, Kur'an'la amel etmen gerekiyor. Bu amel cuma namazına gitmekten ibaret değil. Sadece Ramazan'da oruç tutmaktan ibaret değil. Kur'an'ın ölçüleri zerre üzerinden, noktalamalar üzerinden gidiyor. İyi bir mümin, Kur'an'la amel eden mümin, hesap ederken bu ince püf üzerinden hesap kitap yapar. Bu hassasiyete sahip bir mümin Kur'an'la amel ediyordur. Tefsir bilmesi gerekmiyor bunun.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Fakih olması, alim olması gerekmiyor. Biz müminiz. Müminlik farkımız basamaklarla değil, bastığım parmağımın ucundaki hesaplarla ölçülüyor diye düşündüğümüz zaman Kur'an'ın damarlarına sindiği bir mümin olmuş oluruz. Kur'an'la amel etmek budur kardeşler. Yoksa Allah biliyor ki Kur'an'da emrettiği şeylerin bir kısmını biz yapamayacağız. Cihad edin dedi, yapamıyoruz. Olmuyor. Şöyle ibadet edin dedi, yapamıyoruz. Ama hassasiyetimiz, ayarımız bu incelik üzerinden olduğu zaman Kur'an'la amel etmiş ecri kazanırız Allah'tan. Fırındaki 100 ekmekle bir ekmeğin kırıntısındaki farkı bunun için zikrettim. Mümin elbette bir kilo altın çalmaz. Kolay kolay çalmaz. Ama öbür müminin bir kaşık pirincinin hesabına geçmesinden korkar. Kur'an'la amel etmek budur. Çünkü çocukluktan beri ezberlediği Kur'an-ı Kerim'deki surede Allah "Femen ya'mel miskale zerratin hayran yarah" demişti. Zerre miktarı iyi

iyilik yapan onu görecek. Bizim hesaplarımız tır üzerinden, konvoylar üzerinden değil, zerreler üzerinden, susam tanesinden daha küçük nesneler üzerinden hesap yapıyoruz biz. Helalliği bunun üzerinden alıyoruz. Hacca giderken 30 sene komşuluk yaptığımız insandan helallik istediğimiz gibi, bir kere selam verdiğimiz insandan da helallik isteriz. Çünkü bizim hesaplarımız 30 senede birikecek, birikenden elde edilecek kadar kaba bir hesap değil. Bir selamlaşma anında dahi kul hakkına tecavüz etmiş olabilirim diye hassas düşünürüz. Kur'an'la amel etmek budur. Bunu istiyor Allah-u Teala. Ramazan-ı Şerif'te herkes oruç tutuyor zaten. Her emekli hacca gitmek istiyor zaten. Kur'an'la amel etmek o değil. O Müslümanlığın görünen şekli. Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde bize çok enteresan bir örnek veriyor. Bir kısım insanlar sonradan Müslüman olup Peygamber Aleyhisselam Efendimizin etrafında kümelendiler. Camiye geliyorlar, namaz kılıyorlar Efendimiz Aleyhisselam'la beraber. Şimdi görünürde 23 senelik Müslüman Ebu Bekir var radıyallahu anh. Ve de 2 günlük Müslüman var yan yana oturmuş. Biz de Müslümanız kardeşim, biz de Müslümanız. Babası da kim bilir belki Müslüman. Babası da hacıydı belki. Böyle bir o mantık o zaman da vardı demek ki. Babası hacı. Hatta babası köyün camisinin sıvasını yaptırmış mesela. Böyle çok değerli bir Müslüman. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kâletil a'râbu âmennâ. Şu köylerden gelip de oralarda oturanlar biz de iman etmedik mi diyorlar. Kul lem tu'minû velâkin kûlû eslemnâ. Siz iman ettiğinizi iddia etmeyin. Müslümanlığın gereklerini yapıyorsunuz hala siz. Nereden bunu okuyoruz arkadaşlar? Kur'an'dan okuyoruz. Ayet. Siz camiye geliyorsunuz. Doğru. Müslümanlığın gereğini yapıyorsunuz. Zaten camiye gelmesen seni casus diye Medine'de tutmayacaklardı ki. Ne işin var senin Medine'de? Sen Ramazan'da oruç tuttun. Müslümanlığın gereğini yapıyorsun hala. İman kalpte oturan ve insana enerji veren o hareketin adıdır. Siz hala iman edemediniz Allah Teala buyuruyor. İman etseydiniz Ebu Bekir'le denk tutmazdınız kendinizi zaten. 23 senelik emeği boşa harcamazdınız. Demek ki kardeşler Kur'an-ı Kerim'le amel etmenin bir dış görüntüsü var. Muhteşem bir amel. Hacı işte Ramazan'da o mukabele senin bu mukabele benim. Bir dakika Allah'ın faizi haram ettiğini duyunca tüylerin diken diken oldu mu? 20 sene önce bir düğünde yediğin bir yemekte hafif bir alkol olma ihtimali vardı diye düşündüğün için gözyaşı akıttın mı 20 sene önceki bir damla alkol için? Yoksa o gençlik yıllarında mıydı dedin? Kur'an'la amel etmek kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında herkesin yaptığı şeyleri yapmaktan ibaret değil. Herkes hacca gidiyor zaten. Hacca gittin, sıfırlandın, geri geldinse, Kur'an'la amel ettin sen. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in üzerimizdeki birinci hakkı ona tam iman etmiş olmamız. Bir, iki, onunla susamdan daha küçük daneciklerin hesap edildiği bir mantıkla amel etmemiz gerekiyor. Biz matkapla gürültü yapmayacağımız gibi aynı şekilde parmaklarımızın ucunun çıkaracağı gürültüyü de hesap ederiz. Çünkü Kur'an görmüş müminiz biz. Tahrif edilmiş İncil'e iman edenle Levh-i Mahfuz'daki kalitesiyle elimizde bulunan Kur'an'a iman eden arasında bu kadar bir fark olsun kardeşler. Olmalıdır. Üçüncü meselemiz bu nöbet esnasında üçüncü görevimiz bu Kur'an kardeşler öbür nesillere taşınacak. Öbür nesillere taşınacak. Kim taşıyacak bunu? Şu bilgisayara kimse güvenmesin. Eve CD alarak, bilgisayar programı alarak öbür nesillere Kur'an taşınmaz.
Süleymaniye Kütüphanesi'nde binlerce yazma Kur'an-ı Kerim vardı.

Niye insanlar Kur'an okuyamıyorlar? Bilgisayarla Kur'an öğrenilmiyor. Emekle, gayretle, uykusuzlukla, belki açlıkla Kur'an-ı Kerim öğreniliyor. Bu Kur'an-ı Kerim bizden sonraki nesillere nasıl gidecek? Bizden sonraki nesiller Kur'an-ı Kerim'i nasıl Rablerinin emaneti diye bağırlarına basacaklar? Küçük bir notu ilave edeyim, hafızlığı kastetmiyorum. Hafız olmak başka şey, Kur'an-ı Kerim'e iman edip onu bağrına basmak bambaşka bir şey. Kur'an-ı Kerim hafızlık açısından bakıldığında üzerimizdeki farz-ı kifayedir. Herkesin hafız olması gerekmiyor. Ama Kur'an'ı Rabbimizin emaneti olarak bağrımızda tutup yaşatma görevi her müminin üzerine farz-ı ayındır. İkisi arasında fark var. Çocuklarımızın hafız olması ayrı bir şey. Çocuklarımızın Kur'an nöbetini devralmaları ayrı bir şeydir. Biz 100 sene sonra daha berbatlaşmış, teknolojinin insanları daha da çılgınlaştırdığı dünyada Allah'ın kitabı diye Kur'an-ı Kerim'i alacak, gece okuyacak nesli arıyoruz. Bu nesli kim yetiştirecek? Allah-u Teala Kur'an'da böyle buyurdu, bu iş tamam, olmaz. Ya da böyle olacak, Allah böyle dediği için diyecek nesilden söz ediyoruz. Hafızlardan değil. Hafızlık bambaşka bir şey. O daha ileriki bir düzey. Kardeşler, biz çocuklarımıza ve yönetmekten sorumlu olduğumuz Allah'ın hesabını bizden soracağı insanlara Kur'an-ı Kerim'i aşı gibi vermek zorundayız. Bu hususta bizden önceki kuşak, 50 sene önceki hayatı yaşayanlar maalesef çok çetin yıllar yaşadılar kardeşler. Allah'ın kitabının kendisi yasaklandığı gibi harfleri bile yasaklandı. Böyle yıllar yaşandı. Ama o zamanın insanları bütün bu baskıya, şiddete, Kur'an'a tutmanın yasak olduğu zamana rağmen kardeşler öyle mübarek, öyle değerli, öyle büyük İslam alimleri yetiştirdiler ki hala bütün bu rahatlığa, bu teknolojiyi elimizdeki imkanlara rağmen o insanların talebesi olacak düzeyde kimse yetişemedi hala. Şimdi yüzlerce hafız, belki binlerce hafız, binlerce hadis profesörü, binlerce tefsir profesörü denecek kadar kalabalık bir nesil var. Ama ormanlarda, evlerin bodrumlarında, camilerin mahzenlerinde yetişmiş hoca efendilerin, alimlerin düzeyinde 3 kişi, 5 kişi yok dünyada. O nesil, bizden önceki 50 sene önceki kuşak, Kur'an-ı Kerim'in gördüğü bu saldırıya karşı ormanlarda ders yaparak, evlerin bodrumlarını kullanarak, gece karanlığında dersler yaparak üzerlerindeki nöbet ciddiyetini ihmal etmediler. Allah onlara rahmet eylesin. Amin. Muazzam ve mübarek bir iş yaptılar. Bu o dönemde yetişen büyük insanların bir kısmı hala hayattadır. Onların hatıraları gözyaşıyla dinlenecek kadar acıklı hatıralar kardeşler. Neler çektiler, ne sıkıntılar çektiler. Bir kere Fatiha okuduğu belli olan birisi aylarca gitti, bir daha geri getirilmedi. Sebepsiz, gereksiz yere yüzlerce insan asıldı. Hapishanelerde öldürüldü. Neden? Kur'an'a tuttuğu, evinde elif cüzü olduğu ihbar edildiği için. Gelip elif cüzünü de bulan olmamış. Jurnalcı biri demiş, bunun evinde elif cüzü var. Nükleer bomba muamelesi yaptılar elif cüzüne. Ve zannettiler ki bitti Kur'an'ın işi. Halbuki Kur'an'ı budadılar. Öyle bir gür çıktı ki elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'ın kitabı için ölüm yok kardeşler. Nöbetçi ölür, nöbetçi. Görevliler görevini aksatabilirler. Ama Allah'ın kitabı kıyamete kadar kalacak.
Şimdi onlar çok zor şartlarda, aç, sefil, üzerlerinde elbise yok. Bu şartlarda Kur'an-ı Kerim'e karşı sadakat görevlerini, Kur'an-ı Kerim'i koruma görevlerini, o mübarek nöbet görevini ihmal etmediler. Hürmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz onları şimdi. Allah razı olsun onlardan. Ne yapalım? Astık, kestik dedikleri bir şart olsaydı, yani kenara çekilecek olsalardı, imkanımız yok, ölüm var bunun ucunda deselerdi, nauzu billah, biz şimdi Kur'an nedir bilmez bir nesil olacaktık. Fakat kardeşler, şimdi evlerimizde elif cüzü var mı yok mu sormuyorum, baskısına göre 5-6 çeşit musaf bile var. Bilgisayarlar musaf dolu, Kur'an dolu. Evlerimizde Kur'an-ı Kerim levhaları var. O yasaklar kalktı. O sıkıntılar gitti. Üstelik bu sistemi kuran, yani Kur'an okuyanı hapse atan devlet, şimdi hafızlık belgesi getiren memuruna bir derece fark maaş veriyor. Binlerce Kur'an kursu görevlisine maaş veriyor. Gitti o dönem. Allah kıyamete kadar bütün tağutlara, Kur'an düşmanlarına ibret olsun diye, nesillerin gözü önünde Allah Kur'an'ı kaldırmak isteyenlere hizmet ettirdi. Türkçesi bu bunun. Musa Firavun'un sarayına girdi. Ne zaman bu Kızıldeniz yol olacak onu bekliyoruz şimdi. Ama olan oldu. Fakat kardeşler, şimdiki neslimizi, bizim çocuklarımızı, bizim yavrularımızı Kur'an'la buluşturmada çok daha zor günler geçiriyoruz. Bunun belli başlı iki nedeni var. Birincisi, çocuklarımız anormal bir şekilde hür yetişiyorlar. Kendi temel ihtiyacına bile üşenen bir nesil yetişiyor. Oyun oynuyor çocuk, çamaşırı ıslanmaya başlamış, tuvalete gitmeye üşeniyor. Oyunu bozulur diye. Böyle bir nesil yetişiyor. Annesinin pişirdiği, en çok sevdiği yemeği, keki yemeye vakti yok çocuğun. Oyun, oyun, oyun, oyun, oyun. Ebu Cehil'in putu, bizim çocukların oyunu var şimdi. Böyle bir enteresan sahne oldu. Bu çok büyük bir engel. Kur'an işi gücü bırakmış, rahlenin başına oturmuş insanlar istiyor. Bu çocuk tuvalete gitmiyor kardeşim, bunu nasıl medreseye götüreceksin sen? Medreseye gitse çıkarıyor cep telefonunu, arkadaşlarını arıyor. Hoca ona ayin gayin diyor, o düğmeye basıyor, tuşlara basıyor, oyun oynuyor telefonuyla. 5 yaşında çocuğun cep telefonu var. Şiddetli bir serbest ortam geldi. O evinde elif cüzü bulunanın hapse atıldığı günlere ramak kaldı. Bir. İki. İman ediyoruz ki Allah huvar razzak zul kuvvetil metin, rızkımızı Allah veriyor. O rızık veriyor. Hem de güçlü kuvvetli Allah, dilese taşı yarar, içinden helva çıkarır bize. Bunu yapar mı Allah? Yapar. Yaptı mı İsrailoğullarına? Yaptı. Her gün kapılarında helva buldular mı, bulmadılar mı? Allah yapar. Buna iman ediyoruz. Bunu dinliyoruz. Lakin çocuk hafızlık yapıp da tıbba gidemezse ne olur, aç kalır. O zaman ne yapacağız, onu bulamıyoruz bir türlü. Subhanallah. Kur'an'ın üstünde ne yazıyor biliyor musunuz? İnnehu le Kur'anun Kerim yazardı eski Kur'an-ı Kerimlerde. Şimdikinde de bunu okuyan çocuk aç kalır, dikkat edin yazıyor. Ne dediğim anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Gördünüz mü Kur'an-ı Kerim'in üzerinde öyle? Bunu okuyan çocuk aç kalır. Mesela tıbba gidemez, mühendis olamaz, cenaze yıkayabilir. Cenaze yıkayabilir, düğünlerde aşır okur. Bu da büyük bir tehlike kardeşler. Kur'an kitabımız, ona bir itiraz yok. İman, he iman. Cennet, he cennet. Çocuk okusun,

Dersleri geri kalır. Kur'an çünkü bir satır okudun mu zeka gitti. Silin der şey. Virüs. Kur'an virüs. Kafaya girdi mi bilgileri sıfırlıyor. İşte kardeşler, bu düelloyu şeytan kazandı böylece. Zeki çocuklarımızı, belki 6 ayda Kur'an'ı baştan sona okuyacak çocuklarımızı Kur'an öğretmeye uygun görmedik. Bu sefer ne oldu? Kur'an-ı Kerim okumaktan korkan bir nesil çıktı. Ama bunun temelinde asıl yatan şey, okuyacak kapasitedeki çocuklarımızın mühendisliklere, ıvır zıvır işlere veya hepten heder olmaya, okuyamayacak çaptaki çocuklarımızın da Allah'a kurban olarak verilmesine dayanıyor. Müşrikler de böyle yaptılar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, iki keçi keseceksiniz, iyi olanın eti, iyi olanını putlar için kesiyorsunuz, eti pişmez olanı Allah için kestik diyorsunuz diyor. Böyle yapıyormuş müşrikler. Yani koç kesecekse bunu put Lat ve Uzza için kesiyor. Eti pişmeyecek çünkü onu sadaka olarak verecek ya. Sadaka olarak vereceğini de ne yapıyor? Bunu da Allah için keselim diyor. Bu bir afet. Afet. Bu nedenle kardeşler, nerede zeki, bir kere duyup bir daha tekrar ettirmeyecek çocuk varsa Kur'an-ı Kerim onun eline emanet edilmeli. Ne oldu bu sefer? Fakir fukaranın sadaka ile okuyacak çaptaki çocukları Kur'an-ı Kerim'in eğitilmesi, öğretilmesi için tahsis edilen yerlere kondu. Orada onlar dayak yiyerek, milletin ekşimiş yemeklerini, çürük zeytinleri, Ramazan'da işte artmış kurumuş ekmekler filan, düğünlerden artan pilavlar filan, böyle enkaz bölümü. Morg müdürlüğü ya Kur'an kursları. Ölü, yarı sakat, kaza geçirmişler. Doktor muayenesine kadar oraya doldu. Ne oldu bu sefer? Mihraplarda Resulullah'ı temsil eden, onun kıldırdığı namazı kıldıran imamlar, Allah'ın adını yüceltmek için kurulmuş minarelerde ezan okuyanlar, çocuklarımıza Kur'an öğretecek insanlar, hayatımızın kıymetini bilmeyen insanlardan oluştu. Senin evindeki hastayı ziyarete geldiğinde kaç gün sonra bundan bir Yasin parası çıkar hesap etti, sen babam ölecek diye ödün patlıyorsun. Senin derdin başka, doktor gibi bunu nasıl ameliyat ederim diye düşündüler. Onun derdi senin cebinde oldu. Neden? Çünkü sefil hayattan geldi. Devlet ona memurluk vermiş, maaş veriyor, hastane parası vermiyor, Müslümanların yaptığı evde bedava oturuyor, hediyeleri gelir ama paraya gözü doymamış hala. Neden? Çünkü zamanında ayırırken kalitesiz, kapasitesizler üzerinden yatırım yapıldığı için Kur'an-ı Kerim'in onuru olacak insan yetiştiremedik. Herhangi bir çocuğa, yavrum sen hafız olursan bak bu amca gibi olacaksın diye örnek gösteremiyoruz arkadaşlar. Bir tane Abdurrahman Gürses var, o da örnek gösterile gösterile bitti. Allah için Kur'an okuyan, Kur'an okuduktan sonra çay bile içmeden kalkıp giden ehli Kur'an aranıyor. Kur'an üzerinden ticaret yapan değil, Kur'an'a hayatını veren, kuruşunu Kur'an için harcayan insanlar olmamız gerekirken, hepimiz Kur'an'ı öğretenlerimiz bile Kur'an üzerinden ticaret yapar hale geldik. Bizden önceki nöbetçiler nöbetlerinde bir takım hatalar yaptılar. Şimdiki nöbetçiler de eğer bu hataları devam ettirir, çocuklarımız ve gelecek nesillere Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ın azametine uygun bir şekilde aktaramazsak, bu bir vebaldir kardeşler. Bir örnek vereceğim. Bakınız, Kur'an kursu derneğinde şurada burada görev alanlarınız varsa dediğimi daha iyi anlarlar. Bir Kur'an kursunun 100 milyarlık bir bütçesi varsa 99,5 milyarı zekattır arkadaşlar bunun. Çok nadir yüzde yarım kadarı zekat dışında gelir. Zekat nedir?
insanların malındaki pisliktir diyor efendim.

insan üretmeye çalışıyoruz. Zekat bir pisliktir. Veriyorsun, malından pisliği atıyorsun. Elbette bunun dışında ne yapacaksın peki? Zekat almazsan kursu kapatırsın. Kur'an kursunu kapatırsın. Bu nöbetçilerin hatası arkadaşlar. Kur'an kurslarına mutfaklarımızdan ayırmalıydık. Maaşlarımızdan ayırmalıydık. Allah'ın kitabına alakamız o düzeyde olmalıydı. Ama biz medreselere, Allah'ın kitabının okunduğu yerlerde zaten vermek zorunda olduğumuz, vermezsek kıyamet günü Allah'ın hesabını soracağı şeyi verip bir taşla iki kuş vurmaya kalktık. Hala öyledir. Hala öyledir. Öbür türlü kapatman gerekir. Kur'an-ı Kerim'e karşı kardeşler, nöbet görevimiz çok ciddi bizim. Öyle bir kenarda zekat vererek, aferin oğlum iyi okuyorsun diyerek kurtulamayız. Bunu Allah bize emanet etmiş. Bu çağda bu Kur'an bir sonraki nesle gidecek. Hiçbir çaremiz yok. Lakin kardeşler, bir nimet büyüdüğü kadar sıkıntısı da büyür. Eziyeti de büyür. Bu doğaldır. Yani Kur'an muhteşem bir rahmet kaynağı. Olduğu gibi cennet, Kur'an cennet demek. Ama elbette eziyeti olacak. Bir takım zorlukları olacak. Okuması zor olacak, taşıması zor olacak, anlaması zor olacak tabii. Lokum değil ki ağzına konunca hemen midene inecek. Allah bir bedel görmek istiyor. Terlememizi istiyor. Yorulmamızı istiyor. Şimdi mesela bir anne, bir baba çocuğunu ehli Kur'an yapmak istiyor. Kaç yaşında bu çocuk? İşte ideal yaş 6, 5, 5,5, 6 yaşlarında başlamış olmak lazım. Neye başlamış olmak lazım? Elif cüzüne. Ama asıl Kur'an eğitimi bir yaşında başlamalı. Kur'an çocuğun gözünde evin yegane değerli bir kaynağı olarak görünmeli. Kur'an'ımız dedi ki, Kur'an'ımızda Allah buyurdu, Kur'an dedi, bu Kur'an'dır, bu biziz, biz buyuz. Bu düşüncelerle büyümüş bir çocuk 6 yaşında Kur'an okur. Ama 6 yaşında ilk defa Kur'an'la karşılaştırılan bir çocuk, lan bu okuldaki şeylere benzemiyor. Tip tip resim gibi bir şeyler, nedir bunlar, merak edene kadar bir ton dayak yiyecek çocuk zaten. Bu nedenle kardeşler, ayet hadis değil, şahsi görüşlerimi özellikle belirterek söylüyorum. Ben 5 yaşında Kur'an rahlesine oturmuş birisiyim. Kur'an-ı Kerim ne demektir, nasıl okunur anlıyorum. Bakınız kardeşler, bir, Kur'an okutan, okutacak olan anneler, babalar, hocalar, sakın elinize sopa almayın. Çocuğu cahil bırakmaktan büyük vebale girersiniz. Çok büyük vebale girersiniz. Elinde sopası olan hocaya çocuk teslim etmeyin. Bu bir sabır işidir. Bu bir sabır işidir. Sabredemeyen hoca çocuklarımızı okutma hakkına sahip değildir. Hocalarımız en az Nuh Aleyhisselam kadar sabırlı olacaklar. Öbür türlü o hoca değil, emniyet görevlisi. Bir baba eti senin, kemiği benim diyorsa, o babanın çocuğunu ben almıyorum, okutmuyorum zaten. Kasap değil burası, abi yanlış geldin diyorum. Git kasaba sen. Hayır, bu çocuk benim. Bu çocuğu sadece sana okutmak için veriyorum. Dünyada bu çocuk bana lazım, cihad edecek inşallah. Ahirette de bana şefaat edecek, çocuğum 2 sene sonra getir hafız olarak demek gerekiyor. Çocuklar zaten yaramaz okulurlar. Uslu çocuk Kur'an okumaz arkadaşlar. Uslu çocuk uyuz çocuktur. Oturduğu yerde çiş yapar, başka bir şey yaramaz o. Çocuk dediğin yaramaz olur. Oturduğu odanın camını kırmayan çocuktan hayır gelir mi? Cam, vazo ne varsa kıracak. Çocuk o demek. Robot başka şey, çocuk başka şey arkadaşlar. Robot pilini takmazsan uslu oturur. Çocuk akıllı, Kur'an akıllı insan istiyor. Halid İbni Velid Kur'an okur arkadaşlar. Onun okuduğu Kur'an elinden savruluyor çünkü. Kur'an Halid bin Velid istiyor. Biz yani Kur'an okuyacak çocukları hep böyle ses çıkaramaz, adını soruyorsun, bekliyor adını söylemek için. Böyle böyle çocuk Kur'an okumaz.
Hayır.

Yaramaz olsun. E hoca ne yapacak? Öğrensin kardeşim. Köpeği bile konuşturacakları zamana geldik ya. Çocuğun 3 gün sonra yapacağı yaramazı nefesinden anlıyor pedagoglar. Pedagoji öğrensin. İnsan ilişkilerini öğrensin. Sopası olan hoca rahmetellil alemin peygamberin vekili değildir arkadaşlar. Efendimizin elinde sopa ashab-ı kiram görmediler. Hayır. Ahlaksız hocaya da çocuk teslim etmeyelim. Sigara içiyor hoca. Ona çocuk teslim edilmez. Bu ne demektir? Yani biz çöplükte kurulmuş bir dispansere tedaviye götürdük çocuğu demektir. Olmaz. Ahlaklı, yürüyen Kur'an olacak hocamız. Bu hocayı nerede bulacağız? Bir önceki nöbetçilerin kapısına vuracağız. Bu hocalar nerede diyeceğiz. Önceki nöbetçilerin sorunu bunlar. Emniyet müdürlüklerinde okuttular Kur'an'ı hep. Hocaların kalitesi anlatılırken vurdu mu duvara yapıştırıyor vallahi dediler. Zannedersin ki bir okudu mu 7 kıraatli okuyor diyor. Vurdu mu duvara yapıştırıyor. Bu kitapta innehu lehudan ve rahmetun yazıyor. Bu hem hidayettir hem rahmet damlıyor. Rahmet. Senin vurduğun yerden kızılcık sopası işaretleri çıkıyor. Sen ne diyorsun? Böyle hocalara çocuk teslim etmeyelim. E ne yapacağız kardeşler? Önceki nöbetçileri mezarlarında rahatsız edeceğiz. Ne yaptınız siz? Hocalar nerede kardeşim? Nerede bu Kur'an mürebbileri? Nerede Kur'an'ın sevdalıları? Maaşı bile gözünü doyurmayan, onun bunun cenazesinde gözü olan insanlara Kur'an teslim ettiniz siz. Bu yanlıştı. Bir önceki nesil böyle değildi ama. Dağ bayır dolaştılar. Allah Süleyman Hilmi Tunağan'a rahmet eylesin arkadaşlar. Kur'an yasak. Elif cüzü hapishanelik bir şey. Tutmuş Haydarpaşa garında vagon kiralamış. Vagon. Vagona bütün biletlerini almış, talebelerini doldurmuş, Gebze'ye kadar elif cüzü öğretmiş. Kontrolör geliyor, gösteriyor biletleri, elif cüzlerini açıyorlar. Dönüşte bu şekilde hoca yetiştirmiş, hoca. Yapmak istedin mi, vagonda da oluyor bu iş. Kur'an kursu yok, medrese yok. Şimdi otel gibi binalarda bir tane hafız çıkmıyor, bir tane ehli Kur'an çıkmıyor. Çaremiz ne o zaman? Evlerimizi Kur'an medresesi yapacağız. 3 kişi birleşeceğiz, evimizi Kur'an odası diye bir oda yapacağız. O odaya genç, küçük, 3-5 yaşına kadar olan çocuklar için hanım hoca efendiler getireceğiz. Çocuklarımızı onlar Kur'an'la tanıştıracaklar. Ne yapacağız biz? Madem ki bu emniyet müdürlüğü gibi binalarda olmuyor, evlerimizde yapacağız. Evimizi, canımızı, her şeyimizi Kur'an'a feda edeceğiz. Biz bir gayret içerisinde olursak Allah da bize rahmet edecek. Bu zaten kolay arkadaşlar. Zaten kolay. Demek ki kardeşler, Kur'an-ı Kerim'e ayırdığımız çocuklar, yani bu nöbetçilikle ilgili şeyleri söylüyorum, kesinlikle Kur'an yüzünden dayak yemiyor. Ama çocuk hakikaten hak etti dayağı. Olur mu? Olur bazen. Ne yapacaksın? Ben sana onun kolayını öğreteyim. O muhakkak bir pot kıracak. Mesela kompostoyu döktük. Giriş o zaman. Lan niye döktün bunu diye. Aslında sen o niye okumadın diye vur. Vuracaksan eğer. Ama baba vurmaz. Öğretmen vurmaz. Yani bir emniyet görevlisi, güvenlik görevlisi falan çağırman lazım. Vuran güç kaybeder arkadaşlar. Vurdukça yıpranırsın. Vurdukça yıpranırsın. Niye anneler çocuklarına söz dinletemezler de akşam babasına söylerler? Çünkü çocuk doğduğundan 5 yaşına gelinceye kadar 20 milyon defa yapma demiştir ona annesi. Onu yapma, bunu yapma, oraya tutma, kanun namıyla, ceza kanunu gibi bir anne. Ceza kanunu gibi, savcı gibi yapma yapma. En yapmaması gereken şeyi söylediği zaman yapma sözü yıprandığı için çocuk yapar. Yapma deyince zevk için yapar zaten. Baba haftada bir eve geldiği için ya da akşamdan akşama geldiği için yapma sözünü ya 10 defa ya 15 defa kullanmıştır. O yapmanın yeğesi çıkmadan çocuk oturur zaten. Yani vurmak, tehdit etmek, yıpranmaktır. Bunu Kur'an üzerinden yapmayalım arkadaşlar. Kur'an'ımızı rahmet kitabı olarak tanıtacağız. Ama her birimizin yüzlerce sopa hatırası var Kur'an'dan. Bu rahmet kitabıdır yazıyor. Hatıramız sopayla başlıyor. Bu doğru değil.
Böyle yaparsak nöbet hatası işlemiş oluruz. Cinayet işlemiş oluruz. Allah affeylesin. Herkes böyle büyük iş, günah işledi, işte casustular, kötüydüler. O manada demiyorum. Şartları herhalde onu gerektiriyordu. O kadar yapabilirler ama bizim şartlarımız bunu gerektirmiyor. Arkadaşlar, Kur'an hocası bağırıyor çağırıyor. Çocuk okuldaki öğretmenini hatırlıyor ki melek midir nedir, işte öğretmen mi melek mi, öyle bir şey. Hocayı hatırlıyor, sakallı sert, böyle balyozlar elinde filan, işte kesiyor doğuruyor. Hayır, hayır, öyle değil. Bunu yaparsak bu Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık olur, Kur'an-ı Kerim'e zarar vermiş oluruz. Kur'an-ı Kerim bilgisayardan CD'si alınarak yaşamıyor arkadaşlar. Çocuklarımızın onu sevmesiyle yaşıyor. Allah'ın kitabı deyince gözü yaşaran çocuk istiyoruz biz. Hafız olursa ne ala. Hafız olması şart değil. 2 dakikada yalnızsız bir sayfayı okudu mu bir insan, Kur'an'la ilgili farz görevi bitmiştir. Bir de namazda kılacak kadar 10-15 ayet bildi mi, farz bu kadar arkadaşlar. Yani 2 dakikada baştan sona kadar hatasız Kur'an'ı okuyacak. Ondan sonra o gençken okur, evlenince okur, ihtiyarlayınca okur, senin mezarında okur, okur ayrı. Bir son meselemiz kardeşler, Kur'an'la ilgili. Kur'an-ı Kerim'in gördüğü zararlardan bir tanesi de ölülerle olan bağlantısıdır arkadaşlar. Şimdi bakınız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her dakikası neredeyse kitaplarda var arkadaşlar. 23 senesinden dakika dakika elimizde bilgi var. Onun sağlığında, o vefat ettikten sonra ashab-ı kiram oturup da ölüye Kur'an okuduklarına dair bir bilgimiz yok arkadaşlar. Ölüye Kur'an okumak yok. Bu ölüye Kur'an işi ne zaman çıktı, ben size bunu söyleyeyim. Bundan 30-40 sene öncesine kadar köylerde filan imam olmazdı. Devlet böyle bir görev ihdas etmemişti. Hoca tutulurdu. İşte filan yerde, genelde de Karadeniz'den filan hocalar tutulurdu. Bunlara Orta Anadolu'da teneke usulü buğday verilirdi. Para filan kimse de yok zaten. İşte 100 tenekeye bir sene hocalık yapardı o. O da götürür onları zahirecilere satardı. Maaş buydu. Hocalar bir kısmı da işte düşük 20 tenekeye çalışmak zorunda kalırlardı. İşte hasat yok bu sene diye. O da zavallı ölüleri beklerdi dört gözle. Şimdi ölünce Bismillahirrahmanirrahim, Allah rahmet etsin. Etsin ama bunun namazı var. Oruçları kılmamış olabilir. Baban küfretmiş olur. Ay şöyle etti, bir liste çıkarıyorlar. Desene hoca, babam cennete giremez benim. Ya çok zor. Ne yapalım? Düşürelim bunları. Düşürelim. Düşürmek kelimesi Arapçada iskat demek arkadaşlar. İskat yapalım diyor. Nasıl yapacağını iskat? Yani bunun namazlarını düşüreyim diyor. Ey Allah razı olsun senden, düşür hoca. Oruçlar, orucu da düşür. Düşür de bunun da bir maliyeti var tabii. Tahakkuk makbuzunu getiriyor. İşte kaç sene yaşadı, şöyle yaşadı, böyle yaşadı. Namaz başı 5 lira, namaz başı 5 lira. Fakirin anası ağladı, o cehennemde yansın. Zenginler satın aldı gitti. Buna iskat devir denir. Bunu yapmayanın dini çok tehlikeli. Çünkü hocanın işi iyi değil. Hoca çok kötü durumda, ekonomi berbat. Bir köyde az cenaze çıkıyorsa hoca ikinci sene gitmiyormuş oraya bir daha. Çok genç nesil, ölmüyor kimse. Gülmeyiniz, gülünç halimizi anlatıyorum arkadaşlar. Gülünç hale nasıl geldiğimizi anlatıyorum. Ne oluyor bu sefer? Hoca diyor ki işte bunun işte 70 sene yaşadı. 200 bin namazı, orucu vesairesi var. Her birine bir fitre. Ama sen bu kadar versen ulan bu köyün bütün arazilerini satman lazım. Sen ne kadar verebiliyorsun? İşte 1000 lira, verin şu 1000 lirayla, al. Tamam, bu 1000 lirayı 1000 defa verdin mi ne yapar? 1 milyar yapar. Al ver, al ver. Her verişte gitti bir aylık namaz, bir aylık namaz. Melekler de zaten o anda nöbette değiller, göremediler bu oyunu, kurtuldu adam. Ticaret arkadaşlar, ticaret. Aynen böyle yaptı Yahudiler de, Yahudilik kalktı sonra. Sonra işte mesela o akşam toplanıp çevre köylerin de hocalarını çağır. Birer Yasin mübarek. Bir Yasin, bir tebareke. Sesi iyi olan da güzel bir dua. O dua Allah için de yapılmıyor. Ev sahibi için yapılıyor. Ev sahibi duysun diye yapılıyor. Bu rezillikler elimizdeki muazzam bu nimetin alınmasına neden oldu arkadaşlar.
Şimdi bu süreç hocaların parayla ilişkisi böyle başladı. Buna

0: kitaplardan yamalama bir sürü fetvalar bulundu, edildi. Fakat bir kere sigaraya arkadaşken şaka başlıyor ya, çocuklar şakayla başlıyorlar, bir daha bırakamıyorlar. Şimdi hocalar hala bırakamadılar bu işi. Şimdi numara hazır tabii, talebeye veriyoruz filan. Hangi talebeye veriyor? Ümmeti Muhammed'in umudu talebeye bu pisliği yediriyor. Allah yardımcımız olsun. Kardeşler, Kur'an bizden para istemiyor. Gayret istiyor. Cihad istiyor. Paralar sizin olsun, çocuklarınızı Kur'an'a verin. Sakın 5 kuruş harcamayın ama Kur'an-ı Kerim'e çocuklarımızı ayıralım. Farz ayın kadar yeterli. Çocuğumuz 2 dakikada yalnızsız bir sayfayı okusun. Namaz kılacak kadar işte 20-30 ayet bilsin, farz ayın budur. O çocuk ondan sonra bakın Kur'an'ı bırakabiliyor mu bir daha? Rabbim bu büyük nimetin kıymetini bilerek yaşamayı, uğruna mallarımızı, canlarımızı, evlerimizi, evladımızı feda etmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan

0: Ve sunan Aslan Savaş. Program Yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Akşamınız hayırlara vesile olsun inşallah. Bu hafta çok kıymetli bir hocamız, ağabeyimiz, radyo camiasında rol modelimiz, kıymetli hocam Necip Karakaya ile birlikte inşallah aile muhabbeti konu başlığını ele almaya çalışacağız. Çok fazla bekletmeden hocama dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk kıymetli kardeşim. Allah razı olsun.
0: Allah cümlemizden razı olsun hocam. Davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Rabbime hamd ederim. Benim için bu sektörde hayatımın ilk yıllarında heyecanımı paylaştığım Hedef Radyo stüdyolarında yeniden yer almak hakikaten hem keyif verici, hem heyecan verici, hem de mutluluk verici. Tekrar davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de değerli dinleyenlerimizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Bizler sizi takip ediyoruz, tanıyoruz acizane. Dinleyicilerimizin de çoğunluğu tanıdığına eminim ama bizler yine de sormak isteriz. Yeni dinleyicilerimiz açısından Necip Karakaya kimdir diyerek başlamak istiyorum hocam. Buyurunuz.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Bu biraz aslında zor bir soruyla başlangıç oldu. Lakin tabii Necip Karakaya bir garip insan yani. Hani garipliğini ifade için çok kelime kullanılabilir ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakikaten dini mübini İslam için garip gelip garip gideceğini ifade ettiyse eğer, biz de müminler olarak, o dinin iman edenleri olarak bir garipliği kuşanıyoruz herhalde. Yani öyle bir sürecimiz oluyor. Biraz sanatçı, biraz düşünmeye gayret eden, biraz yazmaya gayret eden, biraz söylemeye, teganni ile söylemeye gayret eden bir insan aslında Necip Karakaya. Ama duam o ki bütün derdi Necip Karakaya'nın din mübini İslam'ın hakikatleriyle yoğrulmuş bir hayat yaşasın. Ve nihayetinde Cenab-ı Allah'a ruz-u mahşerde, ya Rabbi senin bana vermiş olduğun nimetleri yine senin yolunda kullanmaya, tabiri caizse sarf etmeye, harcamaya gayret ettim diyebilsin. Dili döner mi o anda Necip Karakaya'nın bilmiyorum ama dönsün diye ben gayret ediyorum.
0: İnşallah hocam. Bizler sizlerden razıyız. Rabbim de sizlerden razı olsun.
1: Eyvallah.
0: Gayretlerinize şahidiz. Eyvallah. Çalışmalarınıza şahidiz hocam. Dinleyicilerimiz de fazla bekletmeden ben sorularıma dönmek istiyorum. Müsaade buyurursanız.
1: Lütfen buyurun.
0: Değerli hocam, sizinle konuşacağımız konuyu belirlerken açıkçası oldukça düşündük. Acaba sizinle aileye dair neler konuşabiliriz diye. Çünkü siz hem dinamik hem dolu dolu bir kişiliğe sahipsiniz. Bu sebeple konumuzu aile muhabbeti olarak belirledik. Aslında bir soru sormaktan çok bir çağrışım niteliğinde aile muhabbeti ifadesini duyduğumuzda, muhabbet ve aile arasındaki, yani bu iki kelimenin birbiriyle olan bağlantısı bizim için çok önemliydi ilk etapta. Çünkü aile ve muhabbet kelimeleri birbirinden ayrılmaz. Adeta birbirlerini tamamlayan iki değerdir. Aile varsa muhabbet de var. Muhabbet varsa aile de vardır dedik. Tekrar edecek olursak, öncelikle muhabbet özelinde aile muhabbetin nidasını duyduğunuzda bu ifade ne tür duygular uyandırır? Neler söylersiniz bu konuda?
1: Eyvallah. Yani tabii muhabbet ve aile birbirini tamamlayan, birbirini tabiri caizse çağıran, çağrıştıran, çeken kavramlar. Muhabbet olsun diye aile ortamı oluşturulur. Aile ortamı oluşturulsun diye muhabbet beslenir gönülde. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir sözü bizleri aile kurmaya sevk eder. Ne buyurmuştu Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben mahşerde ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu söz mucibince biz evlilik müessesesinin

0: temellerini atarız ki bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyduğumuz muhabbetten ileri gelir. Ama bir şey söyleyeyim, özellikle nikah akidesinde, nikah kıyılırken o merasimde kıymetli hocalarımızın söylediği sözler vardır. Derler ki Cenab-ı Allah bu çifte Hazreti Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva validemizin arasındaki muhabbeti ihsan eylesin. Yani ilk zikredilen kavram odur, muhabbet kavramıdır. Sonra meveddet kavramı, yani Cenab-ı Allah'ın El-Vedud, Ya-Vedud ismi şerifinin aile bireyleri arasında tecelli edişi Cenab-ı Allah'tan yine niyaz edilir. Çünkü eşlerin birbiriyle olan muhabbeti, nihayetinde meveddetin, ilahi sevginin, tabiri caizse kopmaz bir bağlılığın ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu vesileyle şüphesiz aile ve muhabbet kavramları kendisinden, kendi içinden doğan mana itibariyle ayrılmaz ikili diye ifade edilse yeridir. Biz de elbette evliliğimizi muhabbet oluşmasın diye kuruyor değiliz. Muhabbet oluşsun diye kurarız. Lakin muhabbet çok kıymetli bir menbaadır. Muhabbet öyle büyük bir besleyicilik gücüne, kuvvetine, Cenab-ı Allah'ın izniyle kudretine sahiptir ki muhabbet kendi içinden çıkacak yine Cenab-ı Allah'ın lütfu ilahisiyle tecellisi olan, yine her birisi yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın halifesi olarak ifade edilecek eşrefi mahlukat olan insanların, o güzel yavruların dünyaya gelmesine sebep olur. Ama bunların dışında bir şey ifade edeyim izninizle.
1: Buyurunuz.
0: Bizler peygamberlerin hayatlarından kıssaları Kur'an-ı Azimüşşan'dan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinden öğreniriz. Önceki kavimlere baktığımızda özellikle peygamberler, o kavimlere gönderilen peygamberler eşleriyle alakalı bazı noktayı itibariyle imtihanlarıyla bize anlatılmıştır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan, Hazreti Lut Aleyhisselam'dan bahisler geçer orada. Ve onların hikayelerinden en çarpıcı noktalardan bir tanesi eşleriyle olan ilişkileridir. Muhabbetin noksanlığı Cenab-ı Allah'ın şüphesiz bir imtihanıdır. Lakin bu imtihandan bazen peygamberler dahi muzdaripler ve bu süre itibariyle peygamberlerin karşılarına çıkan durum dahi onların aile itibariyle muhabbetlerinin bertaraf edilmesine, olunmasına sebebiyet verir. O yüzden ben diyorum ki muhabbet sadece tek taraflı değildir. Özellikle aile kavramının muhabbetle birleşen tarafında şüphesiz insanların çok kıymetli vazifeleri vardır. Allah Resulleri, peygamberleri, bizim peygamberlerimiz, onlar iman etmişiz. Onların yüz yüze kalmış oldukları o imtihan şüphesiz onların noksanlarıyla alakalı bir imtihan değildi. O noktayı itibariyle onlardaki bir muhabbet eksikliğinden kaynaklanan bir durum değildi. Şüphesiz onlara o muhabbetsizliği yaşatan eşleri sebebiyle ortaya çıkan durumlardı bunlar. Ama bizim için en güzel örnek olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına baktığımızda muhabbet ne demektir? Evde muhabbet nasıl tesis eder, edilir? Ve nihayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Zevce-i Tahiratıyla, muhterem eşleriyle olan ilişkisinde muhabbet nasıl ön plandadır? Şüphesiz o ortaya çıkar.
1: Hocam şiir gibi konuştunuz.
0: Estağfurullah.
1: Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Yani ciddi anlamda çok dolu dolu, biraz önce soruyu sorarken de söylemiştim ya, dolu dolu bir bilgi birikimi. Allah muvaffakiyetler nasip eylesin sizlere. Biraz önce nikah akdinden bahsettiniz. Nikah akdi şu anda günümüzde epey bir derece olarak düşmüş durumda. Yani nasıl bir derecelendirme yaptım onu da açıklayayım sizlere.
0: Lütfen.
1: Nikah akdi artık azaldı. Nikah yok, evlilik oranları düştü, çocuk doğum oranları azaldı. Biz ülkemize baktığımızda Müslüman bir ülkede yaşıyoruz elhamdülillah. Yaşamaya gayret ediyoruz Müslüman bir şekilde de. Ama Peygamber Efendimizin de biraz önce sözlerinden bahsettiğiniz gibi hadis-i şerifinden, ben ümmetimin çoğunluğuyla iftar edeceğim, övüneceğim. Peki biz şu anda genç kardeşlerimize Peygamber Efendimizin

0: Bu sözlerinden yola çıkarak evlilik hakkında neler tavsiye edersiniz? Yuva kurma aşamasında bu süreçlere gelirken, yani şu anda birçok sorunu öne sürüyorlar. Yani maddi sıkıntı, güven problemleri, yani birçok alanda problem olduğunu öne sürüyorlar ve bu da evlendikten sonra oluşan aile muhabbetine de etki ediyor. Yani
1: Evet.
0: boşanma oranları artıyor. Bu sebepten genç kardeşlerimize bir eş olarak, bir baba olarak, bir ağabey olarak neler tavsiye edersiniz?
1: Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifine sığınmamız lazım. Ne buyuruyordu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.
0: Evet.
1: Hadi gelin o halde bu muhteşem hadis-i şerifi evlilik müessesesine, nikah akaidinin, akidesinin ilk adımına götürelim ve onunla bir kıyaslayalım. Ya da bir ölçü olarak bu fiile biz de tabiri caizse bir vuralım, yani kıyas olarak.
0: Evet.
1: Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Neden? Evlilikten. Evliliği müjdelemek lazım. Güzellikleriyle, hayırıyla, bereketiyle, afiyetiyle, her şeyiyle, muhabbetiyle. Evli olan insanlar kendi hayatlarıyla, evlilik hayatlarıyla alakalı menfi hallerden hiç bahsetmese, evlilikle alakalı menfi, problemli, kötü yönler yeryüzündeki insanlar arasında yayılır mı? Elbette yayılmaz. Bakın, biz en büyük örnek olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i almıyor muyuz? En
0: Evet.
1: azından böyle bir iddiamız var. Müslümanız çünkü biz.
0: Evet.
1: Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin evlilik hayatıyla alakalı herhangi bir olumsuz şeyi, fiili, sözü, en yakın arkadaşı olan dahi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e söylediğini işittik mi hiç? Hiç olmadı mı Hane-i Saadet'te Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in birazcık böyle keyfini kaçıran bir hadise?
0: İllaki olmuştur.
1: Olmuştur mutlaka. Biz ondan dahi haberdar değiliz. Buradan bir örnek çıkarmalıyız kendimize. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin örnekliği. Evde olan evde kalacak. Ve asla dışarıdaki herhangi bir kişiye olumsuz yönü itibariyle evde yaşanan hiçbir şey aktarılmayacak. Biz bu yönü itibariyle müjdeleyeceğiz. Nefret ettirmeyeceğiz. Müjdelemek nedir? Evlilik çok güzel. Evlilik çok huzurlu. Rabbime hamdolsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evleniniz, dininizin yarısını tamamlamış olursunuz buyuruyor. Ben evlendim, dinimin yarısı tamam oldu. Şimdi diğer yarısını tamamlamak için eşimle birlikte gayret ediyorum diyebilmektir evlilik. Ve nihayetinde zorlaştırmayın, kolaylaştırın buyuruyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Birazcık buraya kafa yoralım. Şimdi bakın güzel kardeşim, şimdi sizinle birlikte bizi Hedef Radyo'da birçok kardeşimiz dinlemekte. Onların bir kısmı evli, bir kısmı evlenmek için sıra beklemekte. Belki bir kısmının da eviyle alakalı imtihanı devam etti ve evliliği bozuldu. Allah cümlesine yardım etsin. Lakin bir şey söyleyeyim, günümüzde biz evliliği o kadar zorlaştırıyoruz ki. Evlilik sebebiyle giderdiğimiz ihtiyaçları bir çırpıda çok düşük bir maliyetle giderebilecek bir ortamı yaşarken, menfi anlamda söylüyorum, evlenip de her anlamda ihtiyaçlarımızı giderelim diye düşündüğümüzde en az 100 katını, belki 1000 katını harcamamız gerekiyor. Bu sebeple evliliği zorlaştırıyoruz kolaylaştırmak yerine. Evlenecek insanların yıllar sürecek şekilde devam edeceği bir borç yükü altında tutuyoruz o insanları, bırakıyoruz. Ve günümüzde haliyle bütün dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ülkemizde de yaşanıyor. Allah devletimize zeval vermesin.
0: Amin.
1: Devlet adamlarımız çok büyük bir gayret içerisinde uğraşıyorlar bu sıkıntıyı bertaraf etmek için. Ama bir nebzede biz ferahlatalım demiyoruz. Zorlaştırdıkça zorlaştırıyoruz. Evin bütün eşyaları alınacak, bir kere ev alınacak. Ev alınmıyorsa güzel bir yerden kiralanacak. Hadi o da olmuyorsa bir kiralık ev bulunacak. O evin eşyası

0: dayanacak, döşenecek. Bir kere düğün yapılacak. Düğünde de insanlar davet edilecek. Bu düğün niye yemekli olmadı diyenler olur belki diyerek yemekli düğün külfetine biz tabiri caizse girmiş olacağız. Hani bütün bunlar keşke tamam olsa da herkes istediği gibi gönlünce düğünlerini yapsa, lakin maalesef elde olanla değil, elde olanla, ele ait olanla düğünler, dernekler yapılır oldu. Yani borçlanarak bazı şeyler yapılıyor oldu. Dolayısıyla biz bu hususu çözmeden, bu hususla evlilik meselesiyle alakalı, nikahın azalmasıyla alakalı, onunla doğru orantılı olarak çocuk sayısının azalmasıyla alakalı sorunu bertaraf edemeyiz. Ha, şüphesiz şunu da bilmek lazım. Cenab-ı Allah rızkın kefilidir. Allahü Teala rızıksız bir kul varlık yaratmadığını söylüyor. Biz elbette doğan çocuğun da bereketiyle geleceğine iman etmiş insanlarız. Çocuk sayısının varlığı geçimin darlığı anlamına gelmez. Çocuk sayısının fazlalığı geçimi daraltmaz, zorlaştırmaz. Bilakis rahatlatır. O eve huzur, afiyet gelir. Buradan ilan ediyorum kardeşlerime, ne olursunuz. Öyle bir çocuk, iki çocuk, üç çocukla kalmayın. Çocuk sayısı arttıkça bereketiniz artacak. Çocuk sayısı çoğaldıkça evinizin afiyeti artacak. Geçim darlığı evladın sayısının azlığıyla alakalı değil, çokluğuyla alakalı değil. Ne kadar çok çocuk olursa Allah o kadar çok merhamet edecek. Yahu bu dünyaya bir çocuktan fazlası getirilir mi kardeşim demek, haşa ve kella bir adım sonrasında insanları küfre götürecek bir sözdür. Ne olur kardeşlerimiz bize kulak versinler. Çocuk sayısını arttırmaktan başka çaremiz yok. Bakın bu milletlerin de bir gerçeği haline gelmiş durumda. Biz önümüzdeki yıllara baktığımızda bundan 50 sene sonra şu andaki doğum ve çocuk sayısının azlığı sebebiyle o yıllarda sıkıntı yaşayacağız. Ne olursunuz birazcık da dini mübini İslam'ı ve özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmetinin çokluğuyla övüneceği hakikatini düşünerek hareket edin. Ben bunları ifade etmek istiyorum kardeşim kısaca.
1: Hocam gerçekten ben şiir gibi konuşuyorsunuz deyince bana gülüyorsunuz ama gerçek anlamda yani
0: Estağfurullah.
1: Duygularımızın tercüman oldunuz. Yani şu anda
0: Estağfurullah.
1: gerçek anlamda evlilik, evliliğe yüklediğimiz maddi külfet, yani Allah sonumuzu hayretsin diyelim.
0: Ya kardeşim, hani anlaşamazsak ayrılırız. Sanki ayrılmaya endeksli bir evlilik yapıyormuş gibi. Bu iş plan program dahilinde olmaz. Bu tecelli dairesinde olur. Bu bir nasip işidir. Cenab-ı Allah levh-i mahfuzda o korunan, tabiri caizse yazmış olduğu o güzel ifadelerde bizim yaşayacağımız süreci, bize ikram edeceği süreci muhafaza eder. Biz oradaki hakikate göre yaşarız. Ama gayretimizi de şüphesiz ortaya koymak durumundayız. Bizler Cenab-ı Allah'ın rızasına uymak istiyorsak, Allah'ın bizim için tayin ettiği hayat içerisinde bizim için uyup da nihayetinde huzura ereceğimiz din-i mübini İslam'ın kaidelerine uygun ve o dinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizler için ifade buyurduğu hakikatlere uygun hayat yaşamamız lazım.
1: Çok doğru hocam. Yani şu anda bizler programımızın başında da ifade ettik. Müslüman gibi bir yaşantı sürmeye gayret ediyoruz, iddia ediyoruz. Ancak maalesef bu toplumumuzun temel taşı aile diyoruz biz programımızın başından bu tarafa. Son kalemiz. Toplumumuzun temelini atarken insan çokluğu önemlidir. Yani bir topluluğu oluşturmak için. Ailemizi, aile içindeki geçimimizi güçlendirerekten toplumumuzu, ümmeti Muhammed'i güçlendirmemiz gerekmez mi? Yani Peygamber Efendimiz ümmetimin çokluğuyla ahirette övüneceğim diyor. Ancak bizler bu dünyada maalesef ümmeti Muhammed olarak çok zayıf kaldık. Yani Bakıyoruz ki şu anda bazı ismini anmak istemiyorum. Bazı sistemlerin, dayatılan sistemlerin ülkemizde gençlerimize empoze edilen, olumsuz gördüğümüz bazı örgütlerin etkisinde çok fazla kalıyoruz. Yani biliyoruz sizler medya konusunda da tecrübelisiniz. Şu anda ben size şu konudan da bir soru yöneltmek istiyorum. Bir dinleyicimizin de bu konuda sorusu oldu. Şimdi biz gençlerimizi yetiştiriyoruz, evlatlarımızı yetiştiriyoruz. Belli altyapılarla, belli bilinçlerle yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak dijital mecralarda, sosyal medyada, bunun gibi birçok alanda birçok faktör bizim kazandırmaya çalıştığımız bilinci, altyapısını maalesef baltalıyor.
0: Evet.
1: Ve çok güçlü bir şekilde baltalıyor.
0: Evet.
1: Yani biz neslimizi çoğaltırken bilinçli bir şekilde çoğaltmamız gerekiyor ki ümmeti Muhammed olarak Peygamber Efendimiz'e layık bir millet olalım. Peki sizlere sorum, şu uzatmayayım, toparlayayım. Şu anda genç kardeşlerimiz, yani anne babalarımız şundan şikayetçi. Biz gençlere şu telefonu, sosyal medyayı yasaklayamıyoruz. Yasaklarsak aileye ters tepiyor. Yasaklamazsak da yine aileye ters tepiyor diye bir nedir onun ismi, bir ağız yakar gibi
0: serzeniş
1: içerisindeler. Tabii. Yani evet. Bu durum hakkında neler söylersiniz, aile büyüklerimize neler tavsiye edersiniz?
0: Şimdi ben izniniz olursa mevzuyu birazcık daha farklı bir açıdan ele almak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Farklı örneklerle ifade etmek istiyorum. Beni lütfen çok iyi dinlesinler bizim dinleyicilerimiz. Bir evladı dünyaya getirdikten sonra o evladın her şeyinden ebeveyni, annesi babası sorumludur. Onun iyi bir insan olabilmesi için, hakikatli bir mümin olabilmesi için, ailesine, toplumuna, dinine, imanına faydalı bir insan olabilmesi için annesinin ve babasının direktifleri, yönlendirmesi şarttır. Bunları şunun için söylüyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir çocuğu aile ortamı terbiye edemezse arkadaşları terbiye eder. Arkadaşları terbiye edemezse sokak, sokak terbiye edemezse meydan, meydan da terbiye edemezse cehennem ateşi terbiye eder buyurmakta. Biz bu silsileyi meratipten anlıyoruz ki evladımızı terbiye etmekle yükümlüyüz. Yoksa onu başkalarının menfi anlamda terbiye ettiği kişiler terbiye edecek ki onlar da başaramazlarsa Allah muhafaza cehennem ateşi azabı terbiye edecek. Allah-u Teala iman dairesinden bizleri ayırmasın.
1: Amin.
0: Lakin güzel kardeşim bir şey söyleyeyim. Günümüzün en tehlikeli aletlerinden, icatlarından birisi cep telefonu.
1: Evet.
0: Cep telefonu o kadar tehlikeli ki içindeki paylaşımlarla, programlarla, etkileşimlerle, sosyal medyasıyla, dijital platformuyla bütün zihinleri, yaş sınırı gözetmeksizin 0-2 yaştan alıyor, en üst seviyedeki yaş grubuna kadar zehirliyor. Çok tehlikeli. Peki bir şey sorayım. Bu cep telefonu şu anda bulunduğumuz ortamda olmasaydı da Ebu Cehil olsaydı, hangisi daha tehlikeliydi?
1: Zannımca Ebu Cehil.
0: Hangisini biz konuşuyoruz yüzyıllardır?
1: Telefonu.
0: Telefonu biz daha...
1: Pardon, yüzyıllardır Ebu Cehil'i konuşuyoruz.
0: Onun çok tehlikesinden.
1: Evet.
0: Ya da Firavun. Musa Aleyhisselam'ın mücadele ettiği Firavun. Allahu Alem 3000 yıldır yeryüzünün gündeminde. Yapmış olduğu bütün kötülüklerle, zalimlikle. Yani bizim konuştuğumuz, şu anda bize zarar verdiğini söylediğimiz bu cep telefonu 30 yıldır gündemimizde.
1: Evet.
0: Yalnız bu telefonu öyle bir dizayn etmiş ki yapanlar, elbette bu telefondan bizi gözetliyorlar, bizim zihin dünyamızdaki düşüncelerimizi bile tabiri caizse algılayıp ona göre bir algoritma hazırlayıp bizi menfi hallere yönlendiriyorlar. Ama güzellikler yok mu bu telefonun içerisinde?
1: Tabii ki var.
0: Devletimize bağlı çok kıymetli teşkilatlardan birisi Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu cep telefonunun vasıtasıyla bizlere ulaştırdığı o kadar devasa bir külliyat var ki. ya da diğer STK'lar, dini mübini İslam adına gayret eden STK'lar,

0: Demiş oldukları o güzel programlarla, o güzel kitaplarla İslam'a ve insanlığa hizmet etmiyorlar mı? O yüzden diyorum ki bakın, bir alet eğer güzellikte kullanılırsa insanlığa faydalı olur. Lakin eğer bunu tamamıyla kötü bir alet olarak, yani kem alet olarak görürsek, şüphesiz kem aletle kemalat olmaz der eskiler. Ben diyorum ki bakın, bir hakikattir. Dijital platformlar, medya vesaire teknolojik gelişmelerle bize sunulan bu yeni nevzuhur, buluşlar, icatlar. Bunlar olmasaydı şu anda Hedef Radyo'da olmayacaktı.
1: Evet.
0: Bu gelişmeler olmasaydı bizim sesimizi, soluğumuzu işiten bu değerli kardeşlerimiz de olmayacaktı. Bizim şimdi şu anda dinleyen kardeşlerimizin hepsini bir araya toplasak belki devasa bir alan oluşacak, dolacak. Biz desek ki onlara, deseydik ki Hedef Radyo olmasaydı da hadi gelin şu gün şu saatte bir araya geleceğiz. Aileyle alakalı sohbet edecek, gevezelik edecek Necip Karakaya diye birisi dinleyin
1: Estağfurullah.
0: deseydik kaç kişi gelirdi, kaç kişi dinlerdi bizi? Ne olur biz bu güzel, daha doğrusu bu hadiseyi güzel noktayı itibariyle kullanmaya gayret edelim. Ama şunu da yapalım. Ben yapmadığım şeyi söylemiş olacağım şu anda ama dua edin ben de yapmış olayım.
1: İnşallah.
0: Çoluğumuz çocuğumuz yanımıza geldiğinde bırakalım şu telefonu elimizden. Özellikle yatak odasına mümkünse sokmayalım yani bu telefonu. Yatak odasındaki telefon insanların birbiriyle yakınlaşmasına dahi mani oluyormuş efendim. Benim sözümü ne olur düzgün anlasın bizi dinleyenler. Yakınlık şüphesiz duadır, muhabbettir, meveddettir. Ona dahi mani oluyorsa biz bulunduğumuz odadan bunu çıkartalım mümkünse. Ama kendimize güzel, kaliteli alanlar ve zaman dilimleri oluşturalım. Bakın bizim hayatımızı şöyle planlayalım. Her gün akşam saat 9 ile 10 arasında mutlaka evde Hedef Radyo dinlenecek diyelim. Zarar mı ederiz? Etmeyiz elbette. Ya da çocuklarımız hafta sonu çocuk programlarını dinlesinler diyelim. Nereden? Radyodan. En azından görüntü itibariyle gözlerine tabiri caizse zarar vermeyecek şekilde görsellerden muhafaza etmiş olacağız çocukları. İşitsel zeka, görsel zekanın önüne geçecek böylelikle. Ve biz işitsel zekayla tebliğ edilen bir dinin temsilcileri olarak güzellikleri kulağımızdan kalbimize daha hızlı iletmiş olacağız.
1: Yani sizlerin bizlere rol model olduğu gibi aile büyüklerimizin de evlatlarına görsel
0: Şüphesiz.
1: zeka ile rol model olmalarını
0: Elbette.
1: tavsiye ediyorsunuz diyebilir miyiz?
0: Hem görsel hem işitsel elbette.
1: Değerli hocam, sizi biraz araştırdığımızda musiki, tasavvuf, şiir ve sinema gibi alanlarda ilgilendiğinizi gördük. Aynı zamanda bir evlat, eş ve baba olduğunuzu da öğrendik. Rabbimiz size daimi bir hikmet, bereket ve selamet ihsan eylesin
0: Cümlemize
1: inşallah.
0: inşallah. Allah razı olsun.
1: Gerçekten de baktığımızda hayatınızda aile, eğitim, meslek ve kariyer arasında bir ahenk kurduğunuzu fark ediyoruz.
0: İnşallah.
1: Elhamdülillah, zira Rabbimiz bizlere dünya hayatında yaratılışımıza uygun bir denge ve uyum içerisinde olmamızı, hatta bu ahengi bozmadan korumamızı emrediyor. Ne var ki günümüzde bu ahengin giderek bozulduğunu ya da birçok kişinin bu dengeyi kurmakta zorlandığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Bu noktada öncelikle ahenk kavramından yola çıkarak ailede ahengi yakalamak ve bu uyumu sürdürebilmek adına neler söylersiniz? Yani aile içinde ahenkli bir yaşamı mümkün kılmak için nelere dikkat etmek gerekir?
0: Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim bununla alakalı. Aile içerisindeki ahengi kurabilmek için evvela eşlerin birbirini şu gözle görmesi lazım. Burası da çok dikkatle dinlenilmesi gereken bir noktadır diye değerli dinleyenlerimize istirham ediyorum efendim. Bakın kıymetli dostlar, Cenab-ı Allah hiçbir kulunu birbirine göre yaratmaz. Cenab-ı Allah bütün kullarını kendine göre yaratır.

0: Lütfen bu hakikati unutmayalım. Allah-u Teala şüphesiz bizim tabiri caizse kaderimize kiminle evleneceğimizi, bizim evliliğimizden kimlerin dünyaya geleceğini, bizim kimin evliliğinden dünyaya geleceğimizi yazmıştır. Lakin bizi birbirimize göre değil, bizi kendisine göre yaratmıştır Cenab-ı Allah. Niçin? Biz kuluz. Bizim sorumluluğumuz tek noktayı itibariyle Cenab-ı Allah'adır. Lakin Cenab-ı Allah'a yakınlığımız Allah'ın yarattığı diğer kullarla münasebetimizle alakalıdır. İnsanlar Cenab-ı Allah'la yakınlığı, kurbiyeti Allah'ın yarattığı diğer kulların gönüllerine girip girmemekle sağlayabilirler. O yüzdendir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birbirinizi sevmedikçe gerçek anlamda mümin olamazsınız. Beni sevmedikçe de cennete giremezsiniz buyurmakta. Birbirimizi sevmemiz vazife. Birbirimizi sevmek neyle başlar? Şüphesiz kendimize en yakın olanla başlar. Çocuk annesini ve babasını sever. Annesini ve babasını sevdiği için toplumdaki diğer kişileri sevmeyi öğrenir. Anne ve baba o evladı sever ya da kişiler eşlerini sever ve böylelikle sevgiyi, hakiki manada sevgiyi yaşarlar ve yaşatma noktasında da aday olurlar. Bu bir ahenktir. Allah-u Teala fıtraten bizi kendisine bu nisbetle bağlı olarak yarattığı gibi yine bizim tabiri caizse kaderimize nakşetmiş olduğu hakikatle eşimizle aramızdaki muhabbet noktayı itibariyle de aramıza çok muhteşem bir sevgi inşa ederek bu ahengi bir yönü itibariyle bize de göstermiş olur. Peki biz bu ahengi idrak edip gördükten sonra nasıl devam ettireceğiz? Asıl mesele bu. Evlilikteki en önemli hususiyettir ahenk. Evlilikteki ahenk birlikte çarpan yürekleri aynı noktayı itibariyle karar verebilme mekanizmasını çalıştırabilme kabiliyetini bizlere öğretir. Şimdi çok sevdiğimiz bir hocamız bir sohbetinde şunu ifade etmişti. Dedi ki bir kağıdın üzerine 6 sayısını çizseniz, yazsanız ve masaya koysanız, eşinizi de karşınıza oturtsanız ve sorsanız burada hangi sayı var? Eşinize dönük yönü itibariyle 9 sayısını ifade edecek eşiniz. Siz de 6 sayısını görüyorsunuz burada. Eşinize diyeceksiniz hatun, hanım gel bir de buradan bak. Gelip bakacak ki aa bu 6'ymış diyecek. Yani bu ahenk, tek taraflı bakabilmek, bu kabiliyet, bu ortaya çıkacak evlilikte. Bir de bu ahengi şöyle tesis etmek lazım. Sevgiyi, saygıyı ve sadakati asla göz ardı etmeyeceğiz. İnsanlar nasıl sevgiyi aralarında tesis ederler? Hakiki manada sevilecek Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i ve Cenab-ı Allah'ı severek aralarındaki sevgiyi tesis ederler. Ne diyor bizim büyüklerimiz? Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi dini imandan ayırma buyuruyor Eşrefzade. Allah ondan razı olsun. Şimdi bu sevgiyi aramızda tesis için ne lazım bize? Şüphesiz ahenk lazım. Bir çarpan yüreklerin ortaya çıkardığı zikrullahın muhabbetiyle ortaya çıkacak, zuhur edecek meveddeti gözlememiz lazım. O muhabbetin ortaya çıkarmış olduğu ahenkten her biri birbirinden güzel ifadelerle dolu, güzelliklerle dolu da çocukların gelişini o ahenk silsilesiyle takip etmek lazım. Bir şey daha söyleyeyim izninizle. Bakın şimdi ben musikiyle de meşgul olan bir kardeşinizim. Bizim özellikle konserlerde bazen bize eşlik eden 15-20 enstrüman oluyor arkamızda. Onlarla musikiyi icra ederken o enstrümanlardan bir tanesi başka bir nota çalsa ahenk bozuluyor.
1: Evet.
0: Ahenk bozulduğu gibi eser bozuluyor. Eser bozulduğu gibi o anki sahnedeki insicam bozuluyor. Sadece sahnedeki insicamın bozulmasıyla kalmıyor. Bizi seyreden, dinleyen, oradaki seyircilerin hepsi huzursuz oluyor. Bakın bir enstrümanın çaldığı yanlış nota itibariyle o salonda bulunan herkes etkileniyor bunda. İşte bu ahengin bozulması. Eğer aile ortamında ahengi bozan bir sözümüz, davranışımız, bir fiilimiz varsa, sadece o anı değil, geçmişiyle, geleceğiyle bütün evlilik hayatımızı etkileyebiliyor. Ne olursunuz buna müsaade etmeyelim. Başta ben kendime söylüyorum. Fevrilikten kendimizi mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalışalım. Mümkünse sabit kadem olmaya gayret edelim. Olaylara verdiğimiz tepki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tepkisi gibi olsun. Asla aşırılığa kaçmadan, ne ifrada ne tefride bulaşmadan itidal üzere bir hayat yaşamaya gayret edelim. Ve mümkünse eşlerimizin ayeti kerimeyle sabit olduğu itibariyle sadece erkeklere kadınları değil, kadınlara da erkekleri Cenab-ı Allah'ın emanet ettiği şuuru ve bilinciyle hayatımızı devam ettirelim. Bütün vazife, yük erkeklerin üzerinde değil ki yahu. Hanım kardeşlerimiz kulak versinler bize. Erkeklerin üzerindeki vazife 10 birimse, kadınların üzerindeki vazife 100 birimdir. O hanenin saadet hanesi olmasını istiyorsak eğer, kadınların üzerindeki vazifenin daha fazla olduğunu bilerek, hanım kardeşlerimizin o aile ortamında, o çatının altında muhabbeti, meveddeti, asayişi tabiri caizse, bir güzel birliktelikle, adaletle, huzuru tesis edecek bir tabiri caizse bütünlük içerisinde ortaya koymaları lazım. Şimdi bakın, bu sözleri ben öyle afaki söylemiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını biz kimden öğreniyoruz? Elbette ashab-ı güzini var yanında, şüphesiz yok değil. Lakin her biri birbirinden kıymetli zevce-i tahirattan, peygamberlerin eşlerinden öğrenmiyor muyuz peygamberimizin hayatını? Gidip de Hazreti Ayşe validemize sormadı mı ashab-ı güzin? En yakını olan ashab-ı güzin, peygamberimizin kardeşleri, arkadaşları, Allah Resulü'nün ev içindeki halini, ahvalini Hazreti Ayşe validemizden öğrenmedi mi? Allah Resulü'nün ahlakı nedir diye soruyu Hazreti Ebubekir Efendimiz'e radıyallahu anh sormadılar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize sordular. Anlatabiliyor muyum güzel kardeş?
1: Evet.
0: O yüzden hanım kardeşlerimiz, ne olursunuz, evin direği erkeklerdir şüphesiz, ama o direği ayakta tutan sağlam temel sizsiniz. Eğer sizde meveddet noktasında noksanlık olursa, eğer muhabbet noktasında noksanlık olursa, o hane saadet hanesi olmaktan çıkıverir. Hepimiz erkekler olarak hanımların gözlerinin içine bakıyoruz. Ne olur huzurlu olun, mutlu olun diye, sizleri mutlu edebilelim diye. Siz de, Allah hepinizden razı olsun, biliyorum böylesiniz ve bu yönü itibariyle birazcık daha gayret sarf ediniz diyelim inşallah.
1: İnşallah hocam. Bizim program başladıktan bu tarafa geleneksel bir sorumuz var.
0: Eyvallah.
1: Sofra sorusu. Şimdi sofraya baktığımızda bedenimizin, yani biyolojik olarak, gıda olarak beslendiği bir nokta, ama ben nefsimizin de beslendiği bir nokta olarak betimliyorum. Çünkü konumuz aile muhabbeti, muhabbetin de beslendiği nokta sofradır diye düşünüyorum ben acizane. Sizlere de yöneltmek istediğimiz soru tam olarak bu konuda. Şimdi son dönemde malumunuz, rızkı veren hüdadır. Ancak rızkın da peşinde koşmak gerek ki rızkı alalım koyduğu yerden.
0: Şüphesiz.
1: O yüzden rızık peşinde koşmaktan evdeki soframızdaki rızka yetişmeyi birazcık erteliyoruz maalesef. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Yani sofra kültürünün ailemize, aile kültürüyle, aile muhabbetiyle olan bağı arasındaki görüşleriniz, fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Buyurunuz.
0: Cenab-ı Allah sadece ve sadece bu sofra için bir sure-i celile göndermiş bize. Maide suresi. Malumunuz Hazreti İsa aleyhisselamın o sofrası bahsedilir. Lakin bize örnektir Kur'an-ı Azimüşşan'ın her noktası, öyle değil mi? Her ayet-i kerimesi. Hadi gelin oradan da biz kendimize bir örneklik çıkartalım. Ben şu yaşıma kadar din-i mübini İslam ile alakalı yapmış olduğum programlarda yahut dinlemiş olduğum sohbetlerin hiçbirinde Peygamber aleyhissalatü vesselam

0: afiyetinin, huzurunun artacağını bilerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o tek lokmayı dahi yalnız yememiş. Şimdi sizin ifade buyurduğunuz, işaret ettiğiniz yer çok kıymetli. Biz dışarıda geçimimizi temin için, rızkı temin için çaba sarf etmekten, koşuşturmaktan temin ettiğimiz rızkı evimizdeki o aile efradı yerken yanlarında olamıyoruz, ihmal ediyoruz. Yahu kurban olayım, bunu yapmayalım ya. Bir evde 6 nüfus var ise 6 kez akşam yemeği için sofra kurulmamalı. Aile efradını bir araya getirmeliyiz sofralarda. Sofranın adabı budur. Sünnet-i seniyeye uygun hareket ettiğini söyleyen kişiler olarak en önemli nokta olan Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerle muhatap olduğumuz o sofra noktasında sünnete mugayir, aykırı, ters hareket etmeyelim. İşaretiniz çok haklı bir işaret. Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Değerli dostlar, evlilik müessesesiyle alakalı söylediğimiz bahisler de düğünle ilgili kısma da şahitlik ettiler. Biz düğünlerimizi her aile için, davet edeceğimiz her aile için ayrı ayrı yapmıyoruz, öyle değil mi? Falanca aile gelsin bir düğün, filanca aile gelsin bir düğün demiyoruz. Onların hepsini bir araya topluyoruz. Onlara ikramda bulunuyoruz. Ve nihayetinde onlara bulunduğumuz ikramdan Cenab-ı Allah misliyle bizi de istifade ettiriyor. Niyetimiz o. Cenazelerimizde bir araya geliyoruz yahu. Onlara bir şeyler ikram ediyoruz. Ya da komşularımız getiriyor, onlara bir şey ikram edilsin diye. Kıymetli dostlar, ne olursunuz bakın, düğünümüzde ve cenazemizde biz sofra kuran insanlarız. O sofranın muhabbeti, bereketi, feyzi arttırdığı gibi hüznü de bertaraf ediyor diğer taraftan. Bunu göz ardı etmeyelim, birlikte oturalım o sofralara. Sofraya oturduğumuzda besmeleyle, hamdeleyle soframızı başlatalım ve nihayetlendirelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesinin en zirve noktada uygulanacağı an evde sofranın kurulduğu andır. O sofra niçin önemlidir? O sofrada Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimetler vardır. O nimetlerden istifade eden insan nihayetinde o helal rızıklarla donatılmış o bedenlerde nefislerine muhalefet olacak ve ruhlarına gıda olacak nimetlerle yüz yüze gelecekler.
1: Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ben kısa bir soru daha sormak istiyorum müsaade buyurursanız.
0: Estağfurullah, buyurun.
1: Şimdi siz bir babasınız, bir eşsiniz. Ailede anne, baba ve çocuklar arasındaki ilişkiler hangi boyutta ilerlemelidir? Yani karşılıklı ne gibi hak ve sorumluluklarımız vardır? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Günümüzde mahremiyet, aile içi mahremiyet diye bir kavram ortaya atıldı. Ancak bu kavramı hiç kimse açıklamıyor. Yani bu aile içi mahremiyet nedir? Öncelikle böyle bir şey var mıdır? Onu sorayım. Yani fertlerin özel alanı var mıdır? Yani bunu öncesinde bir sorayım. Daha sonrasında da bu ilişki çerçevesi, yani bir babanın oğluyla, bir babanın kızıyla, annenin bir oğluyla, annenin bir kızıyla olan ilişkisi nasıl olmalıdır?
0: Hemen ilk sormuş olduğunuz soruya cevapla başlayayım. Şüphesiz insanların mahremi vardır. İnsanların mahremi, insanların cinsiyetlerinin kendi zihinlerinde doğru olarak işaretlenmesi, şekillenmesi için geçerlidir. Bir baba kız evladının kapısı kapalıyken kapısını çalmadan, içeriden müsaade istemeden o odaya girmemelidir. Aynı şekilde çocuklar anne ve babasının odalarına kapı kapalıyken yahut açıkken müsaade istemeden girmemelidirler. Bunu niçin söylüyoruz biz? Bu dinimizin esasıdır. Biz bu noktayı itibariyle insanların arasında evvela edep ve ahlak müessesesini şekillendiriyoruz. Bakın asla ve kat'a İslam'ın kurallarına ve kaidelerine ahlak noktasında uymayan insanların yaşadığı bir evden ahlaklı bir toplumun bireylerinin yetişmesini beklemek doğru olmaz. Bakınız kıymetli dostum, değerli dinleyenler, Allah-u Teala'nın bizler için olmamızı istediği şekil neyse o şeklin aynısını evimizde de devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Dışarıda edepli, evde edepsiz hayat yaşanmaz.

0: Eğer evdeki hayatın edepliyse dışarıya edepli olarak yansıması olur. Evde aman kızım açıl saçıl, aman evladım giymesen de olur, kuşanmasan da olur demek bize yakışacak bir davranış olmadığı gibi dinimizin de bizden istediği bir davranış asla değildir. İkinci sualinize gelince, elbette çocukların ebeveynleriyle, ebeveynlerin çocuklarıyla bir ilişkileri var. Bakınız ben size yine bu noktayı itibariyle Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin muhterem kızı Hazreti Fatıma-tü Zehra radiyallahu anha validemiz arasındaki ilişkiyi ifade ederek, örnekleyerek bu sorunuza cevap vermeye gayret edeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Fatıma validemiz yani kızı odaya girdiğinde kıyam ederdi, ayağa kalkardı. Bakın kızı giriyor içeriye ve kendi oturduğu o döşeyi işaret eder. Gel kızım, babasının annesi, gel buraya otur diye işaret ederdi. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi kıymetli dostum, kıymetli dinleyiciler. Bunları örneklik olarak ortaya koyan Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bu şekilde hitap ettiği kızına aynı zamanda ne derdi biliyor musunuz? Kızım Fatıma, babam peygamber diye güvenme. Babam peygamber diye ibadet ve taatte noksanlık yapma. Yarın mahşerde, ruzi mahşerde sıkıntı çekersin dedi. Demedi mi? Evet. Buyurdular bunu. Hülasa evladımıza, evlatlarımıza merhamet edeceğiz. Onların kendi alanlarına girme noktası itibariyle mutlaka edep dairesinde onların izniyle ve müsaadesiyle gireceğiz ki edepli ve ahlaklı olmayı öğrenecekler. Ve evlatlarımıza güveneceğiz. Evlatlarımızı öyle bir yetiştireceğiz ki her biri birer örnek bir Müslüman olacaklar. Biz güzel bir örneği ortaya koyarsak onlar da güzel örnekliği çok güzel bir şekilde halimizden alacaklar.
1: Hocam ben çok kısa bir konuya daha değinmek istiyorum. Lütfen. Müsaade buyurursanız. Lütfen. Şimdi ailede mahremiyet dedik, sorumluluklar kısmına birazcık değinmiş olduk böylelikle. Şimdi bizim sorumluluklarımızın yanı sıra haklarımız ve görevlerimiz de var aile içerisinde. En büyük görevimizden bir tanesi de sıla-i rahimdir.
0: Elbette.
1: Yani akrabalık bağlarını, büyüklerle olan, aile büyükleriyle olan iletişimlerimizi sık ve güçlü tutmaktır. Şüphesiz. Bu konudaki görevlerimizi, birazcık görev tanımımızı sizden açmanızı rica edeceğim.
0: Şöyle ifade edeyim evvela, sıla-i rahim, Cenab-ı Allah'ın ismi şerifini bahşetmiş olduğu muhteşem bir ibadetin adıdır. Allah-u Teala o kendi ismini bahşetmiş olduğu noktaları bizlere çok az sayıda tayin ederek bunu ne kadar önemsediğini ifade etmiştir. Evlatlar dünyaya annelerinin rahminden gelir. Rahim, Cenab-ı Allah'ın has ismi şeriflerinden bir tanesinin adıdır. Allah-u Teala yine bir mümin kulun akrabayı talukatına yapmış olduğu o ziyarete de kendi ismini bahşetmiştir. Sıla-i Rahim denmiştir ona. Yani rahmin, sılanın rahim oluşunun bir göstergesidir o. Bunu yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından örnekleyelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisini yetiştiren kişilere, ki Hazreti Amine validemizin hem akrabalarına hem onun akrabalarıyla birlikte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin hizmetinde bulunmuş olan, o çocukken bebekken hizmetinde bulunmuş olan insanlara göstermiş olduğu saygıdan, hürmetten tabiri caizse yola çıkarak bunu ifade edelim. Ama onun ötesinde Uhud'da şehit düşen şehitlerin efendisi Hazreti Hamza Efendimiz'e karşı, amcasına karşı gösterdiği o muhabbetle biz sıla-i rahimin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ifade edelim.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Programımızın sonuna geldik. Gönül ister, evet, ki sabaha kadar sizinle muhabbet edelim.
0: Allah razı olsun. Ben de öyle bir hissiyat içindeyim.
1: Yani çok teşekkür ederim gerçekten. Yani dilim tutuldu, sözlerim birbirine düğümlendi. Konuşamadım bile. Gerçekten dolu dolu birikim ve tecrübe sözlerinizden

0: çıktı adeta. Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katılımlarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Allah sizden razı olsun.
0: Allah sizlerden de razı olsun. Evet kıymetli dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki hafta farklı bir konuk ve farklı bir konu başlığıyla tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
2: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim, yetemanın

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi, su halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, Kabe aşkına.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi,

0: Gözlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekki.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Evet, bugün de Cenab-ı Mevlam nasip ederse inşallah hakiki ve samimi bir Müslüman olan ve sahabi olan Hazreti İkrime radıyallahu anh'ı tanımaya çalışacağız dostlar. Malumunuz geçen hafta Hazreti Vahşi radıyallahu anh'ı tanımıştık. Bilmediğimiz Vahşi'yi tanımıştık ve sonra Hazreti Vahşi radıyallahu anh'ı tanıdık. Emrine şükürler olsun. Bugün de inşallah Hazreti İkrime'yi sizlerle beraber paylaşacağız dostlar. Konuya adapte olabilmek için inşallah konuya başladığımızda ilk eski dönemleri düşünün. Hani çağrı filmlerinde seyrettiğiniz gibi o günlere adapte olun ve o şekilde hayal etmeye çalışın. Yalnız bir de şunu belirtmek istiyorum dostlar. Şu anda radyomuzda reverb'lerde birazcık yani ekoda arıza olduğu için alıcılarınızın bas ve tizini ayarlayarak sese biraz daha renk verebilirsiniz. Onun için çok farklı bir renkli ses tonu veremiyoruz. Affınıza sığınıyorum. Fazla

vaktinizi almak istemiyorum dostlar. Konuya adapte olmaya çalışalım ve Hazreti İkrime radıyallahu anh'ı İkrime ve ondan sonra da İkrime radıyallahu anh'ı sizlerle beraber tanımaya çalışalım dostlar. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

İnsana alıştığı kıyafeti, sevdiği yemeği, hatta özel zevklerini değiştirmesi bile zor gelir dostlar. Belki ona alıştığı evinden başka bir eve taşınması bile zor gelebilir. Hali ruhaniyetimizle şu anda bulunduğumuz ortamdan bahsediyorum. Evinin eşyasını değiştirmekte bazen insanlar zorluk çekebilip hüzünlenebilirler dostlar. Bir memleketten başka bir memlekete gittiğinde aynı duygular içine girebilirler. Farklı farklı duygulara. Bundan dolayı bazı insanlar harabeler üzerinde durup onları konuşmuşlardır. Çöplükler içine ağlamışlardır. Evlerinin kalıntılarıyla, dünya temaşalarıyla hasret gidermeye çalışmışlardır. Çünkü insan kendisiyle bu harabe ve taşlar arasında dostlar ruhi alakalar kurmuş ve onun derinliklerinde kendisini bu alışık olduğu şeylere, adeta kendisini çeken şeylere kendisinde hisseler duyulmaya çalışmıştır. O alemin içine dalmaya çalışmış, dünyalık temaşaları sevmiş ve bazı şeylerin hayranı olmuştur. Hele bu şeyler çok değerli şeylerse ve onları kaybetmişse kendi hali ruhaniyeti tamamen değişir. Bunca şeyleri terk etmekte durum böyle olursa dostlar, dini inançlar meselesinde nasıl olur, bunu nasıl düşünmek gerekir? Kişinin birdenbire bir dinden başka bir dine geçmesi, bunca ilahları atıp bir tek Allah'a yönelmesi kolay mıdır? Hayır, bu öyle kolay bir şey değildir. Hatta onu eski dinine çeken ve yeni dinle arasını açan sebepler arttığında bu durum daha da güçleşir. Kendinizi belki de İkrime'nin yerine koyun. Apalevi alemde İslam'ın düşmanı olan Ebu Cehil'in oğlu, Müslümanlara kılıç çekmiş, binlerce belki savaşların içerisinde binlerce Müslümanı şehit etmiş, öldürmüş, birçok Müslümanlara sıkıntı vermiş, savaşlarda, harplerde ve Müslümanlara eziyetler vermiş ve putlar yapıyor ve putları satıyor ve büyük bir zat kendi aleminde ve bunun bir dönüşü var Allah-u Teala'nın hidayetiyle. Ama bu kolay bir şey değil dostlar. Hem de çok zor bir şey. Peygamberimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu üzerinde o kadar hassasiyetle durmuşlardır ki böyle bir değişikliği yaşayan hiçbir insan dönüş esnasında bunalıma girmemiş, bilakis daha da mutlu ve huzurlu bir hayata geçmiştir. İslam'ı kainatın efendisi döneminde yaşayan insanlar dönüş esnasında. Ümmü Hakim, İslam ile insan arasındaki engelleri ortadan kaldırmanın savaşına girmişti artık. Ümmü Hakim, İkrime'nin hanımı oluyor dostlar. Kocasını bu şekilde kazanmak istiyordu. Dönüş yolculuğu garip başlamıştı. İkrime'nin kuru bir yeri yoktu. Ümmü Hakim'den terden sırılsıklam olmuşlardı. İki kişilik aile kafilesi büyük davayı omuzlamak için yola koyulmuşlardı. Dönüş kainatın efendisine. Dönüş yolculuğu garip başladı dostlar. Ve sıkıntılar içindeydiler. Akke'ye şunları teslim etmiştim dedi. Hala söylemedin suçunu ya Akke dedi. Bu olay nedir? Beni sıkan, şu anda dönüş esnasında hali ruhaniyetimi değiştiren şey nedir diye. Elleri bağlı bir şekilde teslim ettiler Akke'yi. Emanetlerini alın dediler. İkrime sorgulu gözlerle karısına baktı.

ünlü hakim de yürüyelim diye işaret etti. Ve oradan uzaklaşmaya başladılar. Sonra olup biteni İkrim'e yine sordu. Ünlü hakim dedi ki, bana değil ya İkrim'e, Akke'ye sor. Ve ne oldu Akke diye yine sordu İkrim'e. Şey efendim dedi ve gevelemeye başladı. Ne oldu ya dedi Akke bana, söyle dedi İkrim'e, sesini yükseltti. Akke sesini yumuşattı. Bağışlayın beni efendim, küçük bir hata işledim. Daha sonrası işleyemedim ama çok utanç vericiydi. Neymiş bu hata dedi İkrim'e. Şey efendim, nasıl olur bilmem ki diye cevaplarken, ağzında bunları gevelerken Akke tekrar İkrim'e, Ümmü Hakim'e sordu karısına. Bu Rum köleyi niçin bana bu şekilde bir şey söyledi? Söyle ya Ümmü Hakim dedi İkrim'e. Ümmü Hakim dedi ki, bu Rum köle yalnızlığını fırsat bilerek bana sarkıntılık etti ya İkrim'e. Bana böyle bir şeyler söyledi. Ben de fırsat vermeyerek onu yakalattım ve bağlattım dedi. Ve anda İkrim'e öyle bir dikildi ki, ne diye haykırdı. Öyle bir haykırınca kölenin ödü koptu. Adamın sesi soluğu kesildi. Bütün benliğini ölüm korkusu sardı. Kendini yere attı ve İkrim'in ayaklarını öpmeye başladı. Korkudan elleri ayakları titriyordu. Efendim ne olur beni affedin. Küçük bir hata işledim. Böyle bir hata affedilir mi diye gürledi İkrim'e. Eli kolu bağlı olan bir adamı ben öldürmem dedi. Çözün şu kölenin ellerini. Ellerini çözler kölenin. Köle karşısına dikildi ve ondan sonra İkrim'e dedi ki, benim namusuma, demek benim namusuma göz diktin öyle mi? Kılıcını öyle bir salladı ki İkrim'e, Akke'nin başı bir tarafa, gövdesi başka bir tarafa düştü. Ve böylece daha Müslüman olmadan İkrim'e namusu üzerine ilk müdafasını yapmış oldu. Çünkü namusun şakası asla olmazdı. İşte İkrim'e bu alemin içerisinden tekrar daldı ve büyük bir azimle dağları taşları aşmaya çalışıyordu. Çünkü kainatın efendisine bir an önce kavuşmak istiyordu. Davası İslamiyet'i bir an önce anlamak, öğrenmek istiyordu. Allah Resulüne kavuşmak, onun ayaklarının dibine kapanmak ve ağlamak istiyordu. İçinde hıncanç bir sevgi vardı. Allahu Teala hidayet nasip edecekti İkrim'e. Allahu Ekber. Bir yandan kavurucu güneş, bir yandan yakıcı kum ve yolda iki yolcu. Bir müddet sessiz gittiler. Neden sonra başladı İkrim'e. Neden konuşmuyorsun dedi karısına. Düşünüyorum dedi. Neyi diye sordu. Her şeyi. Ben de öyle Ümmü Hakim. Düşün bir kere. Kötüye çağırmadı. Doğrudan başkasına söylemediği ve sadece kötülükten men ettiği halde niçin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e düşman olduk ya Ümmü Hakim? Üstelik onun şerefi bizim şerefimizken, onun yüceliği kavmimizin yüceliği sayılırken niçin bu kadar düşmanlık yapmışız ona? Haklısın İkrim'e dedi hanımı. Bizim onunla olan durumumuz gerçekten çok tuhaf. Ve bunları düşünüyorum şimdi. Geç kaldık değil mi İkrim'e dedi. Hayır. Dönüş yolundayız ya İkrim'e. Şu an sen neyi düşünüyorsun peki diye sordu. Neyi düşünmüyorum ki? Mesela şimdiye kadar olanları, hayatımızı düşünüyorum. Yaptıklarımızı. Biz ne kadar körmüşüz. Yıllarca düşmanlık yaparken kinden başka neyi düşündük ki? Haklısın Ümmü Hakim dedi İkrim'e. Ama ne çare ki, hayatımız böyle kurulmuş. Hayır dedi, böyle kurulmamış. Biz kurmuşuz. Daha doğrusu bizden öncekiler kurmuşlar. Biz hiç düşünmeden körü körüne taklit ettik. Bir de kendimizi akıllı zannederdik. Başkalarının aklını beğenmezdik. Boşunaymış her şey dedi. Hele o düşmanlıklarımız, Allah birdir dediklerinde Müslümanlara yaptığımız işkenceler dedi. Ya İkrim'e, bunlar affedilir şeyler değil diyorlardı. Kendileriyle alemlerinde hesaplaşıyorlardı. Hele ben dedi. Babam ve babam gibileriyle birlikte olduk. Müslümanlara kan kusturduk. Elimizden gelse diyor, bir kaşık suda boğacaktık Müslümanları. Her fırsatta yüklendik üzerlerine. Her fırsatta kırıp geçirdik Müslümanları. Benim gibi bir adamı ancak peygamber affedebilir. Bunun başka bir izahı yok dedi hanımına.

Buna sevinmişti hanımı. Çok sevindim dedi. Doğruya doğru Ümmü Hakim. Halid'in sözleri hala kulaklarımda çınlıyor, bir bilsem ki. Bilirim dedi elbette. Kimse karşı koymadı değil mi onlara? Kimin hatine dedi. Sadece sen ve adamlarınız çıktınız onun karşısına. Siz de dağılıp kaçmak zorunda kaldınız. Neler oldu neler o gün Kabe'nin fethinde? Neler oldu dedi, hadi anlatsana. Yolculuk esnasındaydılar. Ve adım adım ağır ağır kainatın efendisine doğru gidiyorlardı. Yolun vahabetine daldılar. Allahu Teala'nın lütfu, bereketi, lütufları hepsi üzerlerindeydi. Yol onlar için ayrı bir kavuşmaydı. Anlatmaya başladı. Önce Kabe'ye yöneldi. Arka etrafında ne kadar put varsa hepsini temizledi diye sustu ve kocasına baktı. Bakma bana öyle dedi. Unutma ki sen de tapıyordun o putlara. Tapıyorduk ya dedi İkrime. Bizdeki de ne akılmış, hayret ediyorum. Sordu, hadi anlatsana neler oldu diye. Anlatmaya başladı Halime. Kabe'yi tavaf etti. Sonra namaz kıldı. Sonra da merakla bekleyen kalabalığa dönüp size ne yapacağımı bekliyorsunuz diye sordu. Herkes senden ancak iyilik beklenir deyince ben size Yusuf'un kardeşlerine davrandığı gibi davranacağım dedi. İşte böyle demişti. Peki başka bir şey demedi mi dedi. Evet devam etti. Sizler azat olmuşlarsınız. Gidiniz. Serbestsiniz buyurdu. İşkenceye karşı iyilikle muamele etmek yok, olacak şey değildi bu. Kesin olarak inanıyorum ki bu hükümdarlığın yapamayacağı bir şeydir. Bu kadar merhamet ancak peygamberlerde olabilir. Peygamberden başkası bunu yapamaz dedi. Hele Ebu Süfyan ile Hint'i görmeliydin dedi. Sordu, onlar ne yaptılar diye. Anlattı. Fetih tamamlanıp fetih hutbesi okunarak herkes affedildikten sonra umumi bir biat başladı. Herkes gelip biat ederek Müslüman oluyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ortak koşmayacağınıza ve çocuklarımızı öldürmeyeceğimize hep birlikte söz verdi ve söz aldı. Çocuklarınızı rızık endişesiyle öldürmeyin dedi. Ve bu arada Hint hemen atladı. Ey Allah'ın Resulü dedi. Ömer, ya Ömer, Bedir günü öldürmedik, çocuk mu bıraktı bize deyince Hazreti Ömer orada gülmeye başladı. Neredeyse gülmekten yere düşecekti. Sordu, peki o anda Resulullah ne yaptı diye. Tebessüm etti tabii ki dedi. Şimdiye kadar ondan ne kadar nefret ediyordum ki hayatım boyunca hiç kimseden o kadar nefret etmemiştim. Ama ya şimdi? Şimdi öyle bir sevmeye başladım ki ya İkrime. Öyle bir sevmeye başladım ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez dedi. Evet İkrime dedi. Sevmek her şeyin başıdır sevgi. Beni senin için yollara düşüren şey de sevgi ise Allah için davayı yaşamak da sevgidir. Onun sevgilisine kavuşmak da sevgidir. O sevgiyi kalbe koyan Allahu Teala'ya binlerce defa hamdü senalar olsun. Evet, yolcular yollarına devam ediyorlardı. Hava sıcaktı. Bir dağın gölgesine çekilip uzandılar. Sıcak kumlar üzerine yorgunluktan yiyecek ve yürüyecek halleri kalmamıştı. Biraz yatıp uzandılar bir müddet. Uyandıklarında vakit hala geçmiş, bir hayli de geçmişti. Kuru ekmeklerini kuru kuruya öyle yediler ki en sevilen yemekler yanlarında hiç kalırdı sanki. Sonra İkrime karısına alıcı gözlerle baktı. Kalkıp iyice hanımının yanına sokuldu. Fakat Ümmü Hakim geri çekildi. Bir anda İkrime şaştı. Çünkü karısı ona yanaşınca geri çekilmişti. Sana ne oluyor Ümmü Halim dedi. Uzaktır benden ya İkrime dedi. İkrime iyice şaşırmıştı. Neden? Sen benim karım değil misin dedi. Hanımı dedi ki artık değilim. Allahu Ekber. İkrime şaşırmıştı. Anlayamadım dedi. Hanımı olgun bir Müslüman gibi şu şekilde davrandı. Ben Müslüman oldum ya İkrime. Sen ise hala müşriksin. Ama dedi ben Müslüman olmak için şimdi kainatın efendisinin yanına gidiyorum. Beni onlardan sayman gerekir aslında diye. Olsun dedi yıllarca boyu hanımlık yapmış olan hanımı. Olsun dedi. Müslüman olacaksın önce.

Sonra da Resulullah yeniden nikahımızı kıyacak ya Ekrime. O zamana kadar bana elini değemezsin. Benden uzak duracaksın dedi. Allah Allah. Hayret etti Ekrime. Bu kadar önemli miydi bu diye. Önemli tabi dedi. Mümin kadın müşrik erkeğe haramdır dedi kainatın efendisi. Böyle buyurduktan sonra sen benim bunca zamanlı kocam idin ama iman edene kadar bana elini süremezsin dedi. Allahu Ekber, bu ne büyük bir teslimiyetti. Kainatın efendisine gidiyorlar, Allah'ın Resulüne gidiyorlar ve bu dine girecekler ve yaşayacaklar. İkrim'in hayatı değişecek ama hanımı ondan önce iman etti ama yıllar yılı eşlik olmuş olan kocasına elini sürdürmedi. İşte teslimiyet buydu. Allahu Ekber. İşte burada hanımı mükemmel bir şey söyledi dostlar. Dedi ki, şimdi seni çok severdim dedi İkrim'e, çok sevmiştim dedi. Ama ya Ümmü Hakim, bundan sonra seni daha çok sevmeye başladım. İşte dedi, seni daha çok sevmeye başladım. İkrim'e orada muazzam bir kelime söyledi dostlar. Altını çizerek okumak istiyorum. Dedi ki, uygulanmayan iman ne ifade eder ya İkrim'e? Allahu Ekber dostlar. Uygulanmayan iman ne ifade eder? İşte teslimiyetin altı bu kadar net. Haklısın dedi. Yaşanmayan şeyin ne değeri olur ki? Öyle değil mi dedi. İnandım ben, Müslüman oldum. Artık bütün hayatımı İslam'a göre düzenleyeceğim. Senin de böyle olmanı isterim dedi. Olacağım inşallah dedi. Allah'ın Resulüne gidiyorum. Hadi dedi durmayalım, hemen gidelim. Herhangi bir şey olmayacak.

herhangi bir şey olmadan, bir sıkıntı gelmeden hemen dedi kainatın efendisine doğru gidelim. Kocası henüz Müslüman olmadığı için uzak durmuştu ondan. Oysa la ilahe illallah demişti İkrime. Buna rağmen peygamber efendimiz nikahımızı yenilemedikçe benden uzak duracaksın demişti. İşte itikat buydu dostlar. İşte teslimiyet buydu. Elhamdülillah ya Rabbi. Bunları görüyoruz, okuyoruz, diyoruz ki ya Rabbi biz imanın ve İslam'ın neresindeyiz? Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Karınca misali ama ümidimizi kesmedik. Yolunda da ölemez miyiz? Emrine şükür ya Rabbi. İnancını bir kültür olarak ele almıyordu. O inanç hayat biçimiydi. Onun için artık bir hayat biçimiydi o. İnancında ne varsa hayatında da sadece o olacaktı. İnandığı gibi yaşayacaktı. Sadece inandım demekle yetinmeyecek. Neye nasıl ve ne kadar inanmışsa onu o kadar hayatına geçirecekti İkrime. İşte böyle dönüş yapmıştı. İkrime de işin ciddiyetini tamamen kavramıştı. Karısından geri kalmıştı ama kavramıştı olayı. Bu arada Bilal aklına düştü İkrime'nin. Allahu Ekber. Ona o kadar ağır işler yüklenmişti ki ama yine dönmemişti Bilal. Yine Ehad diyordu. Onun arkasından Ammar, Süheyl, Habbab, Ebu Zerde, daha niceleri. Ne müthiş insanlardı. Bunları hatırladı. Onlar da zerre kadar taviz vermediler. İnanmışlardı ve inandıkları gibi yaşıyorlardı. Ne yaman Müslümanlardı onlar. Ne kadar samimiydiler. Bir yandan bunları düşündü İkrime, bir yandan da şimdi onların yüzlerine nasıl bakacağını inceden inceye düşünmeye başladı. Yolu öylesine azimle gidiyordu ki dostlar, öyle azimle adımlıyordu ki uzaktan gören birisi sanki İkrime koşuyor zannederdi. Ölü yaşamaktan sıyrılıp hayata koşuyordu İkrime. Hayırlı eş olan Ümmü Hakim memnun ve mutlu idi. Uçarcasına gidiyorlardı çöllerde. Ona yetişebilme çabasındaydı Ümmü Hakim. Hızlı hızlı koşuyordu kocasının arkasından. İki insan, iki mutlu insandı. Mekke yolunda öyle ki Ümmü Hakim soluk soluğa kalmıştı. Buna rağmen yürüyebildiği kadar hızlı yürümeye çalışıyordu ama İkrime'ye yine yetişemiyordu. Nereye gidiyordu İkrime? Allah'ın Resulüne gidiyordu. Habibe gidiyordu. Allahu Teala'nın davasına gidiyordu. Kefenin bütün lüzuflarını seni çekmiş, arka tarafa atmış ve İslam'a, davasına iki elle sarılmaya gidiyordu. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Tam bir teslimiyetti.

Yarışıyorlardı, hem de ne yarış. Kurtuluşa koşarken hangi korkudan bahsedebilirlerdi ki? Ölüm korkusu kalmıştı İkrime'de. Ya ölürsem diyordu Ümmühame'ye. Hemen koşalım, hızlı gidelim. Ya ben iman etmeden, kainatın efendisine ulaşamadan ölürsem? Koş Ümmühame diyordu ve koşuyordu. Hızlı hızlı gidiyorlardı. Eşi çok mutluydu. Hem de öyle mutluydu ki kocasının davaya teslimiyeti ve İklime'nin kainatın efendisine hızlı koşuşları arkasında İklime gözyaşlarıyla kainatın efendisinin hayaline dalmıştı. Ve uzaktan görmeye başladılar. Bir ara durdular. Ne oldu diye sordu. Aman Allah'ım dedi. Ne oldu söylesene. Bak dedi. Baksana ileriye, iyice bak. Elimin doğrultusuna doğru. İşte oradalar dedi. Ya İklime bak. Bir anda ayaklar titredi, gözler titredi ve duygular titredi. Ve dedi ki, bizi gördüler mi dersin? Gördüler sanıyorum dedi. Baksana, ayaklandılar dedi. Koş Ümmü Hakim dedi İkrime, yetiş bana. Bak dedi, Allah Resulü yerinden doğruldu, bu yana doğru yürüyor, senin üzerine doğru geliyor, hayırlı bir gün doğdu dedi, doğru söyledin, bugün benim günüm, bugün Rabbinin İkrime'yi acıyıp kalbine rahmet yağdırdığı bir gündür. İkrime koşuyordu, öyle bir koşuyordu ki ağlayarak, niçin mi? Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İkrime'nin geldiğini gördü ve ayağa doğru kalktı, İkrime'ye doğru geldi. Düşünün dostlar, o dönemi yaşamaya çalışın. Bu zamana kadar kainatın efendisi Hazreti Osman'a kalkmıştı. Çünkü melekler ondan hayal ederken ben mi etmeyeyim deyip de Hazreti Osman'a ayağa kalkan kainatın efendisi bu sefer de oturduğu yerden Hazreti İkrime'ye doğru ayağa kalktı. Allahu Ekber, bu ne büyük lütuftu. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İkrime daha da fazlalaşmıştı aşkı. Ağlıyordu anda. Bak dedi, Allah Resulü yeniden yerinden doğruldu. Bu yana doğru yürüyor. Senin üzerine bundan daha hayırlı bir gün mü doğdu dedi. Doğru söyledin. Bugün benim günüm. Bugün Rabbinin İkrime'ye acıyıp kalbine rahmet yağdırdığı bir gündür. İkrime koşuyordu, hanım arkasından ağladı. Yavaş ol İkrime, düşeceksin. İkrime yıldırım gibi fırladı yerinden. Kendini rahmet peygamberlerinin, iki cihanın sultanının o mübarek, o güzel, eşsiz ayaklarının altına attı kendini. Kainatın efendisi onu tutup kaldırdı. Ve Efendimiz yerden kaldırıp İkrime'ye sarıldı. İkisi birbirine sarılmıştı. İkrime'nin gözlerinden yağmurlar gibi yaşlar akıyordu. Ağlıyordu İkrime. Bu zamana kadar kainatın efendisine, İslam ordularına kılıç çekmiş, Müslümanlara bunca eziyet vermiş olan İkrime'yi Allah'ın Resulü, iki cihanın sultanı ayakta karşılamış ve ona sarılmıştı. Ya Rabbi, bu ne büyük büyüklüktü. Elhamdülillah ya Rabbi. Sahabeler büyük bir memnuniyetle bu sevgi yumağına bakıyorlardı ve birbirlerine bakışıyorlardı. İkrime, Resulullah sarmaş dolaş olmuşlardı. Üstü başı toz toprak içinde olmuştu İkrime'nin. Gözlerinden iki çeşme ağlıyordu. Resulullah'a sarılıyor, ağlıyor, yine sarılıyor, öpüyor, sarılıyor, okşuyor, sarılıyordu. Kainatın efendisi şöyle buyurdu: hoş geldin Yemen'den gelen ey mücahir. Allahu Ekber. Hoş geldin Yemen'den gelen ey muhacir. Böyle dedi kainatın efendisi. Hıçkırıklara boğuldu İkrime. Konuşamıyordu. Boğazında yumruk olmuştu sanki tükürük. Artık karısı dürtüp, cevap ver İkrime. Edepsizlik olacak, kainatın efendisine cevap ver. İkrime konuşamıyordu ki ağlamaktan. Allahu Ekber. Hoş bulduk, hoş bulduk ey Allah'ın Resulü dedi. Hoş bulduk kainatın efendisi, hoşnutluğunu gördük. Hıçkırıklar yol bulmaya çalışırken dayanamıyordu İkrime. Hınca hınça ağlıyordu. Başını kaldırıp Efendimizin yüzüne bakamıyordu İkrime. Nasıl bakacaktı ki? Şimdiye kadar yapmadığını bırakmamıştı ona. Hakkında ölüm emri verecek kadar da hem de. Ama şimdi... Şimdi affedilmişti işte. Bağışlanmıştı. Hıçkırıkları arasında zor konuşabiliyordu. Bu karım Ümmü Hakim'dir. Bana eman verdiğinizi söyledi ya Resulallah dedi.
Doğru söylemiş.

sana. Sana eman verilmiştir. Emniyettesin diye buyurdu kainatın efendisi. Allahu Ekber. İkrime henüz geri dönmeden dostlar, Allah'ın bildirmesiyle Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İkrime bin Ebu Cehil size mümin ve muhacir olarak geliyor. Sakın babasına kötü söz söylemeyiniz, sövmeyiniz. Çünkü ölüye kötü söz söylemek ölüye değil diriye zarar verir. Ölüye bir şey yarışmaz, diriyi rahatsız eder buyurdular. Onun için ashabının çok dikkatli olmasını söylemişti kainatın efendisi. Bunca af ve iltifat yetmemiş gibi İkrime'ye Allah'ın Resulü şöyle dedi. Ey muhacir süvari, evine hoş geldin. Allahu Ekber. İliklerine kadar titremişti İkrime. İçindeki fırtınayı zor bastırıyordu. Utanmasa şöyle bağıracaktı. Utanıyorum, beynim duruyor, aklım almıyor. Saygıyla eğiliyorum karşında. Öylesine böyle bir değişmenin karşısında şaşırıp kalmıştı. Ve içi içine sığmıyordu İkrime'nin. Başını kaldırıp ne Resulullah'a ve ne de oradaki sahabelere bakabiliyordu. Utancından kıpkırmızıydı İkrime. Kahrolmuştu. Çünkü şimdiye kadar Resulullah ve ashabını etmediğini bırakmamıştı. Ne yüzle bakacaktı onların karşısına? Babası Ebu Cehil'di onun. Hakkında bu ümmetin firavunu idi diye buyrulacak kadar ileriye gitmişti. O da babasından aşağı kalmamış, işkence üzerine işkence yapmıştı Müslümanlara. Karşısında duran adamın peygamber olduğunu düşündükçe yüreğinin yağları eriyordu İkrime'nin. Bir an ne yapacağını şaşırdı. Peygamber karşısındasın İkrime diye uyardı karısı. Bu uyarı üzerine İkrime yine atıldı. Beni neye davet ediyorsun ey Allah'ın Resulü dedi. Kainatın efendisi şöyle buyurdu. Seni Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de onun kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmeye, namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hac etmeye, Allah'ın bütün emirlerine teslim olmaya davet ediyorum seni dedi. Allahu Ekber. Vallahi sen ancak hak ve gerçeğe, güzele ve hayra çağırıyorsun. Vallahi davet ettiğin şeye davete başlamadan önce, yani peygamber olmadan önce de içimizde bizim en doğru sözümüz, en eminimizdin. Her yönden en iyimiz sendin. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun eşi ortağı da yoktur. Yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Sen ki Allah'ın kulü ve Resulüsün, insanların en iyisi, en doğrusu ve en vefalısısın. Benim gibi birine bile bağışlayacak kadar merhametlisin ya Resulallah. Bana en hayırlı şeyi öğret, onu söyleyip onu yapayım dedi. İkrime içinden çağlıyordu sanki. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür de ve gerekeni yap dedi. Peygamber dilinden kelime-i şehadeti alan İkrime yine öyle bir feryat ile çağladı ki orada bulunanların yüreklerine işledi. Dur durak bilmiyordu, ağlıyordu. Bir oluş, bir bitiş ve bir dönüştü bu. İşte içten bir şehadetti bu. İkrime'nin yüzü birden nur gibi aydınlandı. Nura yönelmişti. Nurla nurlandıranların ve nurların dalgaları üzerinde yayılmaya başladı. Şirk bataklığından iman gülistanına çıkmıştı. Müthiş şeyler oluşmuştu. Can pamuğu iman ateşinde öyle tutuşmuştu ki hiçbir şey artık onu söndüremezdi. Allah'a ve Resulüne tabi olmuştu. Bütün günahları yok olmuş ve kainatın efendisine sarılmış ve ağlayarak onun yanında tövbe etmişti. Elhamdülillah ya Rabbi. İçimiz ağlıyor. Böyle şeyleri düşündükçe hali ruhaniyetimiz değişiyor. Biz onun ümmeti olduğumuz halde düşünüyorum ben İslam'ın neresindeyim diye. Allahu Ekber. Bu muhasebeyi yapmak zorundayız dostlar. O aşkla yanmak zorundayız. Allah'ın aşkıyla yanmalıyız. Kainatın efendisinin aşkıyla yanmalıyız ki o aşkı kalbimize koyan Allahu Teala Resulullah'ın muhabbetini versin bize. Allahu Ekber. Ondan sonra ölüm senin gözünde korku mu olur? Hayır değil. Şu anda ölsen yarın senin mezarına gömseler seni.

Bugün benden bir isteğin olsun ki bu isteğin karşılığını senden başkasına vermiş olmayayım diye buyurdu İkrimeye kainatın efendisi. Allahu Ekber. Ne büyük sözü dostlar. Kainatın efendisi İkrimeye diyor ki söyle benden bir şey iste. Senden başkasına vermiş olmadığım bir şey iste diyor. Allahu Ekber. İkrimenin içine kadar iliklerine kadar işlemişti. Dedi ki müşrikken sana ve Müslümanlara karşı yaptığım kötülükler ve cahiliye için attığım her adım, söylediğim her kötü söze karşı benim için Allah'tan mağfiret dilemeni isterim ya Resulallah dedi. Bir yandan hıçkırırken bir yandan da arınmak için olağanüstü çaba sarf ederek içini döktü Efendimiz'e. Ya Resulallah, sana karşı yaptığım bütün düşmanlıklar, müşrikliğin yayılması ve üstün gelmesi arzusuyla sana karşı attığım bütün adımlar, sana karşı geldiğim bütün yerler, yüzüne karşı arkandan sarf ettiğim bütün sözler için bana Allah'tan mağfiret dilemeni istiyorum ya Resulallah dedi. Allahu Ekber. Bu ne büyük bir teklifti. Ve kainatın efendisi şöyle buyurdu. Ey Allah'ım, onun bana karşı bütün düşmanlıklarından, senin yolundan çevirmek maksadıyla gittiği, içinde erişeceği yere kadar adım attığı ve bununla beraber senin nurunu söndürmeyi arzu ettiği, her yerdeki tutum ve davranışlarından doğan günahlarını bağışla. Onun aleyhimde yüzüme karşı veya arkamdan işlediği bütün kötülükleri de bağışla dedi kainatın efendisi. Bana bundan büyük, daha büyük bir iyilik yapılamazdı dedi. Allah şahit olsun ki senden razı oldum ya Resulallah dedi İkrime. Yeryüzü efendisinin duasıyla kalbi öylesine yıkanmıştı ki İkrime'nin, birbirinden yıllarca uğraşıp elde edemediklerini bir anda elde etmişti. Bundan büyük bir saadet olabilir miydi? Kainatın efendisi özel olarak İkrime için Allah-u Teala'ya dua etmişti. Karısına, Ümmü Hakim'e baktı yaşlı gözlerle. O da ağlıyordu sevincinden. Allah ve Resulünün lütfettiklerinin iman iksirinden kana kana içiyorlar ve kalplerinde izleri kalan cahiliye paslarını siliyorlardı. Onlar böylece muhabbet bağında gül devşirirlerken sahabe-i kiram efendilerimiz de büyük bir memnuniyetle olayları izliyorlardı. İkrime yine yerinden fırladı. Başka ne söyleyeyim ya Resulallah dedi. Allah'ım, Allah ve buradakileri şahit tutarım ki ben Müslümanım, muhacirim, mücahidim de dedi kainatın efendisi. Allahu Ekber, İkrime için çok büyük bir lütuf daha gelmişti. Kainatın efendisi dedi ki ya İkrime, Allah ve buradakileri şahit tutarım ki ben Müslümanım, muhacirim, mücahidim de ya İkrime dedi. Allahu Ekber, Allah ve buradakiler şahit olsun ki ben bundan sonra Müslümanım, muhacirim ve mücahidim dedi. Müslümanım, muhacirim, Müslümanım ve mücahidim diye öyle söylemeye başladı ki ağlıyordu. Oradakiler de hepsi ağlamaya başladılar. Müslümanım, muhacirim, mücahidim diye bağıra bağıra sağa sola koşuyordu. Müslümanım, muhacirim, mücahidim diye bağırdı. Tozu toprağı üzerine basıyor ve etrafa toz toprak saçıyordu. Koşuyordu, ağlıyordu ve bağıra bağıra feryat ediyordu. Öyle acayip hareketler yapıyordu ki hanımı bile tutamıyordu artık onu. Kendinden geçmişti. Sağa sola koşuyor ve öteye beriye gidiyordu. Müslümanım, muhacirim ve mücahidim diye durup bağıra bağıra inlemeye başlamıştı. Sesi soluğu kesilmişti. Sanki yıllardır İslam düşmanlığı yapan o değildi sanki. Peygamberimiz ve ashabına onca çileler çektiren o değildi sanki. Babasıyla beraber Müslümanlara kan kusturan o değildi sanki. Yemeden içmeden, gece gündüz demeden İslam nurunu söndürmek için insanüstü gayret sarf eden o değildi sanki. Peygamber ve ashabına karşı düşmanlıkta sınır tanıyan düşman sanki o değildi. Öyle ki Allahu Ekber, böyle bir değişikliğe uğrayacağını nereden bilebilirdi ki? Aşk şarabından öyle bir içmişti ki İkrime, gözü hiçbir şey görmüyordu artık. Sadece aşkı vardı onun. Allah ve Resulüydü. O öylesine aşık olmuştu ki, Yaradanım onun kalbine o aşkı öyle koymuştu ki, emrine şükürler olsun ya Rabbi. Hıçkıra hıçkıra bağırıyor, bağırarak

Ağlıyordu ve diyordu ki, ey Allah'ım, sen neye kadir değilsin ki herkes duysun beni diyordu. Herkes İkrim'e haykırıyordu. Nehirler gibi çağlayıp okyanuslar gibi dalgalanarak haykırıyordu. Efendimiz dahil herkes ona bakıyordu. Ef Müslümanım, muhacirim, mücahidim diye bağırıyordu. Yüzü nurdan bir avize gibi parlamaya başladı İkrim'e. Herkes duysun dedi. Vallahi insanları Allah yolundan çevirmek için harcadığım malımın iki katını Allah yolunda harcamadıkça, cahiliye adına yaptığım savaşlarda ganimetimin iki katını şimdi de Allah yolunda harcamaktan geri durmayacağım. Vallahi ve billahi dedi. Söz ya Rabbi, söz ya Resulallah, söz ey Müslümanlar dedi. Çünkü ben Efendimin dilinden en büyük müjdeyi aldım. Müslümanım, muhacirim, mücahidim dedi. Allahu Ekber, ne müthiş bir imandı bu böyle, ne müthiş bir teslimiyetti böyle. İnandın mı böyle inanacaksın işte. Teslim olduğun zaman böyle teslim olacaksın. İkrimenin imanı gibi içi içine durmuyor ve çağlıyordu. Çok mu zordu? Hayır dostlar. İnandıktan sonra, samimi olmaya gayret gösterdikten sonra, Allahu Teala o aşkı kalbine koyduktan sonra daha da fazlasını yakmaya kadirdir. O aşkın içerisinde Habibinin muhabbetini kalbine koymaya kadirdir Yaradanım. Senin rızkını veren, senin için cenneti yaratan, senin için cenneti güzelliklerle süsleyen, ailenin efradıyla seni etrafına kavuşturan ve birçok nimetleri önüne bahşeden Rabbim, sevgisini, onu anlama muhabbetini, onu sevme güzelliğini kalbine koyduysa, kainatın efendisinin aşkını da kalbine koyar. Onun aşkıyla yanarsın, erirsin. Çok mu zor? Hayır. Sen teslim ol, o kapıyı çal, sabırla çal. O kapı Allahu Teala'nın izniyle muhakkak açılacaktır. Salavat-ı şerifeleri arka arkaya süsle. Bin bir çeşit salavat-ı şerife getir. Salavat-ı şerifenin güzellikleriyle etrafını sarmaya çalış. Kainatın efendisini hiç aklından çıkarma. Bir gün bir günün sultanı, öyle bir sultan ki Şeyh-i Mezhup Hazretleri, Allahu Teala ondan razı olsun, yatarken, kalkarken, otururken her daim kainatın efendisini zerre kadar aklından çıkarmayan bir insandı. Bir gün mani aleminde kainatın efendisiyle yine sohbet ediyorlardı. Dedi ki, ya Resulallah, sana hangi salavat-ı şerifeyi getireyim dedi Şeyh-i Mezhup Hazretleri. Kainatın efendisi ona şöyle dedi: günde bin kere sallallahu alen nebi ve ali de. Allahu ekber. Böyle dedi kainatın efendisi: günde bin kere sallallahu alen nebi ve ali. Hepsi salavat-ı şerefeler devamlı getirmek istiyorlar ama çoğu çalışıyor, işi var, gücü var, birçok sıkıntılar yüklemişler. Onlar bin sefer bunu söyleyemezler dedi. Kainatın efendisi dedi ki, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, 100 sefer söyleyin, biz onu 1000 defa kabul edeceğiz dedi. Allahu Ekber. Günde diyor kim 100 sefer sallallahu alen nebi ve ali derse, kainatın efendisi bizzat böyle demeyi buyurmuş. İşte salavat-ı şeriflerin içerisinde bir güzellik daha. Allah rızası için tebliğ ediyoruz. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Ya Rabbi, o aşka talibiz. Resulullah'a talibiz. Muhabbete talibiz. İkrimenin yaşadıklarını o kadar yaşayamasak da, yaşamayı bilmesek de, anlayabildiğimiz kadar, İkrimenin iyisi kadar, iyisinin noktası kadar muhabbet ver ya Rabbi. Senin için zor değil ki ya Rabbi. Emrine şükürler olsun. İşte böyle bir muhabbetle, İkrime de aynı muhabbetle sımsıkı sarılmıştı. İnanmıştı ve inandığı gibi de yaşamaya gayret gösterecekti. Çünkü o şirk viranesinden İman sarayına çıkmıştı. Peygamber Efendimiz İkrime'nin kendisine Ebu Cehil'in oğlu denmesinden de rahatsız olmuştu. Onun için de ona dedi ki, onun künyesi Ebu Osman'dır. Ona bundan sonra Ebu Osman deyiniz veya sadece İkrime deyiniz dedi. Bu defa İkrime yine gözyaşlarına boğuldu. Yine ağlamaya başladı. Yine haykırıp feryat etmeye başladı. Kurtuldum dedi. Kurtuldum küfrün esaretinden. Kurtuldum nefsime kul köle olmaktan. Kurtuldum ellerimden. Koşuyorum artık, kan ter içindeyim. Bütün vesveseleri atıp kurtuldum. Peygamberim, efendim, dilinde Müslümanım, muhacirim ve mücahit oldum dedi. Yetişemez artık bana kimse. Merhamet kollarını açmış beni bekler. Peygamberim, efendim, bana mücahidim dedi. Bu büyük müjdeyle başım dönüyor. Ya Rabbi, sana şükürler olsun dedi. İkrimenin içi içine sığmıyordu. Elhamdülillah ya Rabbi. Bu ne güzellikti. Emrine şükürler olsun ya Rabbi.
Zaman dilimi ilerliyordu dostlar. Hem de ne ilerleme. Artık birçok savaşlar işlenmiş, veda haccı zamanına gelmişti. Peygamber Efendimiz 10. yılda hacca gideceği her tarafa şimşek hızıyla yayıldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile beraber hac etmek şerefine nail olmak için bütün Müslümanlar fevç fevç, kabile kabile yollara döküldüler. Medine'nin etrafında çadırlar kuruldu. Medine'ye akan insan seli 100.000'i bulmuştu. Hacı adayları Medine sokaklarını dolduruyor, bütün din kardeşlerinin verdiği samimiyet ve heyecanla kucaklaşıyorlardı. Efendimiz gusül abdest alıp ihrama girerek öğle namazını kıldırdıktan sonra Mekke'ye doğru yola koyuldular. Bütün zevcelerini de beraberinde hacca götürüyordu kainatın efendisi. Hepsiyle birlikte, çünkü veda haccıydı. Yüz binlerin yüzlerinde Peygamber Efendimizle beraber hacca gitmenin mutluluğu vardı. Harem-i Şerif'in hududuna geldiklerinde lebbeyk sedaları yükselmeye başlandı. Her taraftan yollara dökülen Müslümanlar etrafı çın çın döküyorlardı. Peygamberimiz lebbeyk dedikçe her şey çınlıyordu. Lebbeyk, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bununla çınlıyordu Müslümanlar. Diyordu ki ya Rabbi, davetine icabet ettik. İtaatımız sanadır. Senin fermanına ram olarak geldik. Gönüller sana yönelmiştir. Hamd sana yaraşır. Her şükür sanadır. Her nimet sendendir. Bütün mülk sendendir. Senin eşin ve ortağın yoktur diyorlardı. Bir insan denizi içindeydi. Kabe'yi tavaf eden Peygamber Efendimiz etrafında pervane dönen ashabına tebessüm buketleri sunuyordu. Onun bir tebessümüne bütün malını mülkünü, hatta bütün canını bile vermeye canı gönülden hazırdı ashab-ı kiram. Ya İkrime o zaman hangi durumdaydı dostlar? İnsanların iki içine sığmıyordu. Lebbek çınlamaları, Kabe'nin içerisinde beyaz bir nur yumağının dönmesi, başlarında kainatın efendisinin olması, bütün hacıların doşkuları ve coşkuları, kalplerinde olan Allahu Teala'ya yöneliş ve zikir, muhabbetullah, Allahu Ekber. Peki onların içinde, o gül bahçesinin içerisinde ayrı bir gül olan İkrime'nin durumu neydi?

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

gece namazı kıl. Evet, Müzzemmil suresinin ilk 7 ayetinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e teheccüd namazı kılması tavsiye edilmektedir. Haddesena Abdülaziz ibn Abdillah kâle haddeseni Muhammed ibn Cafer an Humeydin ennehu semi'a Enes'en radıyallahu anhu yekul. Enes bin Malik Hazretleri anlatıyor. Genç sahabi Aleyhissalatü vesselam Efendimizin özel talebelerinden. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yuftiru mineşşehri hatta nezunne en la yasûme minhu şey'a. Bazen Peygamberimiz bir ay boyunca o kadar oruçsuz günler geçirirdi ki sanki bu ayda hiç oruç tutmadı zannederdik. Ve yasûmu hatta nezunne en la yuftira minhu şey'en. Bazı aylarda da o kadar fazla oruç tutardı ki sanki oruçsuz hiç gün geçirmedi zannederdik. وَكَانَ لَا تَشَّوْا اَنْ تَرَاهُ مِنَ الْلَيْلِ مُسَلِّيًا اِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا اِلَّا رَأَيْتَهُ. Geceleyin onun namaz kıldığını her görmek istediğinde namaz kılar görürsün. Onu her uykuda görmek istediğinde de uykuda görürsün. Yani Aleyhissalatü vesselam Efendimizin saatlerce ibadette bulunduğunu Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Burada iki ayrı rivayet var. Bir, Enes bin Malik bizzat Peygamber Efendimizin geceleyin Mescid-i Nebevi'de teheccüd namazı kıldığına şahit oluyor. Saatlerce bu ifadeyi kullanıyor. Veya Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımlarından, annelerimizden elde ettiği bilgiye göre bize bu bilgiyi veriyor. Yani Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece ibadetine önem verdiği kadar bu geceleyin de uykusuz geçirmemeye gayret ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hatta bu manada şöyle bir tasnif yapılmıştı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mesela geceyi 6 saat olarak kabul edersek bölünmesi, anlaşılması kolay olsun için diye söylüyorum. İlk gecenin ilk yarısını uykuyla geçirirdi. 3 saat. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan sonra gecenin 3'te 1'ini ibadetle geçirirdi. Bu da yaklaşık 2 saat sürüyor. Ve gecenin 6'da 1'ini de yine uykuyla geçirirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Böylece geceyi 3 ayrı kısma ayırmış oluyordu. Yani ilk 3 saat uykuyla geçiyor. Ondan sonra 2 saat gecenin 3'te 1'i ibadetle. Tabii bu saatleri zaman zaman çok uzun tuttuğu da vaki idi. Babu akdi şeytani ala kafiyetir ra'si izâ lem yusalli billeyl. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin iki ayrı özelliği vardır. Onlarca isimleri arasında en çok bilinen isimleri El-Beşiru sallallahu aleyhi ve sellem ve En-Neziru sallallahu aleyhi ve sellem. O müjdeleyici idi El-Beşiru sallallahu aleyhi ve sellem. Ve En-Neziru sallallahu aleyhi ve sellem o aynı zamanda uyarıcı idi. Zaman zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinde müjdeler görmekteyiz. Zaman zaman da sert uyarılar, zaman zaman tembih edici, ikaz edici ve şiddetli ifadeler görmekteyiz. Konunun önemine göre, yerine, zamanına ve şahsına göre farklı ifadeler kullanıyorduk. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu manadaki uyarıları arasında yer almaktadır. Akdi şeytani ala kafiyetir rasi izâ lem yusalli billeyl. Kişi geceleyin namaz kılmazsa, yani teheccüd namazı veya sabah namazı kılmazsa, şeytan onun ensesine bir düğüm atar. Ve sabahleyin kalktığı zaman yorgun, argın,

ve böyle geceyi sanki çalışma ile geçirmiş gibi kalkar. Sabahleyin kalkarken dinç olarak bir kimsenin kalkması için mutlaka gece namazı veya en azından sabah namazı kılması gerekmektedir. Haddesene Abdullah İbni Yusuf, kal akbarana Malik. Evet, defalarca daha önceki derslerimizde, daha önceki hadis-i şerif meclislerimizde ifade ettiğimiz gibi İmam Malik, İmam Buhari'nin üstadının üstadı, hocasının hocasıdır. Bu hadis-i şerifte aynı şekildeki rivayetlerden biridir. Abdullah bin Yusuf'un İmam Malik'ten rivayet ettiği bir hadis-i şerif. An Ebi Zinadi, Anil A'raci, An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edildiğine göre Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki: Yaqilu şeytanu ala kafiyeti ra'si ahadikum iza huwa nama thalase ukadin. Sizden biriniz uyuduğu zaman şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Yadribu kulle ukdetin ve her düğüm attığında şöyle der: Aleyke leylun tavilun farkut. Önünde uzun bir gece var. Uykuya devam ettir. Feiniz teykaza fezekerallah. Geceleyin uyanırsa, Allah derse, la ilahe illallah derse, zikrederse, in hallet ukdetun, bir düğüm çözülür. Fein tevadda in hallet ukdetun, Allah la ilahe illallah dedikten sonra abdest alırsa ikinci düğüm çözülür. Ve in salla in hallet ukdetun, eğer namaz kılarsa üçüncü düğüm çözülür. Fe asbaha neşitan tayyiben nefs. Neşit, dinç. Neşit kelimesi zannediyoruz ki biz yeni bir kelime. Bugünkü günlük Arapçada, özellikle okullarda çok çok kullanılan bir kelime, neşat kelimesi. Neşit, dinç, aktif, çalışkan, gayretli manasında neşit olarak kalkar. Tayyiben nefs, gönlü hoş olduğu halde kalkar. Ve illa asbaha habiten nefsi keslane, aksi takdirde böyle içi daralmış bir şekilde, gönlü daralmış ve tembel bir şekilde kalkar. Sabahleyin kalktığımızda dinç, sağlıklı ve gönül hoşluğuyla kalkmak istiyorsak üç düğümün çözülmesini temin etmeliyiz. Birincisi, geceleyin kalkıp la ilahe illallah diyerek, Allah diyerek, dua okuyarak zikretmek. İkincisi, abdest almak. Üçüncüsü, gece namazı veya sabah namazı kılmak. Sabah namazını kılan kimse de bu düğümler çözülüyor. Benim buradaki ifadeler hakiki ifadeler olabildiği gibi mecazi ifadeler olarak da anlaşılmıştır. Yani bir insanın hoş, rahat, huzurlu bir gece geçirebilmesi için gece namazı, sünnet olan gece namazını ve farz olan sabah namazını eda etmesi gerekir. Gece ibadetinde hiç yer vermeyen kişi, sabahleyin güneş doğduktan sonra kalkan kişi manevi bir ağırlıkla kalkmış olmaktadır. Babu izename ve lem yusalli bale şeytanu fi udunihi. Bir kimse uyur da gece namazı veya sabah namazı kılmazsa şeytan onun kulağına küçük su döker. Kulağına bevledir. Evet. Haddesena Museddedun kale haddesena Ebul Ahvas kale haddesena Mansurun an Ebi Vailin an Abdillahi radıyallahu anh. Abdullah denince Abdullah bin Mes'ud'u anlıyoruz. Kal zükira inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem raculun. Peygamber Efendimizin yanında bir adamdan söz edildi.

fekile ma zale naimen hatta asbaha ma kame ile sala. Ya şu adam var ya, sabaha kadar uykuya devam etti ve sabah oluncaya kadar da hiç uyanmadı. Fekale, Peygamber Efendimiz buyurdu ki bele şeytanu fi üzünühi, şeytan onun kulağına bevletti. Küçük suyunu döktü. Yani artık o hakikatleri duyamaz bir hale gelir. Evet, sabahleyin dinç, sağlıklı, gönlü hoş ve yepyeni bir sabaha uyanmak istiyorsak gece namazı, özellikle sabah namazına riayet etmek mecburiyetindeyiz. Ancak çağımız internet çağı. İnternette chat, MSN ve benzeri, Facebook, Twitter ve benzeri şeylerde genellikle geceleri insanı meşgul eden şeyler. Ve geceleri saat 1, 2, 3'te yatan bir insanın sabah namazına kalkması elbette çok ama çok zor olacaktır. Gece ibadeti denince garip karşılayan bizler gecelerimizi laubaliyle boş, lüzumsuz, gereksiz, faydasız şeylerle geçirmekten kendimizi alamıyoruz. Ya gece kalkıp iki rekat namaz kılmaktan söz edilince günümüz insanı bunu garip karşılıyor. Halbuki gece yarılarından sonra sabaha kadar bu gibi şeylerle meşgul olan gençlerimiz özellikle çoktur. Evet, internet, televizyon, cep telefonu ve benzeri teknolojik araçlar gerçekten yerinde, zamanında kullanıldığı takdirde en faydalı, en bereketli ve gerçekten en güzel eğitim ve araştırma vasıtalarıdır. Ancak bunları yerinde kullananların sayısının azlığını da hepimiz takdir ediyoruz. Gözümüze acıyalım. Oturduğumuz zaman sırtımıza acıyalım. Sağlığımıza acıyalım. İnternet kullanımında, bilgisayar kullanımında hayatımızın büyük çoğunluğunu, gecelerimizi heder etmeyelim. Gece ibadeti gerçekten zevkli, huzurlu, bereketli, feyizli bir ibadet. Gece ibadetinde, gece namazında, gece okunan Kur'an-ı Kerim'de gerçekten maneviyat kazanmak için büyük bir fırsat vardır. Ancak hayatımızı programlamamız gerekmektedir. Elbette günümüzün teknolojik araçlarından istifade edeceğiz ama şeytanın da kulağımıza bevletmesine izin vermeyeceğiz. Ensemize 3 düğüm atan şeytanın bu düğümlerini çözmemiz için geceleyin kalkıp Kur'an-ı Kerim okumamız, zikretmemiz, abdest almamız ve en azından 2 rekat namaz kılmamız isteniyor. Önümüzdeki Ramazan-ı Şerif'i bir ganimet bilerek sahura kalktığımızda ilk görevimiz 2 rekat namaz kılmak olursa hayatımızda gece uyandığımızda kılacağımız namazlar için bir plan ve programı başlatmış oluyoruz. Programı alan kimse için gece namazı zor değil. Ama geceleyin geç yatan bizlerin elbette sabah namazına kalkarken zorlandığımızda bir gerçek. Yazın, yaz günlerinde, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında erken saatte sabah namazına kalkma problemi yaşayanlar kışında sıcak yatağı terk edip soğuk seccadeye hicret etme noktasında zorluk çekmektedirler. Yani imtihan dünyasında kış yaz imtihana tabi tutulmaktayız. Babu duayı fis salati min ahiril leyl. Evet. Gece sonunda, evet, namazda yapılan dua. Ve kâlallahu azze ve cel kânû kalîlen minel leyli mâ yehce'ûn. Evet, onlar geceleyin pek az uyurlardı. Ve bil eshârihum yestağfirûn diye bitiyor bu ayetler. Onlar seher vakit

vakitlerinde istiğfar ederlerdi. Seher vakitleri yani imsak saatleri, sabah namazından bir saat öncesi o tatlı ılık rüzgarların estiği seher vakti gerçekten oksijenin en bol olduğu, meleklerin en bol olduğu, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle nüzul ettiği, var mı isteyen, isteğini vereyim, var mı sığınan, sığınmasını kabul edeyim, var mı rızık isteyen, rızık vereyim, var mı şifa isteyen, şifa vereyim diye Cenab-ı Hakk'ın nida buyurduğu saatler, en bereketli saatler. Sabah namazına erken kalkarak o seher vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmemiz istenmektedir. Kalel müellif el-İmamul Bukhari'yü rahimahullah ve rahimene ma'h. Bildiğiniz gibi İmam Bukhari Hazretleri bu eserinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den kendisine kadar gelen ravi zincirini tek tek zikrederek, en güvenilir ravileri tercih ederek, en sahih hadis-i şerifleri naklederek bizlere bu konuları anlatmaktadır. Haddeten Abdullah İbni Mesleme an Malik. Yine İmam Malik'ten bir hadis-i şerif ama bu sefer Kanebi rivayetiyle. Hani İbni Şihab-ı Zühri, meşhur hadis alimi, hadis derleme, hadis tasnifinde, İslam tarihinde, hadis tarihinde ismi geçen muhterem zat. An Ebi Selemete ve Ebi Abdillahil Agar, an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz 5000 küsur hadis-i şerif rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz'in yine özel talebelerinden. Mesleği öğrencilikti. Ashab-ı Suffe arasında yer alıyordu. Millet hurma bahçelerinde veya ticaretle meşgulken Ebu Hureyre sevgili Peygamberimizden dersler alıyordu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yenzilu Rabbuna tebareke ve teala kulle leyletin ile semaid dunya. Rabbimiz Celle Celaluhu Tebareke ve Teala makamı, azameti, yüceliği son derece üstün olan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bütün noksan sıfatlardan münezzeh, bütün en üstün özelliklere, en üstün evsafa, en üstün Esma-i Hüsna'ya, en güzel isimlere sahip, en güzel sıfatlarla muttasıf Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her gece dünya semasına rahmetiyle iner. Her gece Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Hine yebka sülüsül leylil ahir. Gecenin son üçte biri kalıncaya kadar. Yani son üçte biri nedir? Son iki saati. Son üç saati. Gece 6 saat mesela 9 saat olarak kabul edin. Son 3 saati kalıncaya kadar. Yekulu Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Men yed'uni festecibe lehu. Yok mu bana dua eden duasına icabet edeyim. Men yes'eluni feutiyehu. Yok mu isteyen talepte bulunan ona vereyim. Men yestagfiruni feagfira lehu. Yok mu istiğfar eden onu bağışlayayım. Dua isteniyor. Cenab-ı Hakk'a yalvarmamız isteniyor. Günahlarımızın affı isteniyor. İş mi arıyorsunuz? Dilekçeyi seher vaktinde vereceksiniz. Yani güneş doğmasından 4 saat önce, 3 saat önce, güneş doğmasından 2 saat önce. İşte o vakitler imsak öncesi vakitleri seher vakti. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında iki ezan okunurdu. Biri teheccüd ezanı. İnsanlar teheccüd namazına kalkarlardı. Ve aradan bir saat veya iki saat geçtikten sonra sabah ezanı okunurdu. Bugün Mekke ve Medine'de bu uygulama devam etmektedir. Yine bazı İslam ülkelerinde, mesela Suriye'de bazı camilerde teheccüd ezanı var. Teheccüd ezanı sabah namazından farklı olarak aynen yatsı ezanı gibi okunur. O ezanı duyan insanlar kalkar, abdest alır, namaz kılarlar.
ve

Cenab-ı Hakk'ın yok mu isteyen vereyim, yok mu dua eden duasına icabet edeyim, yok mu mağfiret dileyen mağfiret edeyim. Hadis-i şerifin başka rivayetlerinde şifa isteyenler, bereket isteyenler, iş arayanlar, başarı isteyenler, okulunda, iş yerinde, dairesinde problemlerin çözülmesini isteyenler sabahleyin erken kalkmak durumundadır. Gece hiç kimsenin duymadığı bir saatte, herkesin horul horul uyuduğu bir saatte yaşlı gözlerle elimizi açıp Ya Rab dediğimizde Cenab-ı Hak şunu iyi bilelim ki Buhari hadisini okuyoruz. Ne demek sahih Buhari hadisi? En sahih hadis-i şeriflerden birini okuyoruz. Cenab-ı Hak rahmetiyle iner. Rahmetiyle tecelli eder. Dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Ve bizden dua ister. Niyaz bekler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hani Pakistanlı meşhur şair öyle diyor. Biz Allah'tan bekliyoruz. Allah da bizden bir şeyler yapmamızı bekliyor. Biz Allah'tan bekliyoruz. Allah da bizden adım atmamızı bekliyor. İn tensurullâhe yensurkum ve yüthebbit akdâmukum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz şartlı. İn tensurullâhe yensurkum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ve yüthebbit akdamakum ve ayaklarınızı yeryüzünde sabit kılar. Allah'ın dinine yardım etmek ne demektir? Allah'ın dinini omuzlamak demektir. Allah'ın dinine sahip çıkmak demektir. Allah'ın dinini yaymak demektir. Allah'ın dinini hakim kılmak. İslam'ın ahlaki, ulvi, manevi, insani, ilahi ve nebevi değerlerine sahip çıkmak demektir. Sevgi, rahmet, şefkat, hoşgörü, adalet, ilim, irfan, hizmet, bütün bu değerler yanında Cenab-ı Hakk'a kulluk ve tevhidi en güzel şekilde yaşamamız isteniyor. Bid'atlerden, hurafelerden, şirkten, şikaktan, nifaktan uzak, temiz ve tertemiz bir hayat. Rabbim nasip eylesin. Bizden istenen sabahları erken kalkmamız. Mekke'ye gidenler, Umre'ye gidenler, hacca gidenler yani şöyle düşünürler. Saat 3'te Kabe'ye gidersem herhalde rahat bir tavaf ederim diye düşünürler. Bir gidersiniz ki Kabe'nin en kalabalık zamanı. Ertesi gün düşünürsünüz. Ya saat 2'de gideyim belki sakindir. Yine öyle. Üçüncü gün saat 1'de gideyim dersiniz gece yarısı. Meğer ki oraya gelen kardeşlerinizde hep o serin vakti, o bereketli vakti tercih etmiştir. Gece ibadetinin zevkini umreciler ve hacılar iyi tadıyorlar. Kabe-i Muazzama'nın etrafında yaşlı gözlerle dua etmek, tavaf etmek ve yalvarıp yakarmak işte hayatımızda yepyeni bir safhanın, yepyeni bir sayfanın açılmasına sebep olur. Yolcu olduğumuz zaman eğer uçağımız sabahleyin saat 5'te ise, saat 6'da ise geceyi az uyuruz veya hiç uyumayız. Aman geç kalmayalım diye. Yani askerlik yaparken saat 5'te, saat 6'da, bazen de saat 4'te kalkarız. Ama sivil hayatta program yapmadığımız için, gece namazı programımızda olmadığı için, gece uyansak bile hararetten, rahatsızlıktan 2 rekat namaz kılmayı düşünmeyiz. Abdest alıp namaz kılmak hiç de zor olmadığı halde. Bu gece buna başlayalım. Ümmeti Muhammed için dua edelim. Geceleyin bizden dua isteniyor. Ümmeti Muhammed'e dua ettiğimizde melekler bize veleke mislü zelik aynısı sana ait olsun diye duayı bize ederler. Yine kazanan biz oluruz. En çok sevdiklerinize dua edin. Bir

de kime biliyor musunuz? En çok kızdıklarınıza dua edin. Ya Rabbi onları ıslah eyle. Ya Rabbi doğru yolu göster. Benim şu arkadaşım var ya, şu hayırsız arkadaşım. Ya Rabbi ona hidayeti, imanı, güzellikleri nasip eyle. O da görsün, o da anlasın diye dua edelim. Hidayete, güzelliklere ve başarıya herkesi davet etmek için dua edelim. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Rabbim niyazlarımızı kabul eylesin. Rabbim sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 9. Cüz.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin.''

0: Kavminden kafir olan ileri gelenler, "Eğer Şuayb'a uyarsanız, o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız," dediler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ
0: Şuayb onlardan yüz çevirerek, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım?"

Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek, oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık.

0: فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdik de insanlar çoğaldılar ve babalarımız da darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık.

Eğer o memleketlerin halkı iman edip bize karşı gelmekten sakınsalardı, yerden ve gökten onların üzerine bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarına karşılık yakalayıverdik.

0: O memleketlerin halkı geceliğin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?
1: Ewa emin.

0: Yine o memleketlerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?
1: Efe eminu mekrallah fela ye'menu mekrallahi illel kavmul khasirun.
0: Yoksa onlar Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin miydiler? Allah'ın azabından ancak zarara uğrayacak bir topluluk emin olur.

0: وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı ki biz istesek onları da günahları yüzünden cezalandırırız. Kalplerinin üzerine mühür basarız da artık hiçbir şey duymazlar.

Ey Muhammed! İşte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böylece mühürler.

Sonra o peygamberlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar mucizelerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.''

0: Musa, "Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim."
1: Hakikun ala en la ekule alallahi illel hakka.

Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber salıver, dedi.

0: Firavun, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerdensen onu göster bakalım dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu.

0: Firavun kavminin ileri gelenleri, "Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor," dediler. Firavun, "Ne buyurursunuz?" dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ

0: Onlar, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler dediler.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ

0: Sihirbazlar Firavun'a gelip, "Eğer üstün gelen biz olursak, elbette bize bir mükafat var değil mi?" dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, "Evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

Sihirbazlar, ey Musa, önce hünerini ya sen ortaya koy veya biz koyalım dediler.

Musa, önce siz koyun dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca, insanların gözlerini büyülediler, onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar.

0: Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Sihirbazlar secdeye kapandılar.

Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu halkını içinden çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.''

Onlar da, biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler.

0: Firavun kavminden ileri gelenler, "Sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun?" dediler. Firavun da, "Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz," dedi.
1: قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: Musa kavmine dedi ki, "Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır."

0: اِتَّنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
1: Kavmi de Musa'ya, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de ne yapacağınıza bakar dedi.
0: وَلَقَدْ

Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler.

Firavun ailesi Musa'ya, "Bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz," dediler.

0: Estekberu festekberu ve kanu kavmen mucrimin.
1: Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular.

Azap üzerlerine çökünce, "Ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz," dediler.

Biz sonuna ulaşacakları bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönmeye başladılar.

0: ayatina bi ennehum kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin.
1: Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.

0: Hor görülüp ezilen o kavmi de içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.''

0: ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma," dedi.

Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, "Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim," dedi. Allah, "Sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, "Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi.

0: آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
1: Allah, ey Musa, ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi.

0: وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ
1: Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz.
0: سَأَصْرِفُ عَنْ

Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.''

0: مَالُهُمْ هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

0: اتخذوه وكانوا ظالمين.
1: Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, ziynet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular.''

Pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmişti.

diye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanlara güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma," dedi.

Musa şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

0: وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُفْتَر۪ينَ
1: Buzağı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

0: Kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ
0: Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı.
1: وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا

Musa, belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın."

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere,

Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.''

Ey Muhammed, de ki: Ey insanlar, şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

0: Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: ayetikum senezidul muhsinin.
1: O zaman kendilerine şu şehirde oturun. Orada dilediğiniz gibi yiyin, için. Bizi affet deyin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti.

0: Onlardan zalim olanlar, söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ

Ey Muhammed! Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.

0: قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
1: Onlardan bir grup, Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de, Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler.

Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.

Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı

Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz.

0: Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara, size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik.
1: وَاِذْ اَخَذَ

Rabbin Adem oğullarının sulplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Bu kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz içindir.

0: bihim afetuhlikuna bima fa'alal mubtilun.
1: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

0: Ey Muhammed! Onlara şu adamın haberini de oku ki, biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى

0: اتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik onu bu ayetlerimize yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat. Gerekir ki düşünürler.

Allah kimi doğru yola iletirse, işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa, işte zarara uğrayanlar onlardır.

0: هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

0: سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.

0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.

Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır.

0: لهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?
0: مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.''

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler.

0: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?

Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Bu bakımdan onları çağırmanız da susmanız da sizin için birdir.

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.

0: Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu allazî nezzelel kitâbe ve huve yetevellassâlihîn.
0: Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

Ondan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler.''

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
0: Ey Muhammed! Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme.

Ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.

0: Ey Muhammed! Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an, iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret, gafillerden olma.''

Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal, ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki, İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir.

Ey Muhammed! Sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. Kemâ

Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı.

0: Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.
1: وَاِذْ يَعِدُ

0: Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ
0: Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi.

Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca 1000 melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti.

0: Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

0: Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
1: ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا نَارٍ
0: İşte siz tadın onu. Şüphesiz ki kafirler için cehennem azabı da vardır.

0: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ

0: Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
1: فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

0: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِر۪ينَ
0: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kâfirlerin tuzağını zayıf düşürür.

Ey inkarcılar! Eğer zafer istiyorsanız, işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi, elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönük kimselerdir.

Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

Fitneden sakının. Çünkü o, içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine karşı hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır.

0: يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
1: Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.
0: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقَتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ

Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır.

Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler.

Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi.

Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Kâbe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.

İnkar edenler mallarını, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir.

Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.''

0: Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 9. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey meleklerin Rabbi, ey ruhun sahibi, ey yarının sahibi, ey en büyük kerem sahibi, ey en büyük haya sahibi.

kaim ve daim olan yalnız sensin Rabbim. Haysın, hayat sahibisin. Kayyumsun, baki ve ebedi olansın. Her şey sana arz edilir. Rabbim, hay adının hakkı için benim de haya sahip olmamı nasip et. Emrettiğin amelleri yaparken gör beni. Sen ki sana inananları korursun. Sen ki tek tek hepimizin ne yaptığını hakkıyla bilirsin. Beni mürayilikten koru Rabbim. Beni riyadan koru. Senden hakkıyla haya etmemi nasip et ey Rabbim. İsyan etmekten beni koru. Riyadan beni koru. Ahireti bir an bile çıkarma aklımdan. Hesap gününü aklımdan çıkarma ya Rab. Sen ki en büyük haya sahibisin Rabbim. Hay adının hakkı için beni de haya sahibi kıl. İnsanların içinde nasıl örttüysen ayıplarımı, beni nasıl zelil olmaktan, rezil olmaktan koruduysan, ahirette de ört benim ayıplarımı ya Rab. Hay adının hakkı için ört benim günahlarımı. Hesap gününde beni koru. Hay adının hakkı için ayıplarımı ört o dehşetli günde. İnsanların ayıplarını örtenlerden eyle beni ya Rab. Kusurlarını insanların, görmeyenlerden, hatalarını telafi edenlerden eyle. Beni hayasızlıktan koru Rabbim. Haya sahibi yap beni. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamı nasip eyle Rabbim. Ziyareti keseni ziyaret etmemi, benden esirgiyenle paylaşmamı, bana kötülük yapanı affetmemi nasip eyle. Nefsimle beni baş başa bırakma hayi adınla. Hayi adınla bana hayalı olmayı unutturma asla. Beni kötü ahlaklı olmaktan koru. Cehaletten, iffetsizlikten, zulümden, şirkten, hırstan, nefsine uyup zelil olmaktan, cimrilikten, nefretten, öfkeden beni koru Rabbim. Hayi adının hakkı için bütün bu hayasızlıklardan beni koru. Hayi adının hürmetine haya sahibi kıl beni. Gündüzün ve gecenin sesleri sustuğunda belki, bütün mevsimlerin sesleri duyulmaz olduğunda, dilinden düşmeyen zikriyle münzevi bir derviş, yine sana seslenecek kalbiyle, ağır ağır yüksek otlarıyla kaplanacak bir eski duvar. Ben artık burada olmayacağım belki o zaman. Sessiz sedasız ve belki kimsesiz. Belki sana kavuştuğumda beni kalbimde imanımla, kalbimde sana olan hayamla al yanına. Mahcubiyetimi gider. Utancımı sakla. Beni mahcup etme. Utandırma beni Rabbim, ne olur. Hay adının hakkı için. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o gün beni hayasızlardan ayır. Gözlerimi utandırma. Ellerimi utandırma. Ruhumu utandırma benim. O gün beni hay adınla yargıla.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hafizsin sen. Hafiz.
2: Ya Hafiz.
1: Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Cenaze ve mezarlar. Cenaze. Cenazeler, basiret sahipleri için bir ibret levhasıdır. Cenazelerde hatırlatmak ve gaflette olanları uyarmak vardır. Ne yazık ki günümüzün insanları daima başkalarının cenazelerini göreceklerini ve kendilerinin ölmeyecekmiş gibi kalacaklarını sanarak gafletleri artmaktadır. Hiçbir zaman kendilerinin de bir gün tabuta girip taşınacaklarını aklına getirmez. Bunu düşünseler de çok daha sonra vuku bulacağını sanırlar. Tabutlarda taşınan akraba veya tanıdıklarının bir zamanlar aynı görüş ve düşüncede olduklarını hesaba katmazlar. Halbuki onların bu zanları boşa çıktı ve zamanları munkariz oldu. Önünden bir sal veya tabutun geçtiğini gören kimseye yaraşan, o tabut içerisinde kendisini farz etmesidir. Çünkü mutlak surette kendisi de oradan geçecektir. Belki yarın, belki yarından da yakın. Hatta Ebu Hüreyre radıyallahu anh, bir cenazenin geçtiğini gördüğü vakit, "Git, biz de ardından geliyoruz," derdi. Dımışklı Mekhul, sabahleyin bir cenaze gördüğü vakit, "Git, ben de akşam üzeri oradayım," derdi. Ölüm, belli bir öğüt ve süratli bir gaflettir. Evvelkileri götürür, sonraya kalanlar ise bunu unuturlar. Üseyyid de, "Ben hazır bulunduğum

her cenazede, bu adam nereye gitti ve nasıl muamele görecek düşüncesinden başka hiçbir şeyle meşgul olmazdım, dedi. Malik bin Dinar'ın kardeşi öldüğü vakit, ağlayarak cenazesine gitti ve, vallahi nereye gideceğimi bilmeden ben huzura kavuşamam. Halbuki hayatta olduğum müddetçe de bunu bilemem, dedi. Âmeş diyor ki, gittiğimiz cenazelerde herkes hüngür hüngür ağladığı için şaşırır ve cenazenin asıl sahibinin kim olduğunu bulup taziye edemezdik. Sabit el-Bennani de, gittiğimiz cenazelerde herkesi yüzü kapalı ağlar halde görürdük, derdi. İşte eski insanların ölümden korkmaları böyleydi. Ne yazık ki günümüzde cenazeye gidenler, gülmekte, arkadaşıyla şakalar yapmakta, umursamaz bir vaziyette eğlenmektedir. Konuştukları, vereselerine bıraktıkları mallar hakkındadır. Hiç kimse kendisinin de aynı şekilde öleceğini ve sonunun ne olacağını düşünmez. Bu ne büyük akılsızlık ve gaflettir. Bütün bu gafletin sebebi isyandan doğan kalp katılığıdır. Bu suretle Allahü Teala'yı, ahireti ve önümüzdeki müşkül durumları unutarak gaflet içinde boş şeylerle vakit geçiriyoruz. Bu gibi gaflet uykusundan uyanmayı Allahü Teala'dan dileriz. Zamanımızda cenazede hazır olanların en iyileri cenaze için gözyaşı dökenlerdir. Bir insanın aklı olsa ölüye değil kendi için ağlardı. Nitekim İbrahim Ziyad ölünün birine acıyıp da ona ağlayanlara bakarak, eğer kendiniz için ağlasaydınız çok daha iyi ederdiniz. Çünkü bu adam ölüm meleğini görmek, ölüm acısını tatmak ve son nefeste iman korkusu gibi üç zorluktan kurtulmuştur. Halbuki bunlar sizin önünüzdedir, dedi. Ebu Amr bin el-Ala diyor ki, Cerir katibine bazı şiirler yazdırıyordu. Bu sırada ben de yanında bulunuyordum. Tam bu esnada bir cenaze gözüktü. Cerir yazıyı durdurdu ve ''Vallahi bu cenazeler beni kocalttı.'' dedi. Ve şu mealdeki iki beyti okudu. ''Cenazeyi görünce elbette ki korkarız. Fakat o kaybolunca eğlenceye dalarız. Kurt sürüye saldırsa bütün koyunlar ürker. Birini aldığında otlama devam eder.'' Cenazede bulunan bir kimsenin cenaze adabına uyması saygıdan ileri gelir. Yine cenaze adabından diğer bir kısmı da, ölü kötü bir insan olsa bile ona hüsn-i zan etmektir. Çünkü işin iç yüzünü ve son nefesi bilmiyoruz. Rivayete göre Ömer bin Zer'in komşularından birisi ölmüş, kötü bir insan olduğu için cenazesine kimse gelmek istememişti. O cenazeyi hazırladı, namazını kıldı ve mezara gömdükten sonra, ''Ey zat! Allahü Teala sana rahmet etsin. Çünkü Müslüman olarak yaşadın ve namazını kıldın. Her ne kadar onlar senin için günahkardır diyorlarsa da, acaba günahsız olan kimdir?'' dedi. Yine hikaye edildiğine göre, Basra mahallelerinin birisinde adamın biri ölmüş. Karısı cenazeyi yıkayıp defnedecek kimse bulamamış. Çünkü onun kötülüğünden ötürü kimse sahip çıkmamış. Bu durum karşısında kadın iki hamal tutmuş ve cenazeyi musallaya götürmüştü. Yine de namazını kılmaya kimse gelmedi. Nihayet cenazeyi defnetmek için mezarlığa götürdü. O civarda bulunan zahitlerden bir zat, adeta cenazeyi bekler gibi hazır duruyordu. Zahit, cenazenin namazını kılmaya hazırlanınca, bunu duyan civardakiler de cenaze namazına katıldılar. Fakat yine de böyle

Böyle bir zahidin, bu tür bir fasığın cenaze namazını kılmasına şaşmaktan kendilerini alamadılar. Bunun üzerine zahid, bana rüyamda kabristana in, orada başında yalnız bir kadın bulunan sahipsiz bir cenaze var, affedilmiştir, onun namazını kıl, dediler. Ben de onun için geldim, dedi. Tabii bu sözleri duyanların şaşkınlıkları daha da arttı. Bunun üzerine zahid, adamın hanımına kocasının durumundan sordu. Hanım da, herkesin bildiği gibi sarhoş idi, dedi. Zahid kadına, iyi düşün, bunun hiç iyi bir tarafı yok mu idi, diye sordu. Kadın, evet, kocamın üç hali vardı. Her gün sabah olup ayılınca, elbisesini değişir, yıkanır, abdest alır ve cemaatle sabah namazı kılar. Evde çocuk barındırırdı. Hatta bunlara kendi çocuklarından daha çok bakardı. Üçüncüsü, gece sarhoşluğundan ayıldığı vakit, "Ey benim Rabbim, benimle cehennemin hangi boşluğunu dolduracaksın?" der ve ağlardı. Zahid bunları dinleyince, şüphesi zahir olarak evine döndü. Sıla bin Üşeym'in kardeşi defnedildiği vakit mezarının üzerinde kardeşi şöyle dedi. Şayet kabir azabından kurtuldunsa büyük tehlikeden kurtuldun. Mezardakinin hali. Dahhak radıyallahu anh Resulullah'a insanların en zahidi kimdir diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri ve kabirde çürümeyi unutmayan, dünyanın fuzuli zinetlerini terk eden, bakiyi fani üzerine tercih eden, yarını düşünmeyen ve kendisini ölülerden sayandır, buyurdu. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh, ne oluyor, mezarlara komşu oldun, dediler. Şu cevabı verdi. Onlar sizden çok iyi komşulardır. Çünkü onlar, dilleriyle dünyalıktan bahsetmezler, kendi dilleriyle ahireti anlatır dururlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde mezarlıktan daha feci bir manzara görmedim buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir mezarlığa uğradık. Resulullah bir mezarın başında durdu. Kendisine en yakın ben bulunuyordum. Ağladı. Hepimiz de ağladık. Bize, niye ağlıyorsunuz diye sordu. Sen ağlayınca biz de ağladık dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu benim annem Amine'nin mezarıdır. Ziyareti için Rabbimden izin istedim, verdi buyurdu. Hazreti Osman, her ne zaman bir mezarı ziyaret etse, ağlar ve sakalı ıslanırdı. Kendisine cennet veya cehennem anıldığı vakit ağlamazsın da mezar başında niye ağlıyorsun diye sorduklarında Resulullah'ın kabir ahiret yolunun ilk konak yeridir. İnsan orada kurtarırsa ondan sonrası kolaydır. Kurtaramazsa ondan sonrası daha zordur. Buyurduğu için ağlarım dedi. Amr bin As radıyallahu anh bir zaman bir mezarlıktan geçerken kabristana baktı. Atından indi ve orada iki rekat namaz kıldı. Kendisine böyle bir adetin yoktu, neden böyle yaptın diyenlere kabristandakilerle mezar arasındaki macerayı hatırladım da hiç olmazsa iki rekat namaz ile Allahü Teala'ya yaklaşayım dedim, dedi. Mücahit diyor ki, ölen insan ile ilk konuşan mezardır. Mezarı kendisine, ben kurt böcek yeriyim, ben yalnızlık yeriyim, ben garip ve karanlık bir yerim. İşte benim sana söyleyeceklerim bunlardır. Sana bunları hazırladım. Sen bana ve benim için ne hazırladın der. Ebu Zer radıyallahu anh
en yoksul günüm

günümü size bildireyim mi? En fakir günüm, mezara konduğum gündür, buyurdu. Ebu Derda radıyallahu anh, vaktinin çoğunu mezarlıkta geçirirdi. Sebebini soranlara, öyle kimselerle düşüp kalkıyorum ki, onlar hep bana ahireti hatırlatır. Yanlarından ayrıldığım vakitte de beni çekiştirmezler, dedi. Cafer bin Muhammed de gece vakti mezarlığa uğrar, onlara selam verir ve size ne oluyor ki sözlerime cevap vermiyorsunuz der. Sonra da kendi kendine, vallahi onlarla cevap vermeleri arasında büyük engel vardır. Ben de yakında onlar gibi olacağım der ve sabaha kadar orada namaz kılardı. Ömer bin Abdülaziz de arkadaşlarından birisine, geçtiğimiz gece ölüleri düşündüm. 3 günlük bir ölüyü mezarında görsen, ne kadar samimi dostun olsa da ondan nefret edersin. Orada dolaşan kurt ve böcekleri, akan irinleri, pis kokusu arasında kurtların kendisini nasıl parçaladığını, kefeninin bozulup vücudunun pis hale geldiğini görüp kendisinden nefret ederdin, dedi. Ardından da bayılıp düştü. Yezid el-Rakkaşi de, ey mezarlarında yalnız kalıp, ameliyle yerin içinde ünsiyet edenler, ne olaydı, hangi amelinizle müjdelendiğinizi ve hangi kardeşlerinize gıpta ettiğinizi bilseydim, dedi. Sonra öyle ağladı ki, ağlamasından sarığının ucu ıslandı. Sonra da, vallahi iyi amellerle müjdelendi. Allah'a ibadette birbirine yardımcı olanlara gıpta etti, dedi. Hatem el-Es'am, bir mezarlığa uğrayıp oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen hem kendisine hem de oradakilere ihanet etmiş sayılır, dedi. Abidlerden Ebu Bekir, ah anneciğim, keşke beni doğurmasaydın. Çünkü oğlun uzun müddet mezarda tevkif edildikten sonra uzun yola çıkacaktır, dedi. Yahya bin Muaz-ı Razi, Adem oğlu, Rabbin seni cennete davet ediyor. Hangi yönden ona icabet edeceğine bak. Eğer dünyadan ona icabet eder ve yolculukla meşgul olursan cennete girersin. Eğer mezarında bu davete icabet etmek istersen cennete giremezsin, dedi. Hasan bin Salih mezarlığa uğradığı vakit, dışın güzel ama bütün zorluklar içindedir, derdi. Atâ-i Süllemi gece olduğu vakit, ey kabir ahalisi, öldünüz, vay ölüm, vay! Amelinizi gördünüz, vay ameliniz, vay! Yarın da ata sizinledir, sözünü tekrar ederek sabahleyin oradan ayrılırdı. Süfyan diyor ki, mezarı çok anan, onu cennet bahçelerinden bir bahçe bulur. Onu unutan ise, sonunda orayı cehennem çukurlarından bir çukur bulur. Rebi bin Haysem, evinde bir mezar kazdı. Kalbi katılaştığı vakit oraya girer, bir müddet yatar, sonra Mü'minun suresi 99. ve 100. ayetlerini tekrar tekrar okurdu ki manası şudur. Rabbim beni geri gönder, ta ki ben zayi ettiğim ölüm mukabilinde iyi amelde bulunayım. Sonra Rebi, ey Rebi, işte geri çevrildin, hadi amel et bakalım, derdi. Ahmet bin Harp de şöyle diyor, yer karyola ve döşeğini süsleyip uykuya yatan adama şaşar ve, ey adam, aramızda hiçbir perde olmadan uzun müddet benim içimde yatacağını düşünmez misin, der. Meymun bin Mihran anlatıyor, Ömer bin Abdülaziz'le mezarlığa doğru gittik.

Ağları görünce ağladı. Sonra bana dönerek, "Ey Meymun! Bunlar atalarımın mezarlarıdır. Sanki dünyaya hiç karışmamışlar gibidir. Baksana, nasıl toprak altında kaldı ve mezarları eskidi. Bedenlerini kurt ve böcekler yedi ve bitirdi," dedi. Sonra tekrar ağladı ve, "Vallahi şu mezara girip de azaptan emin olan kimseden daha büyük inam edilmiş bir kimse düşünemem," dedi. Sabit el-Bennani de şöyle anlatıyor. "Bir defa bir mezarlığa girmiştim. Çıkmak istediğim zaman ardımdan bir ses, "Ey Sabit! Onların susması seni aldatmasın. Onların arasında nice üzüntülü kimseler vardır," dedi. Rivayete göre Hazreti Hüseyin'in kızı Fatıma, kocası Hasan'ın oğlu Hasan'ın cenazesine bakarak yüzünü yoldu ve ümid içinde yaşarken felaket ve musibet içinde akşamladılar. "O musibetler hem büyüdü hem de çoğaldı," dedi. Denildi ki Fatıma, kocasının mezarı üzerinde çadır kurdu ve bir yıl orada kaldı. Bir yıl sonra çadırı söktü ve kendisini şehre götürdüler. Bu sırada mezarlıktan, "Aradığınızı buldunuz mu?" diye bir ses geldi. Öte taraftan da, "Hayır, ümitlerini kesti ve geri döndü," denildi. Davud-u Tâî de mezar başında ağlayarak şu beyti söyleyen bir kadına uğradı. "Hayatını kaybettin, mezara hapsedildin. Sensiz burada yaşanmaz, halimi bilir misin?" Sonra da, "Ah evladım, ne olaydı, kurt ve böceklerin hangi gül yanağından yemeye başladığını bilseydim," deyince, Davud-u Tâî bir nara atarak bayılıp düştü. Malik bin Dinar da, "Bir mezarlığa uğradım ve şöyle bir şiir söyledim," diyor. "Nerede büyükleriniz, mezarlıkta yatanlar? Nerede saltanatıyla mala bel bağlayanlar?" Bu sırada aralarından kendisini görmediğim ve fakat duyduğum bir ses bana, "Haber veren kalmadı, hepsi yok oldu gitti. Sen pınar yanındasın, bedenimiz değişti. Ey geçmiş insanların ahvalinden soranlar, gördüklerin içinde sana çok ibretler var," dedi ve ben ağlayarak geri döndüm. Aklı başında olan insan, başkasının mezarına baktığı vakit kendi yerini görür ve ona göre hazırlanır ve kendisi gitmeden onların yerlerinden kımıldamayacaklarını bilir. Oradakilere bir günlük hayat vermek, onlar için bütün dünyadan hayırlıdır. Çünkü onlar amelin değerini bildi ve işin iç yüzünü anladılar. Onların hasreti, bir nebze olsun günahlarına tövbe edip azaptan kurtulmak ve yapacakları sevap ile derecelerini yükseltmektir. Onlar ömürlerinin kıymetini öldükten sonra bildiler. Bütün hasretleri bir saatlik hayatadır. Halbuki o saat senin elindedir. Sen onun yapmak isteyip yapamadığı her ameli yapabilecek durumdayken fırsatını değerlendirmiyorsun. İş işten geçtikten sonraki çekeceğin hasreti düşün. Salihlerden birisi, kardeşliklerden ölen birisini rüyasında görmüş ve "Elhamdülillah, rahatsın," demiş. Kardeşliği, "O senin dediğin Elhamdülillahi Rabbil Alemin sözünü burada söyleyebilsek bizim için bütün dünyadan hayırlıydı. Beni nasıl toprak arasına sıkıştırdıklarını görüyorsun. Hayatta olan falan adam gibi ben de dirilip İki rekat namaz kılabilsem daha ne isterdim," dedi. Çocukları önce ölenler.
yakınların

Allah uğrunda savaşan 1000 atlı askeri geride bırakmaktan daha sevimlidir buyurmuştur. Burada düşük buyurulması aşağıdan yukarıya tembih içindir. Yani düşük böyle olursa eksiksiz doğmuş bir çocuğun ölmesi şüphesiz daha değerlidir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh rivayet ediyor. Davud aleyhisselamın bir çocuğu vefat etmiş. Davud aleyhisselam da buna son derece üzülmüştü. Bunun üzerine kendisine, "Bu çocuk senin nazarında ne kadar kıymetliydi?" diye sorulmuş. O da, "Yer dolusunca altın," dedi. Kendisine, "İşte sana bunun kadar mükafat ahirette verilecektir," dendi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kimin 3 çocuğu ölür ve alacağı mükafatı hesap ederek sabrederse, onlar ona cehennemde perde olurlar," buyurdu. Kadının biri, "Ey Allah'ın Resulü, 2 çocuğu ölürse yine aynı mıdır?" diye sorunca, Resulullah, "2 çocuğu ölürse de," buyurdu. Çocuğu ölen anne ve babaya düşen vazife, onlara dua etmektir. Çünkü anne ve babanın çocukları için duaları daha çok kabule şayandır. Muhammed bin Süleyman, oğlunun mezarı başında durdu ve "Allah'ım, ben oğlum için senin azabından korkar ve ona senin rahmetini umarım. Beni korktuğumdan emin kıl ve umduğuma ulaştır," dedi. Ebu Sinan da oğlunun mezarı başında durarak, "Allah'ım, oğlumun bana karşı işlediği bütün kusurlarını bağışladım. Sen de sana karşı olan vazifedeki kusurlarını bağışla. Zira sen herkesten keremli ve cömertsin," dedi. Bedevinin biri de oğlunun mezarı başında durarak, "Allah'ım, oğlumun bana karşı işlediği bütün kusurlarını bağışladım. Sen de sana karşı olan bütün kusurlarını bağışla," dedi. Zer bin Ömer bin Zer ölünce babası onu lahde yerleştirdikten sonra, "Ey Zer, senin için olan acımız, senin üzerine olan, yani seni kaybettiğimiz için olan acımızı bize unutturdu. Acaba şu anda sana ne soruldu ve sen ne cevap verdin?" dedi. Sonra devamla, "Allah'ım, bu sana gelen oğlum Zer'dir. Onu yaşattığın kadar yaşattın. Ömrünü ve rızkını takdir ettin. Ona asla zulmetmedin. Ben de elimden geldiği kadar sana ve bana itaat etmesini temine çalıştım. Allah'ım, onun ölümünden duyduğum acıdan bana vaat ettiğin mükafatı ben ona hibe ettim. Sen de onun azabını bana bağışla. Oğluma azap etme," dedi. Ve oradakileri ağlattı. İşi bitip mezardan ayrılırken mezardaki oğluna hitaben, "Ey Zer, artık senden sonra bizim bir ihtiyacımız kalmadı. Allah ile beraber başka hiçbir insana ihtiyacımız yoktur. Şimdi seni burada bırakıp gidiyoruz. Yanında kalsak da sana bir fayda sağlayamayız," dedi. Adamın biri Basra'da çok güzel yüzlü bir kadın gördü. Kadına, "Ben bu kadar güzellik görmedim. Bu güzellik mutlaka senin hiç üzüntü görmediğindendir," dedi. Bunun üzerine kadın, "Dünyada kimsede olmayan keder bende vardır," dedi. Adam, "O nedir?" deyince kadın şöyle anlattı. "Kocam ve sevimli 2 çocuğum vardı. Huzur içindeydik. Bir gün kocam kurban kesti. Bunu gören büyük oğlum, babasının nasıl kurban kestiğini küçük kardeşine de göstermek için onu yere yatırıp kesti. Öldüğünü görünce korkusundan dağa kaçtı. Kocam onu aramaya